the same. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. When I was young,

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Midas'te bulacaksın.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Bambaşka yere taşır Toyota.
3: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz. Tatilin maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Dur, ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duyma
3: gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 5 Haziran Cuma ve biz her Cuma günü olduğu gibi kiminle birlikteyiz? Sevgili Hakan Güldağ. Günaydın Hakan abi.
1: Günaydın Süheyla. Her sabah bu enerjiyi nereden buluyorsun diye merak ediyorum. Herkese günaydın.
0: Hepimize günaydınlar olsun. Enflasyonu bekliyoruz. Yayın başlarken Hakan abi bana aktarıyor bir taraftan. Onda enflasyon var, unutma diye. Enflasyonu bekliyoruz. Evet, bizim için önemli. Önümüzdeki hafta faiz kararımız var diğer taraftan. Bununla birlikte rezervlerimiz azalıyor ama işsizlik oranına baktığımızda da böyle bir ılımlı gelişme var. Uzun bir vakittir görmediğimiz geniş tanımlı işsizlikte gerileme var. Ki çok dikkat ettiğim bir taraftır benim. İşsizlik verisinde en çok baktığım yerdir. Bunun gibi gelişmeler var. Dışarı tarafa bakarsak efendim roller coaster'da bugün bir taraftan Ukrayna, Rusya'yı konuşuyoruz. Diğer taraftan ABD, İran'ı konuşuyoruz. Orada gelişmeler hala bir aşağı bir yukarı devam ediyor. Tüm bunları konuşacağız. Sizlerin de soruları olabilir. Bendeniz vasıtasıyla Hakan Güldağ. Hem sorularınız hem yorumlarınız olabilir. Kendisinin değerlendirmesini isteyebilirsiniz sizin yorumlarınızı. 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp'a sizleri yazılı ulaşmanızı rica ediyorum. Twitter'da Süheyla YS hesabı var. Burada link paylaştım. Bizim radyo yayınımızı canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla Hakan Güldağ sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz efendim. Şimdi Hakan abi, hepsinden daha önemli, en önemli soruyla başlamak istiyorum. Bayramda uslu çocuklar var mıydı? Şirin Baba'yı görebildi mi o uslu çocuklar? İsmi lazım değil. Bir takım baş harfi Atlas, baş harfi Frey olanlar görebildiler mi acaba Şirin Baba'yı?
1: Gördüler bir aradaydık, güzel muhabbetler ettik, edebildiğimiz kadar tabii. Biliyorsun bir lisan var, evet. Hani birbirinle anlaşıyorsun, evet. Bir de insanla hal var ama o insanlar arasında birbirine aktardıkları bir duygudan oluşan bir dil. O daha ağırlıklı olmak üzere.
0: Tabii. Dede sakallar burun dede.
1: iyiydi valla. Allah herkese nasip etsin.
0: Ne amin diyor? Amin. Yaşamak isteyen herkese versin efendim. O sevgiyi, o ilgiyi, o sıcaklığı. Şimdi ailedeki sıcaklık hiçbir yerde yok. İstediği kadar arada mesafeler olsun. Yeter ki gönüller bir olsun. İşte o farklı bir lisan dedi ya Hakan abi. O farklı lisanı yeri gelir uzaktan da yaşarsınız. Ama işte o tatlı sıcaklığı bir türlü bulamadığımız, yani çok sıcak aslında. Neyi kastediyorum? Pek de bir savaşları kastediyorum. Bir tarafta Rusya, Ukrayna, diğer tarafta İran ve Lübnan'ın üstündeki ABD ve İsrail'den bahsediyorum. Çok sıcak ama bir türlü biz istediğimiz gibi o samimiyeti göremiyoruz. Birilerinin canı yanıyor. Ticaret engelleniyor her şeyden önce ama birileri de ticaretine bakmaya devam ediyor. İşte silahtır, enerji ürünleridir, petrol ürünleridir, türevleridir. Buradan isteyen istediğini almaya devam ediyor. Şimdi ekonomist de diyor ki Hakan abi, artık kolay zafer yok, bitmeyen savaşlar var. Sen bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Senin okuman nasıl bu savaşlarla ilgili?
1: Evet, ben de gördüm onu ama ya bitmeyen savaşlar, yani özellikle yapıldığı kanaatinde değilim ben. Yani olmadı, tutturamadı Amerika. Ben öyle görüyorum. Gücü yetmedi. Daha büyük bedeller ödemeyi de göze alamadı. Bir yanlış hesap var gibi Amerika açısından ortada. Yani onlar büyük oranda, ki bunu da ifade ediyorlardı, ister açıklıkla de ister yüzsüzlükle de, ama bir şekilde ifade ediyorlardı. Evet. Diyorlardı ki ya biz ilk müdahalede zaten o rejim çökecek, gidecek. Bu rejim çok güçlü olduğundan değil, ama böyle bir durumda insanların bir araya gelip de direnebilecekleri, direnecekleri pek akıllarının ucundan geçmemiş gibi. Ya da bu konuda çok fazla ikna edilmişler. Kim tarafından? Büyük ölçüde muhtemelen İsrail tarafından. Evet. Ya da bu, hani şimdi bir yanıyla bakıyoruz ya, koskoca Amerika böyle konularda İsrail'e mi bakar? Bundan dolayı hareket mi eder? Bu hesapları hiç kendi kendine bir şey yapmaz mı diye. Kadir-i mutlak güç yok. Büyük güçler bile hatalar yapıyorlar, yanlış yerlere sürükleniyorlar. Sonuçta bir büyük resim var. Evet, işte Çin, Amerika vesaire filan. Ama bir de küçük bir resim var. Küçük insanların, küçük adamların diyeyim. Çünkü şu anda hep adamlar ön planda. O adamların kendi aralarındaki ilişkiler, kendi aralarındaki bağımlılıklar ve çıkar farklılıkları çok bütün tarihte de buna rastlıyoruz. Şekillendirebiliyor da dönemde. Yani ya çok kadir-i mutlak güç olsa Roma çökmezdi derler ya. Hani
0: Evet.
1: hakikat böyle bir yapılamayan, olamayan bir şey var bazen. Burada da öyle oldu diye düşünüyorum. Kara Savaşı'nda göze alamadılar. Ve onun için de böyle bir noktaya gelindi. Şimdi nasıl çözülecek? Bütün problem orada. İki tarafta bir şekilde kendi zaferini, hani İran da bu arada yıprandı. İran'ın da ortalıkta zaferi ilan edecek, Amerikan gemilerini batıracak falan bir gücü yok. Ama ne rejim değişti ne de temel konularda bir anlaşmaya zorlayabildiler İran'ı. Yani hala şimdi gene Arakçı, Erekçi mi Arakçı mı neyse onu da bir herkes farklı telaffuz ediyor. Ama İran Dışişleri Bakanı İran adına bu konuda herhangi bir somut gelişme olmadığını yani anlaşma konusunda geçenlerde yine açıkladı. Trump'ın bütün öyle ya da böyle bir anlaşma olur sözlerine rağmen Trump biraz anlaşılan artık bu işi daha fazla uzatmama çabası içinde bunu böyle ifade etmiyor ama en azından İsrail'e, Netanyahu'ya, Lübnan'la ilgili çıkışı, yükselişi diyelim filan bir parça bize artık bu işi bir sonlandırmak gerektiği İsrail'in de yani bu anlamda elindeki

0: kozlar, neyse o kozlar, onların da artık bir yerden sonra yani hayatta bir karşılık bulamayacağını ifade ediyor. Onun için de Lübnan'la İsrail'in bir ateşkes konusunda anlaştıkları haberi çıktı. Ne kadar sürer, ne kadar sürmez şu anda bilemiyoruz ama bu yönde de bir şey var, gelişme var. Piyasalar hala önemli ölçüde iyimser tarafta. Yani düşüşler oluyor vesaire şu bu ama bir şekilde bunun sonuçlanacağı inancında, bir uzlaşmaya gidileceği inancında, gerçekten de The Economist'in de şey yaptığı gibi, ifade ettiği gibi, gerçek durum da bu iyimserliği çok teyit eder havada değil. Yani çünkü hiç temel konuda da bir anlaşma sağlanamadı. Ne uranyum zenginleştirilmesinde, ne Hürmüz Boğazı ile ilgili tam bir anlaşmada sağlanabilir. Yani tam değil, böyle üstünden bile gidilemedi, geçilemedi bu konular bir türlü. Yani onun için uzun sürüyor mu? Zaten uzun sürüyor. Yani ama bundan sonra bunların çağı demek, neden yani dinamini ben orada göremedim. Yani neden öyle olacak? Bir takım yerlerde de çarpışır gider. Ama şu açıdan, hani dengelenme artık, kadiri mutlak güç, her şeyi yapabilen güç, her dediği olan güç olmaktan çıkıyor mu Amerika? Evet, çıkıyor.
1: Hakan Güldağ dedi ki efendim kadiri mutlak güç diye bir şey yoktur Süheyla. Olsaydı Roma bugün hala ayaktaydı dedi. O yüzden böyle bitmeyen savaş yapmışlar diyorsun ama bunu neye oturtuyoruz? Tabanı nedir bunun? Evet
0: Evet.
1: birileri çıkarlar sağlıyor buradan. Ama bu zaten sürdürülebilir değil dedi. Hakan abi İran için dedin ya, yani İran da bunun kaybedeni bakma sen diye. Benim aklıma her seferinde şey karikatürü geliyor. Böyle iki tane adam parkta oturuyorlar. Bir tanesinin elinde gazete, öbürü parkta banka oturamamış bile. Bankın üstüne tünemiş böyle. Biz bu artık saydam hale gelmiş. Arkasını, sırtını görüyoruz adamcağızın. Gazeteyi okuyan diyor ki işte aa bak diyor enflasyon diyor bilmem ne kadar artmış. Bak diyor fakirleştik diyor. Abi diyor ben zaten fas fakirim. Daha fazla fakirleşemiyorum. Ben diyor sınırıma geldim. Benim için diyor bir şey yok. İran için de bu geliyor Hakan abi, işte İran'da zarar verdi. Ya daha ne kadar verebilirsin? Yıllarca ambargo yüzünden inlemiş, insanın çekmediği kalmamış. Yani geliyorsun böyle sırf o ambargolarla canın istediği gibi sen şunu satabilirsin. Ben sana bunu satmıyorum diyerek burnundan getirmişsin. Sonra yok insanların şöyle, yok rejimin böyle. İçeride ajanların cirit atıyor zaten. Çekmediği sıkıntı kalmamış insanların. Ondan sonra da işte şartlarımı kabul edeceksin. Peki şimdi bu bitmeyen savaş yapmışlar dedik ki efendim, sizlere soruyorum. Bitmeyen ne yapmışlar size göre? Bitmeyen ne yapmışlar? 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabından link paylaştım. Gelmek isterseniz burada da bizim etkileşimli görüntülü bir yayınımız var. Buraya da yazabilirsiniz. Bitmeyen ne yapmışlar diye sordum. Bitmeyen savaş üstünden. Bu arada o kadar böyle şimdi bunları da böyle azımsamamamız gerekiyor aslında. Yani nihayetinde bir devlet başkanı ağzını açtığında bir ağırlığının olması lazım Hakan abi. Bak mesela Şii bir şey söylediğinde bizim için ne kadar önemli. Tamam Şii diyorsa vardır bildiği, tam böyle olacaktır diyoruz. Ama burada başka bir yerden yaklaşıyoruz. Mesela dedi ki Trump, Zelenski ve Putin, son gelişmeleri aktaracağım efendim. Sonra farklı bir konuya geçeceğim. Zelenski ve Putin buluşurlarsa harika olur dedi. Bu haberi ilk gördüm, dedim ki acaba sen önce İran'la mı buluşmayı düşünsen? Sen önce kendi savaşına mı baksan, bizzat iştirakçı olduğun savaşına diye. Ki bunu da söylemiş Trump, hakkını yemeyelim. Demiş ki eğer bir anlaşma yapmak içinse İran'ın dini lideriyle görüşürüm ifadesini kullanmış. Yani artık bitirmek istiyor. Ve Zelenski de Putin'e açık mektup gönderdi. Ukrayna'nın müzakereler sırasında tam ateşkesi hazır olduğunu belirtti. Savaşı sona erdirmeye çağırdı. Kararın Putin'in elinde olduğunu söyledi. Yani ben artık aslında bu beyaz bayrak sallıyorum demek mi Hakan abi? Ne diyorsun buna? Beyaz bayrak mı sallamak istiyor artık Ukrayna? Teslim mi olmak istiyor?
0: Ya Ukrayna'nın mecali epey
1: kalmadı.
0: bir kalmadı yani. Yani hakikaten de fazla bir destek de gelmiyor. İşte bu 15 Temmuz'daki NATO toplantısı da önemli olacak. Yani Türkiye açısından da önemli. Hani Türkiye'nin rolü bu NATO aksını biraz farklılaştıracak mı? Amerika orada nasıl bir yaklaşım içerisinde olacak? İyiden iyiye bu iş Avrupa güvenlik sistemine falan mı dönecek? Yani bunların ortaya çıkacağı bir süreci de yaşayacağız. Ben biraz acaba yani bunu duyunca yani Zelenski de herhalde bir çıkış yolu arıyor. En azından belki başkalarının devreye girmesi için bir zemin de oluşturuyor gibi hissettim. Ama öyle çok hızlı bir sonuç alınır mı onu da bilmiyorum. Rusya da yoruldu bu arada. Yani onun da haberleri alınıyor. Yani Rusya'da mesela işte asker alınmalarla ilgili işte daha ileri yaşlara doğru gidilmiş olması vesaire falan bunlar Rusya açısından da çok kolay işler değil. Baya bir insan kaybı var şöyle öyle böyle değil yani bu dönemde bu kadar insan kayıpları insan inanamıyor. Yani hemen de üstümüzde bir savaş. Çok tabii harcama da yapılıyor. Çok ciddi harcamalar da yapılıyor. Ukrayna'da bu anlamda Rusya gibi bir askeri dev karşısında şu ana kadar iyi dayandı diyelim yani o da görülebilir ama mecal de artık giderek tükeniyor benim gördüğüm kadarıyla. Tabii kayıpları da var Ukrayna'nın. Aslında o kayıpları yani kabullense herhalde anlaşmaya çok hızlı bir şekilde giderler ama Ukrayna'nın da milli politika olarak bunu kabullenmesi zor görünüyor. Zelenski'nin kendisi de tabii ki biraz İran'dakine benzer bir durum oldu. Aslında Zelenski'nin popülaritesi çok fazla, çok yüksek değil Ukrayna'da. Yani Ukrayna'dan geçenlerde gelen iki gazetecinin falan da böyle hani hakikaten ofislerinin sağında solunda bombalar patlayan iki gazeteciyle sohbet etme imkanımız oldu. Onlar da diyorlar ki yani Zelenski de hani şu anda bir seçim olsa ve bu durum ortada olmasa Zelenski kesin kaybeder bu seçimi. Hani insanların bir tepkisi var. İşleri doğru yönetemediğine ilişkin de bir tepki var. Normaldir de yani ciddi sıkıntı çekiyorlar. 5-6 milyon insan Avrupa'ya göç etti, başka yerlere göç etti. Yani bunlar kolay işler değil. Hatta işte bizim turizmciler planlar yapıyorlar. Bir ateşkes olsa da bunları hani Türkiye'de buluştursak hani hem erkekleri gelse Türkiye'ye hem de Avrupa'dan kadın, çoluk, çocuk neyse işte gelse filan da hani bir şeyler yapılsa filan diye düşünüyorlar. Yani herkes bir artık ateşkesin ötesinde bir anlaşma bekliyor oradan ama yani The Economist'in söylediği uzun süren savaş varsa o da bu herhalde. Yani hakikaten çok uzun sürdü değil mi? Yani İkinci Dünya Savaşı süresini aşıyor falan gibi bir yerlerde bir şeyler okuyorum ben.
1: Peki şimdi bizde de herkes tahmin edersin ki Hakan abi bitmeyen enflasyon yapmışlar demişler. Enflasyonumuza ayrıca geliriz efendim.
0: Ya,
1: Şimdi
0: bitmeyen enflasyon.
1: bitmeyen enflasyon. Reklam arasına gidiyoruz. Reklam arasından döndüğümüzde SpaceX'in halka arzı bunu konuşacağız. Gelirlerde 5 yıl içerisinde 100 kat artış. Hem de AI gelirlerinde bekleyen kuruluşlar var. Bununla birlikte bakıyorsunuz mesela geçen seneye. Zarar ne olacak diyorsunuz? Nasıl bir anda bu kadar olacak? Birileri mi bir şekilde pompalıyor yoksa gerçeği mi var? Ray Dalio'nun biliyorsunuz o da aylardır, yıllardır uyarıyor. Yapay zekada balon var, yapay zekada balon var diye. Bu konu tarafına bakacağız efendim. Kendi rezervlerimize bakacağız. Ve kendi enflasyonumuz ne olur, ne olmaz. Bu tarafı konuşacağız. Twitter'da link var. Burada bizim yayınımız kesintisi sürecek. Gelmek istiyorsanız bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabında. Yok gelemiyorsanız radyoda reklamlar.
2: Devam edeceğiz. E-dönüşümde çözümün adresi Q&E Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder.

0: paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
5: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

Allah'ını seven defansa gelsin. Şurada iki sevindim diye. Gülüyorsun ama biz duyamıyoruz şu ana kadar. Yasemin açacak senin sesini. Orada iki sevindim diye. O ne kadar bak güzel geriye gelmiş genç tanımlı işsizlik. Kendi kendime sevindim diye. Burada beni gömdünüz gömdünüz. Üzerime toprak bile atmadınız. Yıktınız beni. Bütün mümkünlerimi çarelerimi bitirdiniz. Devam ediyorum o zaman önümdeki konularla. Siz radyoda reklamları dinlerken efendim biz arada işsizlik ve büyüme tarafını konuştuk.

0: Hakan Güldağ'la değerlendirdi kendisi. Bakmak isterseniz kayıtlarımızda duruyor. Peki Hakan abi gel enflasyona geçmeden ve faize geçmeden evet. ve kendi iç verilerimize girmeden önce biz geniş tanımlı işsizi konuşup onları bir kenara koymuş olalım. Daha var yeri. Ben bu SpaceX tarafına bakmak istiyorum. Şimdi biz bu haftanın başından beri nasıl ki kendi borsamız tarafında böyle bir takım böyle spekülatif diyebileceğimiz haber akışıyla borsanın yükseldiğini çıktığını gördük ki resmi makamlar tarafından bu haber akışının hiçbiri de doğrulanmadı Hakan abi. Bir şekilde etkisinin olduğunu gördük. Dışarıda da sürekli teknoloji tarafında özellikle yapay zeka tabanlı teknoloji tarafında buradaki öncü şirketler, dünyadaki öncü şirketler sürekli manşetlerdeydi. Bu manşet serisi de herhalde bu hafta, bu yılın en havalı haftası olacak o noktada. Yani her gün manşete oturma noktasında SpaceX'i konuşuyoruz. SpaceX halka arz olacak bildiğin gibi. Evet. Ve burada da beklentilere bakıyorum mesela. $135 olması lazım. Ve Goldman da diyor ki SpaceX halka arzına baktım. Evet. Değiştirmeyeceğini biliyoruz mesela. Bunu değiştirmek istemiyor. Mas tarafı ve diyor ki Goldman da bize şimdi yapay zeka iş kolunun gelirleri 2025'teki $3.2 milyar 2030'da $322 milyar çıkacak diyor. Evet. Ya bu 100 kat demek. 5 yıl içerisinde 100 kat. Yani evet. Yaklaşık $1.78 trilyon değerlemeden bahsediyoruz. Ve diyor ki burada bütün kolları geride bırakacak AI diyor. Şimdi AI bütün kolları geride bırakır durumda değil aslında. SpaceX'in kendi içinde baktığında da. Mesela şimdi $322 milyar AI geliri. Starlink'ten geliri $144 milyar. Roket ve uzay operasyonlarına bakıyorsun. $8.3 milyar da burada operasyon maliyeti var. Yani bakıyorsun tüm faaliyetleri burada diyor ki geride bırakacak ve 100 kartı artacak. Şimdi bu bir şey. Yani SpaceX'i özelinde konuşmak istersen pek tabii dinlemek isterim. Ray Dalio da diyor ki çok ciddi balon var. Biz bu balon diyor patladığında bunun altından kalkamayız. Yani balon meselesi 3 yıldır konuşuluyor. Gittikçe artıyor. Daha fazla isim söylüyor ama her gün bir bakıyoruz Hakan abi. Ben öyle yatırım yaptım. Ben böyle tahvil çıktım. Öyle rağbet gördüm. Yapay zeka o yapay zeka. Buyur Hakan abi.
1: Ya şimdi halka arzında yani tabii ki yani fiyatta önemli bazı şeyler ama önemli. Şöyle bir şey, büyük bir yarış var burada. Anlaşılan Musk da bu yarışta ben en önemli aktör olacağım diye niyetlenmiş aslında. Birçok şeyi var tabii. Ben iki şey görüyorum. Bir, bu yarış bir takım şirketleri götürecek. Yani bunun altında ezilip kalacaklar. Çok büyük yatırımlar yapıyorlar ama o yatırımların karşılığını şu anda alamıyorlar. Ve bir müddet sonra da eğer pazar payı, buradaki yenilikler konusunda önderlik, liderlik falan yapamaz halde olmak gibi konularla karşı karşıya kalırlarsa ki bu ister istemez bir tekelci yapıya da doğru gidiyor. Yani böyle yüz binlerce yapay zeka şirketi olmayacak. Yani belki yüz binlerce şirket olacak bu konuyla ilgili ama bunlar bir iki büyük şirkete çalışacak. Sanki iş o tarafa doğru gidiyor. Yarış da bunun yarışı gibi görünüyor. Yani ve tabii ki hani ulusal çapta da bu boyutta mücadele edebilecek dünyada çok fazla ülke olmayacak. Yani Çin biraz şimdi bu Japon Softbank evet. Fransa'yı seçti filan, oraya bir yatırım yaptı. Ama şöyle diyeyim, öyle 10 milyar, 20 milyar, $75 milyar Softbank'ın $75 milyardı. Ben böyle rakamlara filan bakınca o Amerika'daki filan boyutlar 200 milyar, 300 milyar böyle rakamlar telaffuz ediliyor. $1 trilyon hedefleyen bilmem ne filan diye ifade ediliyor.

0: Orada büyük bir karmaşa var ve hani her yapılan, her atılan adım da kadir mutlak güç değil dedik ya, en verimli adım olmayabilir. Ben bir şey demiyorum, SoftBank'ın da bu yarışta olmaya hakkı vardır, yarışır vesaire. Ama ne oldu Neom City? Yani Suudi Arabistan'daki Neom City'yi de onlar inşa ediyorlardı. Şey yapıyorlar, bak büyük bir sıkıntı oldu. Demek ki her zaman maya tutmayabiliyor. Her zaman yani burada teknoloji yarışında sular durulmuş değil. Onun için bu yarış devam edecek. Bu maskı dahi büyük bir zarara uğratabilecek bir alandır. Yani o antropikler filan hakikaten bu konularda belki çok bir yerlerin böyle alt birimi dalı olarak çıktılar ama sonrasında çok farklı büyümeler gösteriyorlar. Ciddi teknolojiler ortaya koyabiliyorlar. Ben oraları izleyelim diyorum. Mat da buradan bir adım attı şimdi. Yani büyük bir oyun kurucu olmak istiyor bu konuda. Herkesi de şemsiyesinin altına toplamak istiyor. Benim görebildiğim o. Bunun da kendisine karşılığını arıyor. Orada da basit bir karşılık aramıyor borsada, Wall Street'te. Böyle hakikaten ses getirecek. Bu konuda liderliğini pekiştirecek ya da diyelim liderliğini öne çıkaracak bir yere doğru götürmek istiyor. Bu bir politika ama ne kadar tutacak, ne kadar tutmayacak? Hani bir müddet sonra ya Musk bu konuda çok büyük bir gol yedi filanla da karşı karşıya kalabiliriz ki esas onun hikayeleri hep bu uzay meseleleri filandı. Şimdi oralara da epey yatırım yaptı. Fakat bunların da bir verimliliği şu anda elinde tutabilecek bir verimlilik yok gibi. Yani nedir bunun karşılığı bilmiyoruz. Hani ne verim sağlıyor buradan, ne getirisi var o işlerin. Bunların çok fazla bir karşılığı yok gibi. Hani balon mu? Ben yapay zekanın balon olduğunu düşünmüyorum çünkü hayatta yeri var. Ve karşılıklarını da görüyoruz. Çok ciddi şekilde sektörleri etkileyebiliyor. Birçok mesela mühendislik şirketleriyle Türkiye'de konuşuyorum. Diyorlar ki işte vallahi abi biz bu sene beyaz yakalılarımızı biraz azaltıyoruz. Mavi yakalılara dokunamıyoruz çünkü onun işlerini yapacak kimse yok. Fakat beyaz yakalıların işini yapacak yapay zeka var ve işe de yarıyor. Kullanabiliyorlar. Yani avukatlık büroları için bu geçerli, birçok şey için bu geçerli. Yavaş yavaş hastaneler için de bu devreye giriyor. Birçok sektör için devreye giriyor. Ben onun için böyle bir balon olduğu kanaatinde değilim. Ama buraya yapılan bu yatırımların bir karşılığı, bir kazancı, bir getirisi olarak kıyasladığımızda şu anda gerçekten bir balon var. Hani böyle bir durumda bu cepheden bakınca bir balon var. Kendisi değil. Hani dotcom çünkü biraz şeydi, abartılmış bir şeydi. Öyle bir tamam herkes işte internette ilgileniyordu vesaireydi filan ama orada da gene benzer bir şekilde hem gelir bakımından sıkıntı vardı hem de binlerce ortaya çıkmıştı. Yani bu bir işin bir konsolidasyonu olur. Burada da bir konsolidasyona doğru gidilecek ama hayatta karşılığı olduğu için bu daha makul olacak diye düşünüyorum. Ben de yapay zekanın önümüzdeki dönemde çok rol oynayacağını, büyük rol oynayacağını düşünenlerdenim. Dünya Ticaret Örgütü de öyle. Daha önce paylaşmıştım 2025 raporunu. 2025 raporunda diyordu ki ben işte %1'in altında bekliyordum 2025'te dünya ticaretinin büyümesini. Ama 2,5 oldu. 2,5 olmasının da temel 3 nedeni var. Ve bunlardan bir tanesi de bütün jeopolitik etkilerden ari olarak, onlardan bağımsız olarak yapay zeka ile ilgili yatırımlar diyordu. Yani bu telekomünikasyon yatırımları, fiziki yatırımları da kapsayan telekomünikasyon, bilgisayar vesaire. Çünkü bunlar için daha gelişkin aletlere ihtiyacım var. Bu buralardan ilerleyecek herhalde bu yapay zekanın dünya ticareti içindeki payı da Amerika'yı da öne çeken, ileriye çeken konulardan bir tanesi olacak. Biz Türkiye'de de bunun etkisinin arttığını göreceğiz. Şu anda var ama daha da etkisinin arttığını göreceğiz.
1: Peki bir tekelleşme bekler misin Hakan abi? Nasıl
0: Beklerim.
1: ki evet yani bir nükleer şeyde söyledin gerçi ama benim kastettiğim bir tekelleşme derken yani biz bak o kadar büyüdük ki herkes zaten bizden oluyor. Serbest pazardan bahsetmiyorum aslında. Metazori bir durumdan bahsediyorum. Tıpkı nükleerde olduğu gibi. Yani nükleer silahı ben üretebilirim. Niye? Çünkü ben ilk bununla ilgili girişimi ben yaptım. Sen üretemezsin Hakan abi. Niye üretemiyorum? Bak benim de var tesisim. Ben de yapayım. Olmaz, ben sana güvenmiyorum. Sen şimdi uranyumu zenginleştirirsin falan böyle. Olmaz. Fakirlerin canı çeker. İstemem. Sen zenginleştirme. Ben zenginleştireceğim. Ben yapacağım bunu. Dedikleri gibi yarın bir gün yapay zekada da bu olur mu? Çünkü bak mesela pandemide biz bunu gördük. Bilenler zaten biliyordu. TSMC'yi, çip devi artık yani
0: Evet.
1: orada Avrupa bütün pazarı onlara bıraktığı için aman canım ne olacak uzak doğudan geliyor ucuz ucuz dedikleri için minicik yeri dev haline getirdiler. Bütün bir ülke aslında bildiğin şey böyle kocaman bir çip. Ve canı her sıkıldığında mesela CEO'su çıkıyor diyor ki ay çipimiz kalmadı biliyor musunuz üretemeyeceğiz biz onu diye. Yine diyor ki çip sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Pandemiden beri hatırla piyasayı ayrı hoplattı, sektörleri ayrı hoplattı. Hala dünyada toparlanamayan sektörler var. Yani otomotiv ayrı sıkıntı çekti, beyaz eşya ayrı sıkıntı çekti. Pek çok ülkede hala çekmeye devam ediyor. Ki üretimse üretim işte yani daha ne üreteceksin mantıken baktığında dünyanın bu seviyesinde.
0: Evet,
1: Böyle bir
0: doğru diyorsun.
1: tekelleşme, metazori bir tekelleşme yaşar mıyız Hakan abi? Öyle bir durumda bizim yerimiz ne olur? Çünkü bak canı istiyor böyle. Çip yok, makas kesmiyor diyor. Makas kesmiyor diyebiliyor çok rahat. Çünkü bütün üretim onda.
0: Ben o tarafa doğru bir gidişat olacağını düşünüyorum. Yani iki gelişme olabilir. Şimdi şu ana kadar yaşadıklarımıza bakalım. Tayvanlı şirket yok suyum azaldı, yok çünkü su da önemli şurada,
1: Tabii.
0: yok sitem azaldı filan diyerek o sıkıntılarını dile getirdikçe hem fiyatlar yukarı çıktı hem de birileri bununla ilgili üretim noktasında devreye girmeye çalıştı. Ama kim yaptı bunu? Amerika yaptı. Almanya denedi ama sonra şeyi gelmedi, arkası gelmedi. Bir Hollanda'da bir şey var. Zaten mesela bazı şeyler dediğin gibi giderek tekelleşiyor. Ama bir yandan da şimdi yapay zeka önemli ölçüde bir yazılım konusu da olduğu için, tabii ki sadece yazılım konusu değil ama işte o buna uygunluk sağlayan kapasitesi arttırılmış. Özellikle ajan tabanlı yapay zeka için kullanılan çipler her gün gelişiyor. Ama bunları geliştirenler bir elin parmaklarını geçmiyor. Zaten o şey oluştu. Yazılım boyutunda evet orada daha bir dağınık durum var. Daha bir çeşitlilik var. Sonuçta orada biraz deha, biraz zeka vesaire filan ön plana çıktığı zaman burada tablo değişebiliyor. Hep bu olmuş. Tarihte de bu olmuş. Ama orada da gene güçlü olan, bu işe yatırım yapan, bu işe parasını aktaran bütün o dehaları da vesaireleri de o yetenek havuzunu da kendisinde toplayıp o işte borusunu öttürebiliyor. Amerika'nın ilk dönemlerini hatırla. Ne bileyim İngiltere'nin bu süreçte yaşadıklarını hatırla. Hep çok büyük o devrimleri yapan, burada da şimdi bir yeni bir teknolojik devrimle aslında karşı karşıyayız burada. O devrimleri birçok kişi denemeye başlıyor, birçok kişi o işin içine giriyor ama birkaç tane büyük tekel oluşuyor. Bu aslında bu işin bir parça genlerinde var. DNA'sında var. Yani çünkü güç bir yerde toparlanmak ve her şeye hükmetmek istiyor. Bu daha sonra belki tekrar farklılaşır, başka bir yere doğru gidebilir. Ama bana nedense o distopik Hollywood filmlerindeki gibi birkaç dünyaya da hükmetmeyi deneyen, çünkü bundan başka da yolu olmayan, çünkü oraya hükmediyorsan buraya da hükmetmek durumundasın. Güç böyle bir hikaye, dinamikleri böyle. Bir yola doğru gidebileceğini düşünüyorum açıkçası. Onun için bu harcanan büyük büyük rakamlar bir zaman sonra birilerinin maalesef mezarını kazacak. Yani onlar bir zaman sonra olmayacaklar ya da zombiler haline dönüşecekler. İşte belki de Amerikan hükümetinin bunları kurtarmakla ilgili bir yerlerde bir işler yaptığını, ama Kongre'nin de bu soruşturma komisyonlarıyla bilmem neyle bunlar niye böyle para harcandığını filan soruşturduğu bir yerleri ben gözümün önüne getiriyorum. Tabii ki ulusal çapta bu Amerika şu anda çekişli bir iş gibi, ama mutlaka Çin kendi bu konudaki altyapısını daha da sağlamlaştıracaktır. Çünkü onun da buna gücü var. Bu yarışta olmaya gücü var. Ben senin nükleer örneğini sevdim. Birçok başka konuda tekeller dağıldı. Ama mesela işte nükleer gibi hayati bir konuda, gücü temsil eden bir konuda hiç de öyle olmuyor, değil mi? Sen yapamazsın diyorlar. Senin işin değil diyorlar. Hatırlıyoruz daha doğrusu, çok da vakitte geçmedi üzerinden. Trump'ın kendisi bir takım Nvidia çipleriyle ilgili vesaire filan, bunların ihracatının yasaklanması, Çin'e özellikle gönderilmesinin yasaklanması filan gibi konularda kendisi racon kesiyordu. Vermeyeceğim ben size diyordu. Bunları vermeyeceğim diyordu.
1: Bunlar gördüğümüz şeyler. Peki enflasyonumuzda ne göreceğiz? Dı dı dı dı. Bağlayıcı sunucu. Şimdi Cemal Bey demiş ki, bu arada efendim son vaktimiz daralıyor. Son 15 dakikamız gibi düşünebilirsiniz. Varsa sorularınızı hızla iletmenizi rica edeyim. 536-266-81-81, 536-266-81-81. Günün sorusu, bitmeyen savaş teması üzerinden bitmeyen ne yapmışlar diye sormuştum. Hepiniz de enflasyon demişsiniz istisnasız. Herkes de kendince böyle neşeli bir şeyler eklemiş enflasyon kısmına. Cemal Bey de diyor ki, enteresan onun söyledikleri, enflasyon zor bir denklem diyor. Merkez bankaları başta olmak üzere tüm dünyada üzerinde en çok kafa yorulan ama istenilen çözümün alınamadığı başka bir konu yoktur galiba. Bizde ise durum bambaşka. İster talep ister maliyet kaynaklı olsun, bir kere yukarı gitmeyi başlayınca geri getirmek gerçekten zor. Kur, faiz, petrol gibi maliyetlerin dışında fiyatların içine beklenti enflasyonu girmeye başlayınca sistemi oluşturan unsurlar kendilerini korumak adına tedbir marjını artırınca tam bir kısır döngüye neden oluyor. Enflasyon ile mücadelede daha kısa süreli programlarda daha başarılı olmamızın nedeninin bu olduğu fikrindeyim demiş Cemal Bey. Yani diyor ki, program ne kadar kısa olursa o kadar hızlı sonuç edilir. Şey hatırlıyor musun Hakan abi, pandemi zamanı işte böyle enflasyon biraz daha falan dedi. Yapmayın diyordum ABD, yapmayın. Bir kere o enflasyon gelirse gönderemezsiniz, yapmayın diye. Bak kaç yıl oldu. Dinlemediler beni Hakan abi, dinlemediler.
0: Evet, bunlar bazen laf dinlemiyorlar ama işte sonları hayır olsun diye.
1: Amin.
0: Şimdi valla şöyle yani birçok noktaya değinmişler. Cemal Bey'in de söyledikleri oldukça önemli. Maliyet tarafı tabii ki bizde çok yüksek. Ama talep de yani maliyet enflasyonu meselesi önemli. Biliyoruz da, yaşıyoruz da zaten. Şimdi talep de ama belli oranda belli bir kesimi bu konuda hep ayakta tutuyor. Yani bir zaman sonra pahalanacağını anladığın zaman, eğer belli de bir gelirin varsa bir yerine iki tane alma eğilimi içerisinde oluyorsun. Bu artık kendi durumuna göre, hiç alamayan da var tabii, ama kendi durumuna göre çeşitlenebiliyor. Ne aldığınla ilgili bir şey, ama yani tabii ki 20 tane 30 tane çamaşır makinesi alacak halin yok. Ama birçok şeyden iki tane alayım nasıl olsa yarın daha çok pahalılaşacak diyebiliyorsun. Bu da
1: Evet.
0: bir

buna yol açıyor. Evet, bir program uyguluyoruz. O programın biliyorsun en sıkıntılı taraflarından bir tanesi sanayiyi de zora sokan maliyetler dışında bir tanesi talebi de düşürmeye çalışması. Aslında tabii ki sanayici de üretici de istiyor ki talep bol olsun ki yani o da ürettiğini satabilsin rahatlıkla. Bizim iç pazarımız önemli bir pazar. Ama her şey orada maliyetleri son zamanda bu savaşla ilgili de iyice artmaya başladı. Mesela geçenlerde işlenmiş gıdacılardan konuşuyorduk. Gıdacılarla konuşuyorduk. Dediler ki ya bizim ürünün neredeyse ambalaj ürünü zorlar hale geldi. Çünkü ambalaj petrokimya ürünü. Yani bulmakta zorlanıyorsun. Yani maliyetleri bir şekilde biz bunu ne kadar yansıtabiliriz? Sonuçta insanlar ambalaj satın almıyor. Yani tabii ki ambalajın içinde satın alıyorlar ama bir gıda ürünü almaya çalışıyorlar. Bu nasıl bu kadar bu hale geldi diye sorabiliyorlar. Soruyorlar da. Ama ambalajı, bunu o koyduğumuz içine koyduğumuz ambalajın maliyeti sürekli artıyor. Neyse yani bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Enflasyon maalesef bu akaryakıt vesaire filan bunların tehdidi altında bu sene 30'un altını çok göremeyecek gibi geliyor bana bir. Ama ben bu seneyle ilgili, şu bu ayla ilgili biraz daha iyimser taraftayım sanki. Hani 1,5'u bulmayabilir bile gibi geliyor bana. Yani hep şeyler şu anda 1,99, 2 hatta 2,5'a çıkaranlar var ve haklı gerekçeleri de var. Özellikle ÜFE kanalından orayı iyi izlememiz gerekecek. Yani sanayi tarafında biliyorsun hizmetlerin enflasyonu 40'lar civarında, sanayinin ürettiği temel malların enflasyonu 16-17 civarında, 16,5'ta en son. Şimdi bu aradaki fark bir şekilde kapanacak. Ya hizmetler tarafı aşağı inecek ama orası ciddi bir katılık gösteriyor. Ya da bu taraf üretici fiyatları yukarıya doğru çıkmaya başlayacak ve biz ÜFE kanalıyla TÜFE'de de bazı hareketler görmeye başlayacağız ister istemez. Yani sanayinin küçülüyor olması ya hizmetler sektörünün de fiyat davranışlarını etkileyecek ama yani çünkü tek başına küçülmez. 0,8 küçüldü ilk çeyrekte. İkinci çeyrekte de benzer bir manzara olabilir deniyor. Biraz belki PMI'lara bakmak lazım. Hafif değişebileceği kanaatindeyim ben olumluya doğru. Çünkü bir siparişlerde artış oldu bu savaş nedeniyle bazı sektörlerde. Ama her şeye rağmen hizmetler sektörünü biraz durduramazsa bu çünkü oranın en önemli besleyicilerinden bir tanesi sanayi. Oradaki fiyat artışı hep hizmetler tarafında valla alabilen alsın, alamayan almasın. Yapıyoruz fiyatları, koyuyoruz ama almaya, talep etmeye devam ediyorlar noktasında olduğu sürece bu enflasyonu bu ay belki 1,5'un altında da gelebilir bana göre. Ama önümüzdeki aylarda yine bu yukarıya doğru belki de senenin sonuna doğru daha da artan bir şekilde yukarıya doğru. Çünkü önemli bir asgari ücret veyahut da bu konularda bir artış beklentisi içinde de olacağız. Bunlar da önceden fiyatlanıyor biliyorsun. Bir şimdi mutlak mutlan sonrasında bir seçimin daha öne alınabileceği yönünde de bir takım bekleyişler var. Amerika'dan para gelecek diye bekleyişler var. Bekleyiş üzerine bekleyiş içerisindeyiz. Bunların hepsi enflasyona olumsuz yansıyacak ve programı maalesef ısrar ediyorlar ama bir yerden sonra etkisini azaltacak bir yere doğru gidileceği kanaatindeyim. Yani onun için hani bir yanıyla söylenenleri haklı görüyorum. Öyle o kadar da kolay olmayacak. Bitmeyen enflasyonsa biz bunun da bu sene bitmeyen enflasyon olarak göreceğiz. Hedefler aşılacak gibi görünüyor. Tahminler aşılacak gibi görünüyor. Merkez Bankası'nın yaptığı, ekonomi yönetiminin yaptığı her şeye rağmen, bütün adımlara rağmen böyle olacak. Orada ben bir gevşeme görmüyorum açıkçası. Devam etmeye çalışıyorlar. Yani ellerinden geleni yapıyorlar.

0: Ama bunun artık tahribatı da öyle bir noktaya doğru geldi ki üretim tarafında ve yoruldu. Herkes bu açıdan çok ciddi şekilde yoruldu. Yani üretim tarafı da yoruldu. Bunlar böyle artık arzı da etkiler hale gelmeden ya sanayi şirketlerin bu eğilimi var zaten onu görüyoruz. PMI'da da son gördük. Biraz fiyatlarını arttırma yönünde bir eğilimleri var. Yani çünkü öbür türlü bu sürecin altından kalkamayacaklarını düşünüyorlar. İthalatta bir noktadan sonra eğer şimdi önümüzdeki süreçte kısmen de olsa enflasyon kadar artış kurlarda olacaksa ithalatta üretim tarafını tırnak içinde terbiye edici özelliklerini yavaş yavaş kaybetmeye başlayacak. Bundan önce dış ticaret üzerinden sanayi bu işte 16,5'luk enflasyonun bir anlamda nedeni o. Kurları tutarak, onların üzerinde baskı yaparak biraz terbiye edildi. Hani fiyatlar bakımından. Ama hizmetler dış ticaretle ilgisi olmayan tarafta orada hiç kimsenin yapabilecek bir şey yok. Orası tam bir serbest piyasa. Ama serbest piyasa da cumbunası içerisinde dış ticarette de terbiye edilemeyen, ithalat fiyatlarıyla da terbiye edilemeyen aksine bir etkiyle kendisini bu anlamda tahkim eden bir yerde görünüyor hizmetler tarafı. Oradaki katılıkta azalmadan, orası aşağı doğru gelmeden, ya bu talep bitti mi olur? İşte başka yani artık bu fiyatları daha fazla yukarıya doğru çektiğimiz zaman biz bu hizmetlerimizi, faaliyetlerimizi durdurmak ya da azaltmak zorunda kalırız kaygısı mı olur? Ama bir şekilde buraların şey olması lazım, bir dengeye gelmesi lazım hizmetler tarafı. Orası gelmediği sürece de bence böyle enflasyonda bitmeyen mesele, büyüyemeyen ama enflasyonlu bir ülke olarak ya da düşük tempolu büyüyen, yüksek tempolu bir enflasyona sahip, fiyat artışlarına sahip bir ülke olarak bir süre daha devam edeceğiz.
1: Burada bir de rekabet faktörü var Hakan abi. Belki bundan da bahsetmek gerekiyor. Yani tüm bunlar olurken yani istediğin kadar büyüyememek, enflasyonu istediğin gibi sönümlendirememek kimse durmuyor aslında. Yani durduğunda düşüyorsun. Bir de başka ülkeler var. Mesela diyelim ki işte yabancı yatırımcı çekmek istiyoruz. Bunun için bir takım teşvikler planlandı biliyorsun sen de. Seninle de konuşmuştuk. Bunun detaylarını gerçi o gün farklı bir gündem vardı. Seninle çok değinemedik ama eminim ki senin görüşlerine de farklı yerlerde dinlemişlerdir. Yeri geldiğinde tekrar bakarız buna. Burada mesela Hindistan yabancı gel yabancı gel sana devlet tahvili satacağım. Evet ama bunun karşılığında senden vergi almayacağım diyor mesela. Biliyorsun Hindistan'da da iç tüketim tarafında istediğini sağlayamıyor Hindistan. Büyümesine o da bu tarafta katkı sağlayamıyor. Onların da durumu biraz böyle. Bir taraftan herkes Hindistan'la iş yapmak istiyor. Çünkü Çin'in önüne kırmak istediğinde en iyi araçlardan hatta aparatlardan biri. Ama bununla birlikte o kadar da büyüsün istenmiyor. O kadar da palazlanmasın bir ikinci bölüm sonu canavarı yaratmayalım isteniyor. Bir de işte gördüğünüz üzere bu dış mihraklar durumu var. Bak rekabet ediyor, önüne kırıyor. Diyor ki sıfır vergi gel vatandaş gel.
0: Evet, yani herkes yapacak. Biz de yapıyoruz. Biz aslında biraz bu işin ticaret ve yatırım tarafında bunu yapmaya çalıştık ama orada her zaman ince çizgiler var. Yani nedir ticaret, nedir yatırım? Hani bunlar tabii ki yani kolaylıkla ayırt edilebilecek konular ama para çekilmek isteniyorsa oralara çok da bakılacak konular olmayabiliyor zaman zaman. Zaten bir içeride de bir tartışma olduğu belli bu konuyla ilgili. Komisyonda bile değil mi? O konuyla o tarafıyla ilgili böyle bir çekişme oldu yani meclisteki komisyonla ilgili olarak. Çünkü tekrar gri listeye sokabilecek bir adımda atılsın istemiyor ekonomi yönetimi gördüğüm kadarıyla. Ama öbür taraftan ekonominin yeni girişlere, yeni kaynaklara ihtiyacı var. Burada izlenecek

0: Bir tek şey var. O da bu yaşadığımız bütün bu belirsizlikleri herhangi bir şekilde belirliğe çevrilip belirli bir hale gelip gelmediğini test edebileceğimiz, o alana para girip girmediğini izlememiz. Eğer para giriyorsa, o alanda likidite artıyorsa, bir zaman sonra bu borsada olabilir, başka bir alanda olabilir. Bir zaman sonra bunun oraya yansıyacağını, hatta hızla yansıyacağını, çünkü aktörler de sürekli bunu izliyorlar. Ne geliyor, ne gidiyor, tahmin etmek güç değil. Şu anda da Türkiye'nin ihracatının patinaj çektiği, ithalatın dengelenmeye çalışıldığı, ama turizm gelirleri tarafında da çok parlak gitmeyeceğini gördüğümüz bir ortamda, CDS'lerdeki düşmeye rağmen yabancının içerideki siyasi konuların da etkisiyle ve belki kendisi için denklemi de çok da iyi görmediği için, bir takım talepleri var belli ki, bizimkiler gidip gidip anlatıyorlar. Ya şöyle iyi, böyle iyi, şu tarafına gelin, böyle gelebilirsiniz, ama bir içeriden gelen bir haber, hadi canım sen de filan dedirttirebiliyor belki. Bu açıdan bizim doğru 20 yıllık avantajlı vergiyle Türkiye'ye para çekmemiz bekleniyor, isteniyor. Gerçekten de ne zaman Türkiye'ye para çekersek biz büyüme imkanına sahip oluyoruz ve enflasyonu da biraz kontrol edebiliyoruz. Çünkü kurları daha doğal bir şekilde rezervleri yakmadan kontrol edebilir halde oluyoruz ülkeye döviz girişi olduğu zaman. Şimdi bunu tekrar yaratmanın yolu mümkünse işte o avantajlarla ve bir takım destekler verilerek, sözler verilerek yabancı yatırımcıyı bu ülkeye çekmek. Yani yarı ticaret, Dubai'nin işlerini yapan yarı üretim, böyle bir plan yapıldı. Tutar mı, tutmaz mı göreceğiz. Hani şu anda böyle müthiş şeyler yok ama bir ilgi olduğunu biliyorsun sen, o firmaları tekrar söylemeye gerek yok ama 4-5 tane büyüğü var onların. Onların yöneticileriyle konuştuğumuzda bir ilgi olduğunu, bir sorma sorgulama dönemi olduğunu görüyoruz. Ama mesela bazıları da siyasetteki gelişmeler sonrasında o sorulmaların çok azaldığını da ifade ediyorlar. Belki tekrar çıkar diyorlar. Çünkü güven oralarda çok önemli. Biz kuralları çok fazla değiştirdiğimiz için bunların sinyal etkisi oluyor. Yani bu oluyorsa orada da o olabilir diye. Ama çok farklı yorumlara da rastlıyorum. Onu da çok kısaca paylaşayım. Ya bunlar yabancı yatırımcı, yani niyeti olan ve bu avantajı iyi görürlerse buraya gelmek isteyenler açısından aslında bir tür güvencedir de. Ya demek ki bu iktidar dediğini, istediğini yapabilecek güçte bir iktidar. Buraları kontrol edebilen bir yapı. O zaman vallahi bunlar verdikleri sözleri de tutarlar noktasında da düşüneceklerini söyleyen de başka, nasıl diyelim, bu şirketlerin içinden aktörlere, hakikaten tecrübeli insanlara da rastlıyorum. Yani burada da böyle bir netleşme yok ama şu sırada daha çok sorma var. Bir eylem var mı? Çok fazla bir eylem görmüyoruz. Hani şu
1: Yani
0: şunu satın aldı, şuraya girdi filan diye bir plakrak çıktı şimdi. Bizim bazı bankalarımıza niyetleniyormuş diye bir laf çıktı ama daha arkası nasıl gelecek onu da bilmiyoruz. Ama bir sorup soruşturma dönemi var galiba.
1: evet, yani diyorlar ki işte kime bakmıştınız denildiğinde, yok kardeş, yok ben alıcı değilim, bakıcıyım diyorlar şimdilik, diyorsun Hakan abi. Geliyorlar
0: Öyle.
1: geliyorlar bakıyorlar. Peki, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Hakan abi sana. Sizlere de teşekkür ederim efendim. Bir iki soru var. Onun için Hakan Güldağ, bir iki dakika tutabilirim. Daha fazla değil. Twitter'da Süheyla YS hesabına gelmek isterseniz bekleriz. Gelemiyorsanız eğer, inşallah çok güzel başlamıştır gününüz. Çok da verimli bir gün olsun. Bol kazançlarınız olsun. İyi hafta sonları.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık. Bambaşka yere taşır Toyota.
6: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Her cuma günü olduğu gibi Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı sevgili Fatih Keresteci bizlerle birlikte. Fatih hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın Açıl, hoş bulduk.
0: Dünden bugüne sarkan önemli başlıklar var. Biraz onların üzerinden değerlendirme yapmaya çalışalım istersen. Bir taraftan savaşın gidişatına dair tartışmalar devam ediyor ve bu bağlamda baktığımızda İran ve Hizbullah tarafı Amerika Birleşik Devletleri'nin barış teklifini şu an itibariyle reddettiğini söylüyor. Özellikle Hizbullah'ın İsrail'in saldırılarına gösterdiği tepki yoğun. İran'da orada saldırılar durmadığı müddetçe kalıcı bir ateşkes anlaşmasının çok mümkün olmayabileceğini söylüyor. Dolayısıyla piyasa biraz bu haber akışı içerisinde kendi yolunu bulma çabasına devam ediyor. Öbür taraftan özellikle AI çerçevesindeki hisse senedi fiyatlamalarının bir miktar tersine doğru döndüğünü gözlüyoruz. Özellikle Broadcom'un bilançosunun beklentileri karşılayamamasının ardından dün Amerika Birleşik Devletleri tarafında döngüsel ekonomi hisselerinin biraz daha fazla ön plana çıktığı, teknoloji hisselerinin ise satıldığı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bu önümüzdeki sürece ilişkin bir miktar acaba teknoloji hisseleriyle ilgili örselenme başladı mı başlamadı mı tartışmasını beraberinde getiriyor gibi görünüyor. Bunun detaylarına bakmakta fayda var. Diğer yandan yine gelişen piyasalar üzerinde bir miktar baskı oluştuğunu gözlemliyoruz. Özellikle Endonezya tarafında devlet başkanının ciddi anlamda popülist söylemleri arka arkaya attığı piyasadan uzak adımlarla beraber kamulaştırma ve diğer unsurları da işin içerisine kattığında daha önce MSCI endeksinden ciddi bir tehdit de almışlardı. Kendilerinin öncül piyasaya düşürülmesi gelişen piyasa statüsünden üzerine muazzam bir satış var Endonezya tarafında. Endonezya rupisinde de ciddi anlamda baskı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bugün itibariyle yılbaşından bu yana en inanılmaz performanslardan bir tanesini gösteren Kospi endeksinde Kore'de de %4,5 civarında satış var ama %4,5'luk satışa rağmen yılbaşından bu yana getirisi %95. Onu da bir kenara not etmiş olalım. Dolayısıyla biraz bu gelişen ülkeler tarafındaki fiyatlamanın farklılaşma potansiyeli var mı, ona da bakacağız. Diğer bir savaşla ilgili olumlu gelişmeler var. Özellikle Ukrayna'nın son dönemde sahada bir miktar kazanım gerçekleştirdiği ifade ediliyordu. Hatta geçtiğimiz hafta Putin'in kendi ekonomi danışmanlarının savaş harcamalarının bu şekilde devam etmesi konusunda Putin'i uyardıkları belirtiliyordu. Bunu içeren haberler de vardı. Hani şu an itibariyle ekonominin daha uzun sürecek bir savaşı kaldırmama potansiyeline işaret eden, dün itibariyle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Putin'e doğrudan bir mektup gönderdiğini ve bir barış görüşmesini yapma konusunda kendisiyle bir araya gelme talebini gönderdiğini anlıyoruz. Dün Peşkov'dan gelen açıklamaya bakarsak Putin henüz bu mektubu okumaya fırsat bulamadı şeklinde bir ifadesi vardı. Daha önemli ne işi var tartışılabilir elbette ama diplomatik dilde bunlar oluyor. Daha sonrasında da özellikle Putin'in bir sonraki aşama için bir eğer görüşme olacaksa önerilen yerler arasında İstanbul'da var bu arada Zelenski'nin önerdiği yerler arasında İsviçre olabilir, Türkiye olabilir ya da Körfez ülkelerinden biri olabilir şeklinde bir önerisi var. Rusya tarafının ise eğer bir görüşme olacaksa bunun Moskova'da olması gerektiği yönünde talebi olduğunu anlıyoruz. Eğer çok barış istiyorsa buraya gelsin şeklinde. Ama sonuç itibariyle herhangi bir üçüncü ülke desteği olacaksa buna son dönemde biraz daha niyetlenmiş olan Avrupa'nın ilk talepleri, 3 ülkenin Fransa, Almanya ve İngiltere'nin taleplerinin şu anda tam olarak karşılık bulmadığını, ancak eğer bir şekilde Zelenski'den gelen bu mektup karşılık bulursa buradaki savaşın sonlanma potansiyelinin kuvvetlenmiş olabileceğini anlıyoruz. Bu da işin diğer önemli tarafını oluşturuyor diyebiliriz. Bugün içeride enflasyon verisi gelecek. Aynı zamanda Amerika'dan tarım dışı istihdam verisini gözlemleyeceğiz. Gelecek hafta içeride faiz kararı önemli temalardan bir tanesini oluşturuyor. Dolayısıyla aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası kararı da önümüzdeki hafta gelecek. Üzerine konuşabileceğimiz çok fazla konu var Fatih. Senin de istersen bir miktar bu savaşın bitimi ve sönümlenme potansiyeli üzerinden dalgalı geçen seyri tartışarak başlayalım. Ne kadar uzun süredir devam ediyor ayrı ama piyasa şu an itibariyle bir barış olsa bu barışın, potansiyel barışın ne kadarını fiyatladı? Bu ayrı bir soru.
1: Şimdi tekrar günaydın. Ben bir Korkmaz Gil şiiriyle başlayayım istersen. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Yani bir taraftan sen tasvir ettin, küresel anlamda jeopolitik riskler çok üst seviyede. Yani işte Orta Doğu'da yaşananları bahsettin. Rusya-Ukrayna bir miktar ateşkes ihtimali gündemde ama orada da büyük bir problem yaşanıyor. Ya da Trump'ın getirmiş olduğu piyasalar üzerindeki bir sürü soru işareti. Bunlar hep böyle sıkıntılı taraf ama evet, bu sabah piyasalarda satış var ama Mesela ben hani MSCI Dünya Endeksine bakıyorum. Sene işte son bir yılda %26 bir getiri ortaya koymuş vaziyette. Böyle yani bir tarafımız yani yaprak dökü ama bir tarafımız bahar bahçe. Bu biraz kafa karışıklığını gösteriyor. Yani galiba 3,5 aya doğru gidiyoruz değil mi? Yani İran ABD savaşında ve savaş her geçen gün biraz daha türevleşmeye başlıyor. Neyi kastediyorum? Yani başlangıçta Hürmüz açıktı. Savaşla birlikte Hürmüz kapandı. Sonra ABD Hürmüz açılsın diye Hürmüz'e ikinci bir abluka aldı. Sonra olayın içerisinde Hizbullah dahil oldu. Yani geldiğimiz noktada böyle bir sorunu çözmeden başka bir sorunu çözmeye doğru gitmiyoruz. Fakat piyasalar da başından beri yani ilk Şubat ya yani ilk Mart ayında negatiflik gösterdi ama bakın Mart sonu yani dünya endekslerinde dip seviyedir. Oradan yukarı doğru gidiyor aslında. Nisan'dan başlayarak piyasalar en kötü geride kaldı. Ha bundan sonra yol uzun engebeli ama bir şekilde bu iş hallolur şeklinde bir fiyatlamaya gidiyor. Bu arada Trump yani ateşkesi ya da barışı çok istiyor. Hatta bu hafta hani bizi izleyenler de takip etmiş olabilirler. Trump'la Netanyahu'nun bir telefon görüşmesinin kayıtları basına sızdırıldı. Şimdi ben burada söylemeyeyim yani ciddi sıkıntılı ifadeler vardı orada ama yani Trump artık Kasım ayı başındaki Amerikan ara seçimleri yaklaşırken bu sorunu artık bitirmek istiyor ve bu sorunu bitirmek için de hani tüm çabasını ortaya koyuyor. Bu arada hani Amerikan Kongresi'nde de Cumhuriyetçiler benzer adımı attılar. Fakat yani İsrail özellikle sanki bu süreç bitmesin diye elinden geleni yapmaya çalışıyor. Çünkü yeni bir denge modeli ortaya çıkmaya başladı. Bu denge modeli Netanyahu çok net dile getiriyor aslında. Diyor ki işte Hindistan'dan bahsediyor. Ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri, işte İsrail ve Yunanistan orada bir yaydan bahsediyor ve burada bir avantaj elde ettiğini düşünüyor ve buradan geri adım atmak istemiyor. Yani ortada aslında bir satrançta bu açmaz dediğimiz hani olguyla karşı karşıyayız. Yani taraflardan ABD ve İran bence sorunun çözümünü istiyor ama İran tarafı bu sorunu öyle bir çözelim ki tekrar bir saldırıya muhatap kalmayayım noktasında. ABD ise ya Kasım'da seçim var, Kasım'a en azından rahat gireyim noktasında. Fakat yani nasıl çözülecek bilmiyorum fakat piyasa fiyatlaması da şu çözülür ya çok sorun değil noktasında gibi bir tablo ortaya koyuyor. Bu iş geciktikçe başka bir problem ortaya çıkmaya başlıyor. O da tedarik zincirlerinde sıkışmalar oldukça ki hatırlarsınız biz ilk günlerde şunları konuşuyorduk. İşte dünya kauçuk stoğunda 70 gün kaldı. Dünya plastik stoğunda 45 gün kaldı. Dünya gübre stoğunda işte şu kadar gün kaldı diye. Bakın günler çabuk geçiyor ve eğer bu iş daha da uzarsa bir noktadan sonra tedarik zinciri krizi küresel anlamda sadece enflasyon değil aynı zamanda büyüme ile ilgili de problemleri gündeme getirebilir gibi görünüyor. Kafalar karışık yani açın.
0: Peki şimdi burada elbette önemli konulardan bir tanesi piyasa kendi yönünü buldu. Fiyatlamayı belli bir noktaya kadar taşıdı. Petrolde biraz hareket olabilir. Barış olursa petrolü aşağıya itebilir. Ama onun haricinde zaten AI fiyatlamak isteyen o tarafı fiyatlamaya devam ediyor. Gelişen ülke riski almak isteyen o tarafı almaya devam ediyor. Dolayısıyla piyasa her şeyi ayrıştırdı. Bu riskin daha ileriye taşınma potansiyeli olmadığını görüp mevcut seviyeden ne kadar iyileşir ona bakarız. Ona göre bir eğer upside yabancının deyimiyle ileri gitme potansiyeli varsa bunu kullanırız. Yoksa da zaten şu anki fiyatlamalarla devam ederiz. Bu aslında bazı belirgin riskleri küçümseme, görmeme ya da bunları çok fazla dikkate almadan mevcut konjonktürden herkes kazandığı için o konjonktürü devam ettirme çabası piyasanın başına iş açabilir mi? Risk biriktirebilir mi? Önümüzdeki dönemde şimdi birkaç tane önemli konu var. Biz de dün kendi aramızdaki haftalık toplantımızda konuşurken arkadaşlarımızın da önerdiği konulardan ve temalardan biri biz önümüzdeki haftada da bu konuyu bayağı işleyeceğiz. Hani bazen görünen belli başlı riskler var ve bu riskleri açıkçası piyasa çok göz ardı ederek gidiyor. İran riski önemli bir risk. İç siyasi riskler önemli riskler. Veya dışarıya dönüp baktığın zaman farklı farklı örneğin kredi piyasasında çökme potansiyeli önemli bir risk. 100 çarpanın üzerinde değerlemelerle halka açılan AI şirketleri trilyon doların üzerinde 3 tane şirketin piyasaya geliyor olması, halka arza geliyor olması bunlar doğru düzgün para kazanmadan risk. Ama sonuç itibariyle baktığımızda herkesin kazandığı bu döngüyü kırmak ya da o kazanıyor görünen masadan kalkmak hani ilk taşı en günahsızınız atsın deniliyor ya o taşı atabilir miyiz ne dersin?
1: Evet. Ya tam da aslında dedin işte ya yaprak döküyor bir tarafımız işte sorunları sıraladın ama bir yanımız bahar bahçe rengarenk yemyeşil fiyatlamalar görüyoruz. Şimdi Açıl, aslında sen biraz finansal balonun biraz böyle hani oluşum sürecini aslında tanımladın. Bilmiyorum bilerek mi yaptın ama yani çünkü hikaye şu, finansal fiyatlamalarda hani bu yüz çarpandan bahsettin. İşte gelen halka arzlardan bir şirketin bilançosu yok ortada. Ya da uzun zamandır muhteşem gelir içerisinde yer alıp kar edemeyen şirketler yani ortada. Biz Türkiye'de 10 çarpan üzerine çıktığı zaman pahalı dediğimiz noktada yani ABD'de ortalama 30-40 çarpanlardan falan bahsediyoruz. Şimdi bunu bir şey tetikleyecek mi? Aslında birçok şey var. Mesela sen en başta açılış yaparken mesela Endonezya'dan bahsettin. Hemen aklıma 97 Asya krizi oldu. Orada Tayland tetiklemişti hikayeyi. Ya bu gibi unsurlar var. Fakat benim anlayabildiğim kadarıyla yani herkesin para kazanmak istediği bir ortamda ve herkesin bu yönde pozisyonlandığı bir ortamda bir siyah kuyuya ihtiyacımız var. Yani genelde bu gibi tetikleyici unsur böyle bizim hani saydıklarımız olmuyor. Birdenbire gündeme gelen bir şey aslında oluyor gibi. Buna kim aday diye düşünüyorum. Aslında bunu adayan kredi piyasası. Yani bu private debt dediğimiz özel borç tarafı gibi olabilir. Bakalım yani önümüzdeki dönemde böyle bir sürece giriyor olmamızda bence şu çok kritik olacak. Bu savaşın ne kadar uzayacağı önemli. Çünkü savaş uzadıkça savaşın ortaya koyacağı stagflasyonist tanım daha belirgin hale gelecek. Ve bu stagflasyonist tanım hani şirketler tarafına gidiyor. Çünkü krediden bahsettim. Şirketlerin karlılığını da bastıracak. Şirketlerin büyümesini de bastıracak. Şirketlerin kredileri ödeyebilme kapasitesini de bastıracak. O yüzden savaşın uzaması ya da savaş demeyeyim. Aslında tedarik zincirlerinin ya da Hürmüz'ün hani kapalılık halinin, bu arada tam kapalı değil, bazıları aradan geçip gidiyor ayrı konu da, yine de ben kapalılık hali söyleyeyim. Bu durumun ne kadar uzun süre kalacağıyla ilişki. Eğer ya yani bir 3 ay daha bu durumla karşı karşıya kalacaksak bence siyah kuğuların sayısı artıp bu bahsetmiş olduğum döngüyle karşı karşıya kalabiliriz. Yok. Yani kısa bir süre sonra Hürmüz açılıp bir normalleşme olacaksa o zaman belki bu kafadaki soru işaretleri bir şekilde hazmedilip bir kenara park edilebilir diye düşünüyorum.
0: Şimdi biraz bunun içerisinde Türkiye tarafını da konuşalım istersen. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları oldu. Nomura'nın Investment Forum Asya 2026 toplantısı içerisinde. Burada vermiş olduğu mesajlarda şu var. Çoklara çok maruz kaldığımız bir dünya içerisinde yaşıyoruz diyor Sayın Bakan. Ve bu çerçevede dönüp baktığımız zaman diyor ki bizim dezenflasyon programımızla ilgili süreci yavaşlatabilir, dönemsel olarak gecikmelere sebebiyet verebilir. Ama bizim yönümüzü değiştirecek herhangi bir değişiklik, bir gelişme görmüyoruz. Dolayısıyla bu konudaki isteğin ve iştahın devam ettiğini söyleyebiliriz diyor. Enflasyonla mücadele programının ciddi anlamda programı yönetenlerin sahiplenmesiyle devam ettiğini ifade ediyor. Aynı zamanda son yıllarda yaşanan büyük şoklara rağmen enflasyon bir şekilde geri gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla aslında hani yılı yine orta 20'ler civarında bitirme yönündeki görüşünü de aktarmış oluyor. Bu çerçeve için ne söylersin? Özellikle Türkiye'nin makrosunu çok negatif etkileyen bir gelişme oldu savaş. Programın potansiyel edinimlerinin önemli bir kısmını törpüledi. Bunun üzerine bir de iç siyasi riskler geldi. Önümüzdeki dönemde dahası gelir mi gelmez mi ona da bakarız. Ama yani konuşulan çok şey var çünkü çok tevatür var. Dolayısıyla aslında bunlara bağışıklık ne kadar geliştirilebilir ve bunlar programı finansal istikrar açısından bugüne kadar çok net olarak Türkiye'nin zedelenmesini engelleyen bu programı daha fazla örselerse programın geri kalan süresindeki 2 yıl var seçime eğer zamanında olursa ne kadar törpüleyebilir, kısabilir?
1: Evet. Şimdi Sayın Şimşek'in söylediği noktalardan iki tarafına sonuna kadar katılıyorum. Yani birincisi bu programın uygulanmasında maruz kalmış olduğu şoklar programın başarısı noktasında engel teşkil ettiler. Yani işte savaş bunlardan birisi. Geçtiğimiz sene tam işler yolunda giderken İmamoğlu gözaltısı ve sonrasındaki süreç bunlardan birisi. İşte mutlak mutlak meselesi bunlardan birisi. İşte sen de yani ima ettin. Önümüzdeki süreçlere siyasi anlamda yeni adımlar atılabilir. Çünkü ben şunu okuyorum. Piyasa gelen siyasi şoklara çok büyük negatif tepki vermedikçe yeni siyasi adımların atılması konusunda da bir motivasyon ortaya çıkıyor aslında. O yüzden yani şey kısmına katılıyorum ben. Hani bu şoklar programın uygulanmasını sıkıntıya sokuyor ya da engel koyuyor. Bu doğru bir görüş. İkinci görüş, yani hakikaten yani ekonomi yönetiminin siyaseti de beraber katalım, programa sahiplenmesi de devam ediyor. Bu da iyi bir hikaye. Çünkü yani programı sahiplenmeme gibi bir durumda zaten şu an program gibi şeyden bahsedemezdik. Bunlar doğru şeyler. Fakat bakın olayın şu boyutu var. Bir ortada ekonomik program varsa, bu programın bir uygulayan tarafı ve bir destekleyen tarafı varsa, bir de bu programın hani kamusal, toplumsal bir karşılığı olması lazım. Şimdi bizim yani genel literatürden de ekonomi tarihinde de bildiğimiz temel hikaye şu. Şimdi sizin attığınız adımların karşılığı somut bir şekilde görünüyorsa, toplum, kamuoyu işte bu işe sarılır ve bu işin başarıya gitmesi noktasında bir beklenti geliştirir. Ama sizin atmış olduğunuz adımlar çözüm vermiyor ve uzun süre siz aynı politikaları uygulamanıza rağmen Einstein'ın dediği gibi tekrar tekrar yapıp sonuç almakta sorun yaşıyorsanız, toplum artık o beklentinin dışına çıkmaya başlar ve o beklentinin dışına çıkması da bırakın destek olmayı, direnç ortaya çıkmaya başlar. Şimdi demek istediğim hikaye şu. Bakın Sayın Şimşek'in koltuğa oturduğu tarih 2023 yılı yazı. Üzerinden tam 3 sene geçti ve Türkiye 3 yıldır katı bir dezenflasyonist program uyguluyor. Yani bu hastayı hastaneye yatırdık, 3 yıldır hastaya aynı ilacı veriyoruz. Hasta yani iyileştiğini göremediğinden dolayı bir artık bu hastalığa inanmamaya başlar. İşte enflasyon beklentilerindeki bozulmadan bahsediyorum. İkinci bir konu ise yani bu tedavinin yan etkileri var. Bu yan etkileri mutlaka düşünmemiz lazım. Mesela reel sektörde üretim kasımızı kaybediyor olmamız birinci yan etkisi. Türk lirasının reel değerlenmesi sebebiyle rekabet dezavantajına girmemiz ikinci yan etkisi. Uzunca bir süre boyunca baskı altında tutulan para politikalarının yaratmış olduğu aktarım mekanizmasının problemleri üçüncü bir noktada. Yani o yüzden evet yani burada Bakan Bey'in yani negatif bir şey söylemesi tabii ki çok doğru olmaz ama ben bütüncül olarak baktığım zaman evet sahiplenmeyi görüyorum ama bir de şununla not düşelim. Yani seçim tarihi de yaklaşıyor. O yüzden siyasi anlamda da bunların mabaliyeti ortaya çıkacak. Yani o yüzden benim görebildiğim hikaye, ben daha önce de söyledim. Hani 20'lerin ortası demeyeyim de 30 civarı bir yerde sene sonu enflasyonu bitiriyorsak ben bunu iyi görürüm. Fakat diğer taraftan baktığımız zaman bizim hani büyümeyle ilgili problemlerimiz var. İşte bu hafta geldi, evet yıllık 2,5 büyüme var ama çeyreklik bazda 0,1. Yani büyümede bir ivme kaybı var. Daha da ötesi kompozisyonla ilgili problem var büyümenin. Yani sanayi tarafında bir negatif tablo var. Bir de cari açık konusu gündeme gelmeye başladı. Yani ben açıkçası bundan sonra sanki Türkiye'nin daha iyi bir noktaya gitmektense mevcudu korumasının daha doğru bir taktik olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Şimdi yine Sayın Şimşek'in açıklamalarının içerisinde sen biraz önce ödemeler dengesinden bahsettiğin için bunun üzerine konuşmakta da fayda var. İki şey var. Bir tanesi tabii ki ödemeler dengesinde bir miktar savaş nedeniyle açılma olacak ancak bunu yönetilebilir bulduğunu söylüyor Sayın Şimşek. Diğer taraftan da Türk lirasının değeri konusunda spesifik bir hedefimiz yok. Türk lirasındaki değerlenme son dönemdeki uygulamaların bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor diyor. TL'ye olan güven program başından bu yana arttı diyor. Bu sıkı para politikası duruşu, efektif makro ihtiyati önlemler, aynı zamanda rezerv pozisyonunun gücü şu anda hane halkının döviz talebini de döviz konusundaki kur konusundaki akımı

0: da olumlu yönde etkiliyor diyor. Dolayısıyla böyle bakıldığında kur konusundaki bakış açısı da böyle. Şimdi ödemeler dengesi ve bu yönetilen kur tartışması çerçevesinde sana iki tane sorum var. Aynı soruyu iki taraftan soruyorum. Birincisi, kur, ödemeler dengesi veya diğer baskılar göz önünde bulundurulduğunda tutulabilir mi? İkincisi, rezerv düzeyi de dikkate alındığında. İkincisi, böyle bir ortamda kur bırakılabilir mi? Sanayi kesiminin talebi olduğu için.
1: Evet. Ben ikincisinden başlayayım. Zaten ikinin cevabı da gelecek. Bence bırakılamaz. Yani bugün kuru bıraktığınız zaman ortada aslında program diye bir şey olmaz ve yani bırakın kuru bırakmayı açıp bak şöyle bakılıyor böyle riskin arttığı günlerde. Biliyorsun işte gün bitip bir sonraki gün başladığı zaman Merkez Bankası hani ekranlarda bir önceki günün kaç pips üzerinde hani pozisyonlanmış diye bakılıyor. Eğer o biraz yukarıdaysa ne oldu, günlük devalüze arttı mı diye bir miktar panik ortaya çıkıyor. Son dönemde benim en çok duyduğum soru kurda yakın vadeli bir patlama olur mu? Bu ne anlama geliyor aslında? Eğer bu soruya ya evet olabilir dediğimiz zaman yeniden bir dolarizasyon eğilimi ortaya çıkacak gibi görünüyor. Yani o yüzden ikinci soruna cevap bence kur bırakılamaz. Bu çok net. Peki o zaman ilk soruna geçeyim bu noktada. Kur tutulabilir mi? Ya benim okuyabildiğim kadarıyla seçime kadar kur tutulmaya çalışacak. Çünkü olayın sadece ekonomik boyutuna değil, olayın biraz da ekopolitik boyutuna bakmak lazım. Çünkü Türkiye'de yani seçmen tarafında ekonomik problem genelde kur ile ölçülüyor. O yüzden kurda çok sert bir artış seçim öncesinde çok tercih edilen bir davranış modeli değildir. O yüzden seçime kadar bence kur tutulmaya çalışılır. Peki bu imkan var mı diye baktığımız zaman yani rezerv seviyesi net olmasa bile brüt anlamda bence yeterli gibi görünüyor. Kaldı ki son günlerde o da basında yazılmaya başlandı. Rezervle ilgili problem olursa Türkiye'nin ABD ile bir swap anlaşması yapma ihtimali. Bak çünkü bunda bir de bir yer bir veri ya da bir haber yok ama bu ihtimal var. 70'te ABD bunu Arjantin'e yaptığı için böyle bir şey olabilir gibi görünüyor. Peki kur işte rekabet avantajı anlamında buna müsaade edebilir mi? Ya eder ama her geçen gün biraz daha kayıpla karşı karşıya kalırız. Ya bakın bayram tatilinde işte yurt dışına çıktık ve şeyi çok net bir kere daha gözlemledim. Yani biz pahalıyız. Bizim pahalı olmamız da bu politikaları uyguladıkça cari açık tarafında ilave büyük geleceği anlamına geliyor. Bu arada hani Bakan Bey'in dediğine bir eleştirel bir yaklaşım gelişmeye çalışayım. Türkiye'nin ödemeler dengesi problemini sadece cari açıkla mı ölçmemiz lazım? Ya da bize özgü bir büyük bir kalem var ki Şubat ayında 7, Mart ayında 7 milyar dolar açık verdik. 2 ay toplam 14 milyar dolar net hata ve noksan. Benim bakış açım şöyle, ben cari açık artı net hata noksanı topluyorum. Bunu gayri safi yurt içi hasılaya oranlıyorum. Mart itibariyle bu %4.3 civarı bir yerlerde. Eğer bu rakamdaki büyümenin sürdüğünü görürsen o zaman kafamda soru işaretleri belirlidir. Ama senin iki soruna bütüncül bir cevap vereyim. Ben yakın bir gelecekte kurda bir patlama çatlama beklemiyorum. O yüzden hani yani iş ortaklarıma ya da paydaşlarıma da şunu söylüyorum. Yani en azından yaz sonuna kadar mevcut pozisyonları koruyalım. Ama bu ifade yaz sonundan sonra bir sıkıntı beklediğim anlamına gelmiyor. Yaz sonunda tekrar bir denklemi gözden geçiririz. Devam mı deriz ya da riskler artıyor mu? Bu soruyu cevaplamaya çalışırız. Bir de şunu ekliyorum. Mesela dün bir arkadaşımla konuşurken o bu soruyu sordu. Dedim ki riskini ölç. Çünkü ölçemediğin bir şey biçemezsin. Fakat şu an itibariyle bir aksiyon alma, konuşmaya devam edelim dedim.
0: Şimdi arkadaşlarım ekrana bir grafik getirecekler. Dolar TL'deki haftalık değişim perspektifini içeren. Şimdi böyle baktığımız zaman burada haftalık değişimin boyunun özellikle savaştan bu yana bir miktar daha arttığını, enflasyon yükseldikçe buradaki değişim oranının bir iki kademe yukarı doğru kaymaya başladığını gözlemliyoruz. Yani yılbaşından bu yana dolar TL hareketi %6.8'e geldi. %5'lerden %6.8'e geldi. Tabii enflasyon bu arada 15-16 puanlara doğru evrilince yılın ilk yarısı için bugün de enflasyon verisi gelecek. Dolayısıyla aslında Türk lirası çok da istenmeden belki enflasyon yüksek kaldı ve kur kontrollü gittiği için bir miktar daha değerlenmeye başlamış gibi görünüyor. Reel değerlenmenin önünü almak için o bant hareketi, haftalık ya da aylık bant hareketinin biraz daha artması beklenir mi önümüzdeki dönemde? Kontrolsüz bir artış olamayacağını zaten ben de sorumda ifade ettim. Sen de yanıtında aktardın. Dolayısıyla burada marjı biraz daha genişleterek acaba işte %1,5'lar, %2'ler civarında bir harekete doğru bunun evrilmesi söz konusu olabilir mi?
1: Şimdi dediğin gibi seneye başlarken aylık dolar TL'nin artış hızı 1.1, 1.2 civarı.

0: civarıydı. Şu an 1.6-1.7 civarı bir yere geldi. Çünkü dediğin gibi yani enflasyon beklentinin üzerinde oluşunca kuru biraz daha bırakmak gerekiyor ki reel değerlenmeyi sınırlayalım, belli bir kontrol altında tutalım. Burada genel bir şey söyleyeceğim açık. Yani aslında ekonomi yönetiminin ya da para politikası uygulamacılarının bazı esnekliklere sahip olabilmeleri için konjonktürün buna müsaade ediyor olması lazım. Ne demek istiyorum? Yani eğer iç siyasi risklerin çok düşük seviyede kaldığı bir ortamda Merkez Bankası'nın bu aylık kur artışını biraz esnetme şansına sahip. Çünkü hani reel değerlenmeyi kısıtlamak için hazır riskler de düşükken bunu yapabilir. Ama işte biz bu mutlak mutlak sonrasında işte biz de ikimiz de dile getirdik. Başka dedikoduların olduğu bir noktada Merkez Bankası'nın bunu esnetme alanı daralıyor. Yani o yüzden de hani bu noktada benim kanaatim işler yolunda gidiyor olsaydı bence bu biraz daha gevşetilip en azından reel değerlenme daha sınırlanması gerekirdi ama siyasi risklerin arttığı bir ortamda çünkü finansta biliyorsunuz hani ne kadar ekmek o kadar köfte yani risk getiri ilişkisi hikayesi var. Riskin artmış olduğu bir ortamda Merkez Bankası da reel getiriyi yukarı tutması lazım. Reel getirinin bir bacağı eğer faizse bir diğer bacağı ise kurun artış hızı. O yüzden o noktada bence Merkez Bankası'nın orada eli biraz bağlı gibi görünüyor.
1: Peki yine Fatih döneyim, bugünkü enflasyon verisi kabaca işte 1,5 civarında bir piyasa beklentisi var. Daha altında gelme potansiyelini konuşanlar da söz konusu. Yılbaşından bu yana aylık enflasyon rakamları hep yüksek geldiği için burası ciddi anlamda bozucu ve belki ufku biraz daha karartıcı yorumlarla karşımıza çıktı. Şimdi verileri ve yorumları, gelen yorumların genelini ağırlıklı olarak sadece tek fiyat ya da son fiyat üzerinden ya da son veri üzerinden tartışan bir bakış açısıyla, hani futbolda sadece sonuca bakarak hareket etmek gibi böyle tartıştığımız için düşük gelecek veriden sonra ya yaz döneminde de düşük gelmeye devam edecek enflasyon acaba hakikaten daha düşük olur mu olmaz mı gibi tartışmalar da muhtemelen göreceğiz. O yüzden muhtemelen ana eğilimi okumak daha doğru ve daha mantıklı olacak, bilmiyorum ne dersin?
0: Evet. Merkez Bankası öyle yapıyor biliyorsun yani hani eğilimde yavaşlama var, eğilimde artış var, hep eğilimi gündeme alıyor. Doğrusu ama tabii piyasa kısa vadede kendisine bazı imkanlar, fırsatlar yaratmak istiyor. O yüzden ben de senin söylediğin rakamlar atmaya çalışayım. Şimdi İstanbul Ticaret Odası %1,5 civarında bir rakam açıkladı. İstanbul'da hayat pahalılığının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu biliyoruz. O yüzden de hani galiba TÜİK'te bu rakamın böyle 1.35 civarı bir yere gelme ihtimali ben de görüyorum. Böyle olursa tabii bir iyimserlik ortaya çıkabilir ama senin de dediğin gibi buna çok aldanmamak lazım. Çünkü eğilime bakıyor olmak lazım. Eğilime baktığınız zaman da orada ne yazık ki işler çok çok iyi değil. Fakat yani yakın vadede ben neyi konuşacağımız diye hani düşünüyorum. Tabii iç siyaseti konuşacağız. O ayrı bir hikaye ama artık şey tarihi yaklaşıyor açıl. 7-8 Temmuz tarihinde NATO zirvesi var. NATO zirvesi Türkiye'nin jeoekonomik rolünü yukarı çekebilecek potansiyeller taşıyor. İşte bir taraftan ABD yaptırımlarının gevşemesi, diğer taraftan Avrupa Birliği'nin güvenliği savunması da Türkiye'nin rolünü artması noktasında. O yüzden beklentinin bir tık altında kalacak bir enflasyon. Benim dediğim gibi 1.35 civarı aylık bir TÜFE enflasyonu. Bir de üzerine jeoekonomik taraftan gelecek artı birkaç iyi hikaye Türkiye'yi kısa vadede bir miktar rahatlatabilir ama orta vadede iç siyasi riskleri dikkate alıyor olmamız lazım. Çünkü açıl. Bak biz burada iktisatçılar olarak böyle para politikası, enflasyon, cari açık falan konuşuyoruz ya. Bunlar önemli şeyler ama uzun vadede bir ülkede enflasyonun aşağı çekilmesi o ülkenin demokrasi ve adalet kültürüyle çok yakından ilintilidir. O tarafta atacağınız adımlar sizin para politikası ya da diğer ekonomik politikalardaki kazanımlarınızı ne yazık ki sınırlar ve engeller.
1: Fatih Keresteci, önümüzdeki hafta ne bekliyorsun Merkez Bankası'ndan?
0: Ben faizleri değiştirmeyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü hani konuştuğumuz gibi biraz o da bekleyip görmeyi tercih edecektir. Tıpkı FED'den beklediğim gibi. Tabii FED biraz sıkıntılı olacak. Belki haftaya cuma onu biraz daha net bir şekilde konuşuruz ama ben önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağını, zaten son toplantıdan bugüne kredi büyüme hızını biraz daha baskıladığı için sıkı duruşu oradan sağladığını düşünüyorum. O yüzden savaşın gidişatına göre haftayı pas geçip bir sonraki toplantıda tekrar konuyu gözden geçirebilir diye düşünüyorum.
1: Fatih, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında son bölümde Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la beraber karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaz öz.

0: Güzel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la beraberiz. Sadi, sabah saatlerinde biz de aktarmaya çalıştık. İki tane önemli hareket var. Bir tanesi Güney Kore'de %5'e geldi şu an itibariyle, %7'i açtıktan sonra kayıplar. Dolayısıyla biraz üzerine konuşmayı hak eder. Diğer taraftan da Endonezya'da, biz de programın başında biraz bahsettik ama devlet başkanının tutumu, Maliye Bakanı'nı görevden aldıktan sonraki politikası derken bayağı ciddi bir problem söz konusu olmuş gibi görünüyor. Endonezya rupisi Asya'nın da dünyanın da en çok kaybettiren para birimlerinden bir tanesine dönüştü. Bunları üzerinde durduktan sonra bir de Xi Jinping'in Kore ziyareti, Kuzey Kore ziyaretini bir miktar değerlendirmekte fayda var.
2: En kolay olanından başladım, en sondan hemen. Tabii Xi Jinping önce Trump'la, daha sonra Putin'le görüştü. Bütün bunlar da tabii birey içerisinde oluyor. Şimdi de pazartesi günü Kuzey Kore'ye gidecek. Kim Jong-un'la görüşecek. Tabii Çin perspektifinden de bakabiliriz açılama. Ben burada kısa vaktimizde hemen aslında Kuzey Kore perspektifine dikkatini çekmek isterim. Putin'e yardım etti. Bir taraftan tabii çok büyük baskı altındaydı. Trump'ın ilk döneminde biliyorsun hedef ülkeydi ama herhalde Kim Jong-un'un stratejik açıdan da, diplomatik açıdan da, askeri açıdan da kendisini en güçlü gördüğü, elinin en yüksek olduğu zamanlardan bir tanesi bu zamanlar. Dolayısıyla Kore için, diplomasi için bence büyük ülkeler arasında kalan küçük bir ülke acaba diplomasiyi nasıl kullanır diye böyle bir çalışma yürütülse, benim aklıma en azından hemen Kuzey Kore gelir açıl, hakikaten iyi bir yol.

0: Dolayısıyla orada aslında geçen seneye kadar özellikle uluslararası piyasaların çok tuttuğu mali disiplin yanlısı bir maliye bakanı vardı ama görevden ayrıldı. Görevden ayrıldıktan sonra bir süre aslında yeni başkanın Provoba'nın işler lehine gitti. Çünkü bir taraftan emtia ihracatı parladı, bir taraftan madencilik parladı ama tabii İran savaşının en çok vurduğu ülkelerden bahsediyoruz ama onların başına artık yavaş yavaş Endonezya'yı koymak lazım. Borsa savaş başladıktan sonra üçte birden fazla düştü. Para birimi yine en kötüler arasında. Burada tabii uluslararası sermayenin satışlarında öne çıkan birkaç tane şey var. O da popülist söylemler ve popülist eylemler. Örneğin yabancı madencilikte örneğin ya da emtia ihracatında bir tek kontroller getirdi. Yabancı yatırımları sınırlamaya başladı gibi şeyler. Çin de dahil olmak üzere bu tarafın üzerinde durayım açıl. Çinli şirketler de Çin yönetimi de burada çok bozuluyor bu şeylere. Sadece uluslararası piyasalar değil Çin'den çok fazla özellikle madencilik sektörüne yatırımlar vardı. Bir de tabii ki bunlar çok tartışılır tabii. Uluslararası sermayenin bozulduğu şeylerden bir tanesi ama örneğin okullarda öğrencilere bedava yemek dağıtılması gibi şeylerde mali disiplinden sapma olarak niteleniyor. Başka ne var Açıl? Güney Kore saate de bakayım ona göre hızlanayım Açıl. Biraz daha vaktimiz var Kore'yi anlatmak için. Şimdi şu an itibariyle %4-5 gibi satışlar var Açıl. Dün Broadcom bilançosu geldi. Yerindekilerde rüzgarı tersine çevirdi ama Güney Kore'ye özgü bazı şeyler takip ediyoruz. Neler takip ediyoruz? İki şirkete özellikle de iki tane holdinge, havuz içi bir yıldızına odaklanmış durumda. Kimler odaklanmış durumda? Bireysel yatırımcılar ve kaldıraçlı ETF'ler ya da başka kaldıraçlı araçlarla odaklanmış durumda. Dolayısıyla işin bu tarafı çok yakından takip ediliyor ki buradan şöyle anlatayım Açıl. Evini satan mı, arabasını satan mı, kaldıraçlı pozisyon olan mı hepsi var ama en kötüsü de özellikle son dönemde sosyal sigorta fonlarını bile bozduran 50 yaşına 60 yaşına gelmiş insanlar vardı. Sosyal boyutu da var bu işin. Bir de yabancı boyutu var açıl. Yabancılar zaten çok uzun aylardır kâr realize ediyorlardı ama bu haftanın başından bu yana 4,5 günde yani bugün öğle saatlerine kadar 10 milyar dolarlık net satış yaptılar. Yalnızca öğle seansına kadar da bugün 3-4 saat içerisinde 1,5 milyar dolarlık net satış yaptılar. Bakalım derinleşir mi, derinleşmez mi? Bir taraftan da takip ediyor olacağız. Açıl.
1: Sadi çok teşekkür ediyoruz aktardığım bu notlar için.

0: Sabah raporunun sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Haftayı bitirmeye hazırlanıyoruz. İçeride enflasyon verisini takip edeceğiz. İçerideki enflasyon verisinde Mayıs ayında aylık bazda hem gıda tarafında hem de ulaştırma tarafında gerilemenin etkisiyle birlikte hız kestiği tahmin ediliyor. Dolayısıyla görece düşük bir enflasyon verisi beklentiler dahilinde. Küreselde peki manşet yine ABD ve İran görüşmelerindeki ilerleme ve burada Hizbullah'ın ateşkesi reddetmesiyle birlikte sekteye uğramış gibi görünse de yapay zeka hisselerine yönelik iyimserliğin azalmasıyla birlikte ABD hisse senedi endeks vadeli işlemleri Asya borsaları ile birlikte düşüş kaydettiğini söyleyebiliriz. Wall Street'te rotasyon hikayesi öne çıkıyor ki rotasyon hareketi başladı. Yatırımcılar çip üreticilerinin hisselerinden çıkıp bunun yanı sıra dayanıklı bir ekonomiden fayda sağlama eğiliminde olan birçok sektöre yönelik gelişim ve geçiş sağlıyor. Bu sabah itibariyle bunun etkisiyle birlikte vadeliler tarafı satıcılı bir açılışa işaret ederken Nasdaq 100 vadeliler tarafında ise 0.9'luk bir düşüş performansında takip ettik. Asya hisse senetlerinde MSCI Asya Pasifik hisse senedinde %1,4'lük bir gerilemeye işaret ettiğini söyleyelim. Bunun yanı sıra para birimlerinde de yine aslında etkisini görüyoruz. Asya'da para birimlerinin odak noktası olmaya devam ediyor. Düşüşler odak noktası olmaya devam ediyor. Güney Kore Won'una bakıyoruz. Düşüşünü sürdürüyor ve 2009'un en düşük seviyesine kadar da gerilemiş bulunmakta. Petrol fiyatlarında daha sınırlı artışlar söz konusu. Brent petrol varil başına $95,5 seviyelerine kadar yükseliş performansı gördü. Altın tarafı da dikkat çekiyor. ABD'de ve İran görüşmelerinde ilerleme kaydedip kaydedilmeyeceğine yönelik belirsizlikle birlikte altın tarafında da yine düşüşler devam ediyor. Borsa İstanbul'da dün günü değer kaybıyla 0.67'lik bir değer kaybıyla kapatmıştık. Küresel piyasalardaki aslında haber akışlarının bir olumlu bir olumsuz gelmesi ve yatırımcıların yapay zekadan daha farklı hisse senetlerine bir rotasyon hikayesine geçmesiyle birlikte düşüşleri sergilediğini takip ettik. Peki bugünden neler beklenebilir? Hızlıca şöyle geçelim ve piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarına bakalım. Piyasaların odağı Mayıs ayındaki enflasyonda olmaya devam ediyor efendim. TÜİK saatlerce onu gösterdiğinde Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bloomberg anketi medyan beklentisi Mayıs'ta yıllık bazda 32,5, aylık bazda ise 1,60 tüketici fiyat endeksi artış yaşandığına işaret ediyor. Çekirdek tüfede ise artış beklentisi %30 seviyesinde olmaya devam ediyor. Nisan ayında ise görece yüksek bir artış söz konusuydu ki burada yıllık bazda 32-37 artış sağlarken aylık bazda ise 4-18 seviyesinde bir artış vardı. Yatırımcı yapay zeka ve teknoloji hisselerinden çıkıyor dedik ki özellikle buradaki rotasyon hikayesi yaşanıyor. Yapay zeka hisselerine yönelik iyimserliğin azalmasıyla birlikte ABD hisse senedi endeks vadeli işlemleri Asya borsalarında da bu hikaye göründü. Wall Street tarafında rotasyon hikayesi başladı. Yatırımcılar çip üreticilerin hisselerinden çıkarak dayanıklı bir ekonomiden fayda sağlama eğiliminde olan diğer birçok sektörde ise alım yapmaya başladı. Yapay zeka kaynaklı balon tartışmaları öne çıkıyordu. Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi'ye göre Asya'da yapay zeka öncülüğünde yaşanan teknoloji hisselerinin rallisinin devam etmesi için hala alan var. Ancak ABD faiz beklentilerindeki değişimler bu yükselişi de tehdit edebilir diyor ve ABD ve İran görüşmeleri durdu. Nasıl durdu? Hizbullah ABD'nin aracılık ettiği Lübnan ateşkesini reddederken ABD ve İran arasındaki ateşkes görüşmelerinde ilerleme işareti de görülmedi. Bu kez Hizbullah manşeti koruyor gibi duruyor ABD ve İran görüşmelerinde. Evet, küresel ağırlıklı olmak üzere şekillenirken haftayı bitirirken önemli bir haftaydı yurt içinde. Büyüme verisiyle haftayı başlatmıştık. İstihdam verilerini yine kaydetmiştik. Ve bunun yanı sıra bugün ise içeride enflasyon verisi. Peki başka hangi verileri takip edeceğiz? Hızlıca veri takvimine geçiyorum. Bugün özelinde içeride Mayıs ayına ilişkin beklenti, enflasyon beklentisi olacak. Burada aylık bazda görece düşüklenmesi ki Mayıs ayında aylık enflasyon gıda ve ulaşım fiyatlarındaki ilerleme gerilemenin de etkisiyle birlikte hız kestiği tahmin ediliyor. Saatler 11'i gösterdiğinde içeride konaklama istatistiklerini karşılayacağız. Ve küreselden FAO gıda fiyat endeksi gelecek. Saatler 12'yi gösterdiğinde Euro bölgesinden 2026 birinci çeyrek büyüme verisini karşılayacağız. Saatler 14'ü gösterdiğinde ise içeride bankacılık bilançosunu okuyacağız. Nisan ayına ilişkin içeride takip edeceğimiz veriler arasında. Ama daha da önemlisi var ki küresel piyasalar açısından önemli bir gelişme olacak efendim. ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam verisi bu haftanın manşetini oluşturabilir. Mayıs ayına ilişkin hem işsizlik oranı hem de tarım dışı istihdam verisi Fed'in patikasına ilişkin net bir yön tayin etme durumuna sahip. Bunun yanı sıra saatler 17'yi gösterdiğinde ise Türkiye'den hazine nakit gerçekleşmeleri verisini takip ediyor olacağız ve tüm bu önemli gündemde aslında haftayı bitirirken önemli bir gündemin yanı sıra önemli veri takvimi de söz konusu. Yatırımcılar kendisini nasıl korumalı? Tüm bu detayları kendisiyle değerlendirelim. Kolejinin menkul değerler araştırma analisti Sadullah Çalışır bizlerle birlikte. Sadullah hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Günaydın Pelin.
0: Evet şimdi yani içeride enflasyon verisi. Burada görece hem ulaşım hem de gıda tarafındaki gerilemenin etkisiyle birlikte hız keseceğine yönelik beklentiler var. Piyasa bunu fiyatladı mı? Öncelikle bunu sana sorayım. Bir şans verir mi bugün piyasa enflasyon verisine? Yoksa küresel piyasalardaki risk iştahının düşüklüğü piyasayı baskılar mı? Biz Borsa İstanbul'daki son günlerdeki hareketi küresele bağlı olarak mı okuyoruz? İçerideki veri ve gündem gelişmelerine bağlı olarak mı okuyoruz? Ne dersin?
1: Şimdi evet, piyasa öncelikle bugünkü enflasyon datasını tabii ki sapma olması durumunda reaksiyon verecektir. Hatta ilk güçlü de bir reaksiyon verebilir. Şu anlamda söylüyorum bunu, 1,5 civarı bir enflasyon beklentisi var. İTÜ'de de İstanbul'da enflasyonu da daha doğrusu benzer şekilde geldi. Sizin söylediğiniz gibi işte gıdada bir gerileme bekleniyor. Ve ulaşımın aşağıya yönelik katkı vermesi bekleniyor geçmiş dönemlere göre. Ama geçen senenin Mayıs 2025'e baktığımızda yine işte 1,53 civarı bir tüfe var. O dönem İTO 2,80 geliyor ilgili dönemde. Gıda tarafında ve ulaştırmada, ulaşım tarafında orada İstanbul'da yukarı yönlü sürprizler oluyor. Ama ona rağmen TÜİK tüfe, yani genel tüfe 1,50 geliyor. Burada İTO tabii ki direkt olarak bir bağlantı kuramayız bu iki veri arasında ama bugünkü datanın beklentilerin altında kalma ihtimali sizin de söylediğiniz kalemlerle birlikte. Gerçi geçen senenin aynı döneminde TÜİK'te de gıda 0,70'lik bir daralma, fiyatlarda bir gerileme görülmüştü. Ama yine de bu rakam geçen seneki rakamın da altında, beklentilerin altında kalacak gibi duruyor. Bu da piyasaya bir pozitif risk iştahı destek verecektir. Şu anlamda verecektir. Aslında bankacılık endeksi birkaç gündür pozitif ayrışıyor dikkat ettiyseniz. Ama endekste ağırlığı olan veya sene başından itibaren bu endeksi 15.000'li seviyelere götüren hisselerde yoğun satışlar olduğu için Aselsan'da veya işte savaş sonrası Tüpraş'ta, Astor'da bunların puan bazlı katkıları veya destek faktörü, puan bazlı katkıları çok yüksekti sene başına itibarenki performansta ve şimdi buralarda kar satışları görülünce örnek veriyorum dün mesela gayrimenkul endeksi, bankacılık endeksi 2 gündür pozitif ayrışıyorlar. Buraların puan bazlı katkısı pozitif kapatmaya yetmedi. Dolayısıyla bugün de yine piyasaya, daha doğrusu düşük bir enflasyona verilecek pozitif tepki yine bu sektörler öncülüğünde olacaktır. Ama örnek veriyorum Aselsan, Astor veya işte diğer az önce bahsettiğim şirketlerin performansı son birkaç gündür olduğu gibi kötü gitmeye devam ederse bu endeksin geneline çok da beklendiği kadar pozitif yansımayabilir. Ama ilgili şirketler sektörler öncülüğünde bir pozitif reaksiyon bekliyoruz açıkçası. Bankacılık ve gayrimenkul endeksi, buraya holdingleri de koyabiliriz, bankası olan holdingleri. Bu grup öncülüğünde bir hareket olabilir. Diğer yandan da genelde bu şekilde fiyatlandığı için bunu söylüyorum. Bu enflasyon muhasebeli tablolarda aslında bu şekilde olmaz ama gıda perakende tarafı da aslında gıda enflasyonundaki zayıf seyirde veya tüfeğin enflasyonun altında kalan artışlara negatif, üzerinde kalan artışlara da, aylık sonuçlara da, daha doğrusu enflasyon değişimlerine gıdada, gıda perakende pozitif reaksiyon veriyor. Buradaki zayıflık da, birkaç gündür oraya yansıyan zayıflık da oradan geliyor. Yatırımcıların onu da bilmesini isterim.
0: Peki şimdi Sadullah, yani burada küresel piyasaların dışında içerideki gelişmelere bağlı olarak da piyasa hareketlerini biz yakından takip ettik. Düşüş beklentisi olduğu noktada sert alımlarla karşılaştık. Alımın olmasını beklediğimiz noktada ise daha farklı hareketlerle karşı karşıya kaldık ama bugün geldiği noktada 13.872 puan sana ne ifade ediyor? Yani 14.200 önemli bir direnç oluşturuyor düşüncesi var. Buranın üzerine çıkmak için yeni bir hikaye gerekir beklentisi de var. O yeni hikaye ne olacaktır? Finansal tabloları geride bıraktık. Çok fazla önemli bir bilanço sezonunda yatırımcı en azından bilançoyu okuyup fiyatladığı bir dönemde olmadı bu süreçte. Yatırımcı neye göre, nasıl bir, hangi temada, hangi bas senaryoda şirketini seçecek?
1: Evet, şimdi Mayıs ayının ortasını itibaren alalım. Bahsettiğiniz gibi ciddi bir düşüş oldu. Ama aslında haber kaynaklı olan düşüşün öncesindeki geri çekilme, orada %5-6'lık bir geri çekilme vardı zirveden 15.200'lerden. Aslında orası da biraz içeride bizi negatif etkileyen haber kaynaklıymış gibi geliyor. Çünkü biraz daha beklenen bir gelişme olduğu için söylüyorum. O tarihler yaklaştıkça risk iştahında azalma gerçekleşmişti. Hemen sonrasında da biraz artık bu gelişme geride kaldı gibi, dediğiniz gibi hepimizi beklentileri terse yatıran güçlü bir alış görmüştük. Ama hemen aynı gün içerisinde hatırlarsanız kurumlar vergisinde bir düşüş yaşanmıştı. Dolayısıyla bunun da aslında pozitif bir tepkisi olmuştu. Şimdi çok başlık var. Şöyle söyleyeyim. Yatırımcı neye bakacak sorusu, haklısınız. Tek bir şey yok. Ama bu tarz sert hareketlerden sonra V şeklinde bir dönüş için dediğinize katılıyorum. Biraz daha fazla pozitif bir şey görmemiz gerekir. Bu kadar sert düşüşlerden, sert yoğun blok satışlardan sonra. Bu da ne olabilir sorusunu açıkçası. Yani barış tabii ki, yani Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak açılıp petrol fiyatlarının 90 doların altına doğru seyrettiği bir senaryo. Kalıcı bir barış senaryosu diyelim daha doğrusu. Burada tekrardan piyasa içeride bize risk iştahımıza destek verecektir. Onun dışında önümüzdeki ay, yaklaşık bir ay sonra yapılması beklenen bir NATO zirvesi var. Orada Türkiye'nin rolü ve uzun zaman sonra sanırım yaklaşık bir 20 yıl sonra falan, yanlış bilmiyorsam eğer, Amerikan Başkanı Türkiye'yi ziyaret edecek. Sanırım bu tarafta Türkiye'ye yönelik görüşler biraz daha olumlu hale dönebilir globalde. Evet. Bunun bir akış yaratması beklenebilir. Birkaç başlık var. Bununla birlikte de tabii ki bugün gelecek enflasyon. Aslında biz önümüzdeki hafta pas geçmesini bekliyoruz Merkez Bankası'nda, ama bugün gelecek enflasyon gerçekten %1'e yakın bir enflasyon gelirse, örnek veriyorum 1.20 veya altında diyelim daha doğrusu. Bence piyasanın gerçekten kalıcı olarak risk iştahı, aslında yılı ikiye bölersek Mayıs, Haziran ve Kasım, Aralık ayları tabii ki genel itibariyle düşük aylık enflasyon ortalamalarının olduğu aylar, ama yine de bunun kendi ortalamalarının da altında kalması piyasaya bir destek verecektir. Ama toparlayacak olursak ikinci çeyrek finansallarında çok iyi sonuçlar olmayacaktır. Ama Mayıs ayı enflasyonu bence biraz yılın ikinci yarısı için piyasada iştah yaratabilir diye düşünüyorum.
0: Peki kısa vadede ana temaya da biraz odaklanalım. Yani borsa yatırımcısı için ana hikayede mesela işte evet finansalların olmadığını gördük. Finansalları okuyup bir hisse seçimi gerçekleştirilmediğini de gördük. Belki orada geleceğe ilişkin perspektifler biraz daha önem arz etti ama faiz hassasiyeti mi borsa için kritik? Büyüme endişesi mi kritik? Bunun yanı sıra yabancı girişleri mi için kritik? Çünkü küresel piyasalardaki tahvilleri okuyorum Pelin. Bu kritik mi dersin? Nedir buradaki ana kritik hikaye kısa vade için?
1: Elbette faiz. Yani sene başındaki tema maalesef ki yine değişti. Yani geçen 2025'e başladığımız gibi iyi giderken bozuldu işler. Yine benzer tarihlerde yine bozuldu. İndirim teması, daha doğrusu indirim dönemimiz, dezenflasyon süreci patikada bir problem yaşanıyor. Beklenen gerileme yavaş ilerliyor ve bu da faiz indirim döngüsünü bozduğu için aslında en büyük ana sebep bu aslında. Mesela daha faiz indirimi beklemeyenler var biliyorsunuz. Biz ne kadar katılmasak da oraya Merkez Bankası'nın Eylül itibariyle yeniden faiz indirim döngüsüne girebileceğini düşünüyoruz. Bunu hem küresel taraftan hem de içerideki zayıf büyümenin de gösterdiği gibi tüketici talebindeki zayıflamanın da verdiği sinyaller gibi faiz indirimi için enflasyon tarafından da işte büyüme tarafından da destek bulacağını, ayrıca işsizlik tarafından da faiz indirimi için yeniden merkezin yeterli gerekçeleri olduğunu düşünüyoruz ve yılın ikinci yarısında tekrar indirim döngüsüne gireceğini düşünüyoruz. Bu da bence içeride bizim yurt içerideki gelişmeler, yurt dışındaki gelişmelerden daha çok bizim piyasamızı etkilediği için bence faizlerin yeniden indirim döngüsüne girilecek olması ve daha doğrusu faizde zirvenin tekrardan görüldüğünün düşünülmesi, bu fiili faiz şu anki 41 dolara gelmeyecektir diye düşünüyoruz. Artık Barış'la birlikte tekrar haftalık repo açılacaktır ve Temmuz'da bir şey olmasa bile Eylül'de tekrardan ve kalan toplantılarda indirim döngüsü için indirim döngüsü başlayacaktır. Bu da bence yatırımcının fokuslanması gereken şey. O yüzden şunu söyleyeceğim. Sınai endeksi oldukça pozitif ayrıştı. Sene başındaki faiz indirim teması bozulduğu için bugün bankacılık endeksi sene başına itibaren yanlış hatırlamıyorsam negatif tarafta veya dünkü yükselişte belki kayıplarını silmiş olabilir, sınırlı pozitif tarafta olabilir. Bence yılın ikinci yarısında tekrar bu gelişmelerin netlik kazanması halinde işte Barış ve işte Merkez Bankası'nın indirim döngüsünün devam edeceğine yönelik sinyaller diyelim, öncü sinyaller. Tekrardan sene başındaki tema ile birlikte o temaya dönerek piyasanın yeniden momentum kazanacağını, güç kazanacağını ve yeni zirvelere doğru ilerleyeceğini düşünüyorum.
0: Peki burada şu anda yatırımcının yapması gereken şey bir düşüşleri fırsat bilip alım gerçekleştirmesi lazım. Biraz daha yoksa temkinli bir nakit pozisyonunu mu koruması lazım?
1: Şimdi yani hisse seçimlerine göre çok değişiyor ya portföy performansları.
0: O zaman şöyle sorayım, yani hisse seçimlerinde de mesela dikkat ederken bankalar olsun, savunma olsun, enerji, perakende hangisini öncelik tutması lazım?
1: Dürüst olmak gerekirse az önce sene başındaki temaya dönüleceğini düşündüğümüz için biz yılın ikinci yarısında ikinci çeyrek bilançolarına yaklaşılması dediğim tekrardan gıda perakende tarafı mesela bence kalan 3 çeyrekte de birbirinden daha iyi gelecek sonuçlar takip edeceğiz orada. Bununla birlikte yine ikinci yarısında belli perakende gruplarında veya belli ürün elektronik perakende, elektronik toptancılık, seçici olmak kaydıyla tekstil perakende. Buralarda da toparlanma sinyalleri göreceğiz. Şimdi ikinci belli rakamlar hatta bunların tekstilin belki ihracatçılarında da iyi sonuçlar göreceğiz. Savaş sonrası bir talep kayması olmuştu. İşte bunun bazı göstergelerini PMI'de de görmüştük hatırlarsın. Dolayısıyla sene başındaki temaya dönülmesini beklediğimiz için burada da sene başındaki temanın çıkmasını bekliyoruz. O yüzden zayıf performans endeksin oldukça altında performans göstermiş bankacılık endeksi, hatta banka dışı finans da çok güçlü değil. Bu dönemde sadece faizler beklenenden uzun kalacak diye sigortacılık tarafına pozitif ayrıştığını biliyoruz. O yüzden yatırımcı biraz da burada tekrar sene başındaki temaya benzer bir temada, ki bunlar buralarda ciddi fırsatlar da var. Gıda perakende tarafında örnek veriyorum. Yani sene başı itibaren şokun da mesela getirisi negatif. Bankaların getirisi negatif. Sabancı yine benzer şekilde. Buralarda biz fırsat görüyoruz. Yani ana endeks içerisinde sayılabileceğim şirket isimleri de bunlar diyebilirim.
0: Peki şimdi diğer tarafta küresel piyasalardaki hareketlilik de dikkat çekiyor. Orada da bir rotasyon hikayesi başladı. Bugün işte aktarırken yapay zeka hisselerine yönelik iyimserliğin azalması, işte hisse senetlerinde hareketliliği beraberinde getiriyor. Daha dayanıklı bir ekonomiden fayda sağlama eğiliminde olan işte şirketlere, birçok sektöre yönelik alımların başladığını görüyoruz. Ama iki gün öncesinde ya da dün ben burada grafik düellosundaki o yapay zekanın performansını gösterdiğimde hakikaten dudak uçuklatacak getirilerden bahsediyoruz ki sadece Güney Kore başlı başına Samsung ve Hynix ile birlikte ultra iyi bir performans gerçekleştirdiği aşikar. Şimdi yatırımcının bu yapay zeka rotasyonunu geçici mi buluyorsun bu anlamda? Yoksa buradaki ana hikaye Pelin, evet gerçekten bir balon tartışması yaşanıyorsa artık bu süreçte biraz daha uzak durulması ve bu rotasyonun ise sağlıklı olduğunu mu düşünüyorum dersin? Ne dersin?
1: Yani dün tabii ki çok ciddi bir ayrışma oldu. Bu işte yeni dünya şirketlerinden işte eski dünya diye tabir edildi. Ben çok katılmasam da ciddi bir doğu ayrışması gördük diyelim Amerika'da geleneksel şirketlere doğru. Dürüst olmak gerekirse burada bu halk arzlar beklenirken piyasada bu temanın bozulmasını, temanın değişmesini beklemem. Öyle de olması gerekir aslında, rasyonel olan budur. Bu zaten endeksleri buralara getiren bu taraftaki işte beklentiler ve bu tarafta yaşanan momentum olduğu için bu şirketlerin çok yoğun CapEx harcamaları, diğer yüzlerce veya işte birçok diyelim sektöre de burada iş hacmi yarattığı için ve piyasayı beslediği için daha doğrusu aslında o temanın bozulması bence endekslerin geneli için çok iyi olmayacaktır. Buna şu an balon diyecek bilgi birikimine sahip olmadığım için balon diyemem. Ne getireceğini bilmiyoruz ama çok ciddi yatırım harcamalarının önümüzdeki süreçte de birkaç yıl daha devam edeceği beklendiği için global yatırım kuruluşlarının raporlarına baktığımızda bu temanın değişmesini de beklemem doğal olarak. Çünkü bu tema bozuluyorsa eğer belli ki piyasalar içinde çok hoş olmayacağımız bir dönemin içerisine gireceğiz. Ve bu az önce bahsettiğiniz ülke endeksleri de birkaç şirkete bağlı performans gösterdiği için oralarda da çok dramatik götürüler oluşacaktır. Sene başında son bir yıl, 1,5 yıldır çok iyi getiriler oluştuğu gibi tam tersi de çok yıkıcı olacaktır. Ama dediğim gibi bu temanın bozulmasını beklemiyorum. Çok yoğun harcamalar var. Bunların geri dönüşlerinin ne kadar geç gelip gelmeyeceği bence piyasanın odak noktası olacak. Şu anda onu görmek için de piyasaya ben yeterince zaman verileceğini düşünüyorum ki zaten de o şekilde gidiyor aslında. Bir ara seçim dönemi var. Genelde ara seçim yılları Amerika'da iyi olmaz ama sonrasında İşte kongre değişse bile bu başkan kongre farklı yönlerde olması aslında piyasaları bozacak kötü bir karar alınmasını engellediği için genelde ara seçim sonrası 6 ay çok iyi performans göstermiş S&P geçmiş 50 yılla baktığımızda. Dolayısıyla hem şu anki dönem yılın işte yıl sonuna kadar hem de ondan sonraki Kasım sonrası diyelim dönem için çok negatif olunacak bir durum yok aslında benim nazarımda. Buna Fed'in faiz arttırım beklentilerinin de ortadan kalkması son rakamlarla bunu da ekleyebiliriz hatta yeni başkanla birlikte öyle bir temanın gerçekleşeceğini de düşünmüyorum. Bir noktada onlar da bu yıl bir faiz indirimi yapacaklardır. Dolayısıyla piyasalar için o tarafta endişelenecek bir şey görmüyorum.
0: Bu sabahki notlarımda yabancı yatırımcıların özellikle ülkenin tahvillerinden milyarlarca doları çekmesi, yani burada Asya piyasalarındaki para birimlerinde sarsıntıyı beraberinde getirmişti. Programı açarken de dedim ki Güney Kore Won'una bakıyorsun 2009 seviyesine kadar geldi. Şimdi hem milyarlarca doları çekmesi tahviller tarafında bir çıkışın sağlanması, işte hisse senetlerindeki düşüş derken bu süreçte para birimlerinde, Asya para birimlerinde özellikle bir sarsıntı yaşandığını da takip ettik. Şimdi şunu sormak isterim. Türk lirasını bu pozisyondan ayırır mısın? Hem Borsa İstanbul açısından hem diğer TL varlıkları açısından.
1: Elbette ayırırım. Yani Güney Kore tarafı veya Japonya tarafı, Japon Merkez Bankası 2 kere resmi olarak benim bildiğim veya 3 de olabilir mi yakın geçmişte kura müdahale etti. Parite dolar yen 160-159'un üstüne çıktıkça diyelim. Hiçbirinde başarılı olmadı. Yani sürekli olarak yen değer kaybetmeye devam etti. Biz bunu geçmişte de deneyimlemiştik hatırlarsanız. Kur 10 liralı seviyeleri ilk açtığında yanlış hatırlamıyorsam 2021'in sonu olması gerekiyordu Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan önce. Bu tarz Merkez Bankası müdahaleleri çok kalıcı etki yaratamıyor. Japonya Merkez Bankası'nın yaptığı da o yüzden kurda kalıcı olmuyor. Siz Kore tarafından sormuşsunuz ama genel itibariyle şuraya bağlayacağım bu konuyu. Şu anda Türkiye'de muhtemelen dünyadaki en yüksek reel faizlerden bir tanesi var. Bu kadar yüksek bahsettiğiniz ülkenin hiçbirisinde böyle bir şey yok, faiz yok. Sadece faiz arttırmayı taahhüt ediyorlar. Japonya Merkez Bankası'nın 1 veya 2 faiz arttıracak beklentisi var ama ne zaman, nerede çok da bilinmiyor. Buna rağmen faizler enflasyonundan hayli uzak kalmaya devam, altında kalmaya devam ediyor. Bizdeki yüksek reel faiz TL'nin güçlü kalmasını sürdürecektir. Ben burada hiçbir değişim beklemiyorum açıkçası. Faizler tekrar inmeye başlasa bile beklemiyorum. Yani hatırlarsan eğer politika faizi çok kısa son cümlem. 50'den ilk indirime başladığımız yani 47.5'a 2024'ün sonuydu. Son ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. O zaman bile Merkez Bankası faiz indirimi yaparsa kur salınır gibi bir şey vardı. Aradan neredeyse 1,5-2 yıl geçti. Hiç öyle bir şey olmadı. Hareket çok yüksek bir faiz veriyoruz. Bu da TL'yi korumaya, değer kazanmasına devam ettirecektir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Colin'de Mekul Değerler Araştırma Analisti Sadullah Çalışır aktardıkların için diyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz efendim.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Yatırımın yolu
1: Araştırma masasıyla devam ediyoruz efendim. Mehmet Özdemir bizlerle birlikte. Mehmet, demir cevherini konuşuyorduk. Bir tarafta demir cevheri sınıra geldi. Diğer tarafta önemli bir konu var ki Bitcoin tarafında sert düşüşler yaşanıyor bugün. Oraya da bir bakalım isterim. Neler aktaracaksın?
2: Evet, günaydın Pelin. Özellikle haftanın son işlem gününde küresel piyasaların, yani riskli varlıkların iştahının çok yerinde olmadığını söyleyelim. Belki bu yılın başından bu yana konuştuğumuz en çok endeksler bazında Güney Kore tarafında bugün sert düşüşler var ve özellikle S&P 500 vadelilerinde bir miktar daha aşağı çektiğini söyleyelim. Dün özellikle S&P 500 vadelilerinde hafif yukarı doğru bir kapanışlar görmüştük ama döngüsel hisse senetlerinin başrolde olduğu bir fiyatlamayı görmüştük. Bugün özellikle ABD vadelilerinde de bu eğilimin en azından, yani Nasdaq'taki kayıpların biraz daha yüksek olduğu, Dow Jones tarafının bir miktar daha pozitif bölgeye tutunmaya çalıştığı fiyatlama var. Fakat özellikle senin de yayının başında bahsettiğin üzere biraz daha konuşulması gereken, ki hafta içinde değindiğimiz Bitcoin fiyatları. Haftalık bazda baktığımızda bu tarafta Pelin kayıplarda %15'in üzerine doğru geldiğini görüyoruz. 62 bin doların da aşağısına geldi. Grafik özellikle son bir yıllık seyrini gösteriyor bu tarafta. Özellikle bugünkü geldiği fiyatlamaya bakacak olursak, savaşın başından bu yana gördüğü en düşük seviye, yılın başlarında Şubat ayında da çok ciddi bir realizasyon görmüştük burada. Likiditasyonların ciddi anlamda rekor seviyeye çıktığı bir ortam vardı. Oralara doğru yaklaştığını, oralar nereler? Yaklaşık 60 bin dolar seviyesi. Dolayısıyla şu anda kripto traderlarının bir miktar daha odaklandığı nokta 60 bin dolar seviyesi. Bunun haftanın son işlem gününde, ayrıca hafta sonunda açık olan piyasada ne tarafa doğru evrileceğini yakından takip ediyoruz ama artık biraz daha yapısal meselelerin, yapısal sorunlarında kripto para piyasası üzerine ne derece gölge oluşturacağı, bu burada biraz daha merak unsuru, onu söyleyebiliriz. Diğer taraftan ülkeler, kurumlar, ülkelerin enflasyon beklentilerini bir bir yukarı doğru revize ederken, bu tarafta özellikle ana gerekçelerden birisi de fabrikaların ve genel anlamda girdi maliyetlerinin yukarı doğru gelmesiydi ki biz bunu metal fiyatlarından tutun gübre fiyatlarına kadar zaten yakından şahit olmuştuk savaşın başlangıcından bu yana. Bir diğer tarafta Londra Metal Borsası'nda genel anlamda metal endeksinin ciddi yukarı yönlü döndüğü bir ortam vardı ve burası da fabrikaların girdi maliyetlerini zaten arttırıyordu ama şöyle bir genel anlamda son 1-2 günlük performansa baktığımız zaman da Londra Metal Endeksinin hafif gerilediği bir ortam var. Demir cevheri vadelilerine bakacak olursak da şu anda grafik ekrana geldi. Oradaki kayıplar üst üste 4. haftaya taşınmaya hazırlanıyor. Demir cevheri vadelilerinde 100 doların sınırına kadar geldiğimizi söyleyelim. Burada ciddi bir geri çekimle var. Bunun ana gerekçelerinden birisi de özellikle Çin piyasasındaki son dönemdeki yaşanan mevsimsel zayıflama ve buna ek olarak da arz tarafından gelen güçlü talep, yani Avustralya'dan daha fazla sevkiyat beklentisiyle birlikte üst üste 4. haftada geri çekildiğini bu tarafta söyleyebiliriz. 100 doların sınırına bu tarafta geldik. Genel anlamda biz metal endekslerinden diğer endekslerde de bu tarz bir zayıflamayı bu tarafta görebiliyoruz. Bunun da özellikle girdi maliyetleri nedenli yukarı gidecek. Evet, burada arz yönlü bir şoklardan bahsediyoruz ama talebin burada etkisi nedenli olacak. Bunu da yakından takip etmek gerekecek. Hali hazırda ekonomistlerin bir miktar daha altını çizdiği unsur, eğer biraz daha talebin düştüğü ortamda, ki buna belki petrol de dahil edebiliriz, enflasyondaki yukarı yönlü ivme beklendiği kadar sert bir şekilde olmayabilir. Dolayısıyla biz bu fiyatları bu tarafta yakından takip etmeye devam edeceğiz diyebilirim Pelin.
1: Peki. Mehmet, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Araştırma masası noktadırız.

0: Efendim hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Info yatırıma gidiyoruz. Yatırım uzmanı Serdar Karakaş bizlerle birlikte. Serdar Bey hoş geldiniz. Dünkü kapanış sonrasında 0.67'lik bir değer kaybı var. Bankalar tarafında yalnız yüksek bir alım da vardı. 2.26 holding endeksinde 0.96'lık bir değer kazancı. Bugün küresel piyasalarda rotasyon hikayesi yaşanıyor. Bizde ne yaşanır?
1: Günaydın, iyi yayınlar Pelin Hanım. Gözümüz bir taraftan İran'ı izlerken tabii ki oradan her iki taraf kırmızı çizgilerini korurken aslına bakarsanız barış anlaşmasını bir kenara atıp kendi o çizgilerini korumaya çalıştıklarını görüyoruz. Bizim de gözümüz o tarafta. Ama kulağını tıklayan diğer tarafta sizin de söylemiş olduğunuz gibi daha çok yapay zeka ve yarı iletkenleri konuştuğumuz Asya ve Amerika'daki yükselişlerdi. Fakat buradaki yükselişlerin artık biraz daha yavaşladığını görüyoruz. Özellikle son gelen bilançolarla ve açıklamalarla beraber biraz daha buralarda bir kar realizasyonlarını görmeye başladık. Çünkü çok hızlı yükselişler ve tek taraflı ağırlığın bir tarafa yüklendiği yükselişlerden söz ediyorduk. Yani bu temayı çıkardığımızda aslında arta kalan tarafta herhangi bir...

0: rüzgarın herhangi bir sebebin olmadığını görüyoruz. Bu tarafta da yavaş yavaş bu düzeltmenin, bu hızlı çıkışların tekrardan realizasyonlarını konuşmaya başlayacağımız bir döneme evrilebiliriz. Kısmını takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Diğer taraftansa özellikle şimdi yavaş yavaş biliyorsunuz ki Kevin Warsh dönemi geliyor ve bununla ilgili verileri almaya ve değerlendirmeye çalışıyoruz. O yüzden bugün gelecek tarım dışı istihdam çok çok önemli olacak bizim için. Diğer taraftansa bizim içeride izlemiş olduğumuz enflasyon rakamları bizim Merkez Bankamızın yolunu ışık tutacak rakamlardan birisi olaraktan önümüze çıkıyor. Bugün biraz daha az ama önemli verilerle yolumuza devam edeceğimizi söyleyebiliriz. 13.900 bizim için önemli destek seviyelerinden birisiydi. Dün hemen hemen bu rakamın çevresinde kapattığımızı söyleyebiliriz. Bugün içinse bu verilerle beraber üzerinde tutunmaya çalışan bir borsayı izlemeye başlayacağız. Buradan tekrardan kısa vadeli hareketlerle dirençleri takip etmeye devam edeceğiz. 14.200 ve 14.500 dirençlerini yakinen yukarı tepkilerde takip ediyor olacağız. Gün içerisinde çünkü veri akışı çok hızlı gerçekleşiyor. Gün içerisinde gelecek haber akışlarıyla beraber 13.900'ün altına sarkmamız durumunda şu an için 13.400 desteği yakinen izlediğimiz desteklerden birisi olaraktan önümüze çıkacak.
1: Peki. Serdar Bey, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar
0: İyi
1: için diyoruz.
0: yayınlar.
1: Güzel bir seans günü diliyoruz hem Info Yatırım ailesine hem de sizlere. Efendim, evet, saatler onu gösterdiğinde enflasyon verisini karşılayacağız. Küresel piyasalarda da ABD tarım dışı istihdam verisi bugün kritik bir noktayı, öneme sahip olduğunu da söyleyelim. Programı noktalıyoruz. Son 15'te görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Önal Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Birazdan enflasyon verileri de gelecek ama öncesinde bir piyasaları konuşalım. Günaydın Bekir.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi hem dün piyasamız neleri fiyatladı bir konuşalım, hem de bugüne baktığında enflasyon verisi sana göre faiz beklentileriyle ilgili değişimlere yol açabilir mi? Piyasa fiyatlamasında dalgalanmaları beraberinde getirebilir mi? Yoksa piyasa zaten hani beklentiyi fiyatladı, bu anlamda yoluna devam eder ve işte jeopolitik tansiyon ve diğer faktörleri fiyatlamayı sürdürürüz mü demek gerekir?
1: Aslında Zeynep, hafta başından beri yayınlarımızda genel olarak şu manşeti atmaya çalışıyoruz. Artık böyle hisse değişimlerinin, sektörel bazlı ayrışmaların daha da güçleneceği bir döneme girmiş gibi görünüyor Borsa İstanbul. Bu şimdi düne baktığımız zaman Aselsan, Astor gibi şimdiye kadar endeksi yukarı yönlü hareketlerde taşıyan hisse senetlerindeki satış baskılarının devam etmesi, son iki gündür devam etmesi, burada büyük bir aracı kurumdaki gelen güçlü satışlar, ki bu Bank of America yatırımcılar da takip ediyordur, iki gündür çok ciddi buradan satışlar geliyor. Bank of America üzerinden iletilen emirlerle diyelim. Bu iki hisse senedindeki sert düşüş tabii ki BIST endeksinin günün düşüşle tamamlamasına neden oldu. Çünkü gerçekten Aselsan'ın ağırlığı %10'un üzerinde. Astor'da son dönemde ağırlığı artan hisse senetlerinden ve şu anda düşüşü çok daha sert, taban oldu dün. Dolayısıyla buradaki hareket endeks üzerinde, endeks rakamı üzerinde, verisi üzerinde belirleyici oldu. Ama şöyle bir diğer tarafa döndüğümüzde banka hisselerinin pozitif hareket ettiğini gördük. İki gündür pozitif ayrışıyor. Burada Halkbank'taki o geçen haftadan itibaren görünen sert yükseliş yerini düşüşe bırakmasına rağmen diğer banka hisselerinde, özel banka hisselerinde özellikle pozitif görünümün etkili olduğunu, bankacılık sektörü üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Bankacılık sektör endeksi dün %2'nin üzerinde bir yükseliş kaydetti. 16.000 üzerinde, şimdi oradaki yükseliş eğilimine tekrar geri dönebilmesi için, bunun tepki alımından çıkması için analistlerin ve ifadelerine göre 16.500-17.000 aralığının üzerine atması gerekiyor. Bankacılık endeksinde sanayi endeksleri rekor kırarken görmediğimiz, bankacılığın sanayiden olumsuz yönde ayrıştığı dönem uzun sürdü. Gerçekten yaklaşık 3 yıldır burada bankacılık böyle sanayi endeksi rasyosunun son 3 yıldır düşüş eğiliminde hareket ettiğini, hep destek seviyelerini test ettiğini gördük. Bu sene o desteğin de altına geldi. 2023'ten bu yana en düşük seviyeleri gördü, %0,8 ile. Buradan bir tepki alımlarının gelmesiyle, hafta başında konuşmuştuk, getiri potansiyelleri artık çok arttı. Artık Aselsan, Astor gibi endeksi taşıyan hisse senetlerinde biraz yorulmalar öne çıkıyor. Dolayısıyla hisse değişimlerinin aktif, daha farklı, daha boyuta ulaşabileceğini konuşuyorduk. Bunun dışında dikkati çeken ne var diye baktığımız zaman Sasa Polyester'de satış baskısı devam ediyor. Bugün sermaye piyasası, bu gece açıklanan sermaye piyasası kurulu bülteninde de Sasa Polyester'in paya dönüştürülebilir tahvil tarafındaki işlemlerin devam etmesi, buradan işlem sırası üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Türk Altın işletmesi tarafında son bir haftadır alıcılı bir seyir izleniyor. Onun da pozitif ayrıştığını, özellikle son iki günde, iki üç işlem gününde pozitif ayrıştığını görüyoruz. Hafta başından beri %10'un üzerinde oldu değer kazancı Türk Altın'ın. Dün de %3'e yakın yükseliş kaydetti. Bu Tüpraş, yani petrol fiyatlarındaki artık bu seviyelerde oturması, her ne kadar Hürmüz'le ilgili, Hürmüz'ün açılmasına ilişkin bir değişiklik olmasa bile, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gelişmelerde kafa karıştırıcı söylemler devam etse bile, petrol fiyatlarının artık bu seviyelerde oturması Tüpraş tarafında satış baskısına neden oldu. O da %2'nin üzerinde değer kaybetti. Haftalık bazda bak.

0: Haftayı tamamlayacağız. Haftalık kapanış BIST endeksinde 14.000-14.200 bandının içerisinde mi olacak, üzerinde mi olacak, altında mı olacak? Teknik tarafta da, teknik analistler de bu tarafa bakacaklar.
1: Şimdi hemen bir de şirket haberlerine bakalım. Bugün temettü ödemesinde Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın olduğunu öncelikle aktaralım. Sonrasında da gelen diğer şirket haberlerini verelim. Çünkü SPK bülteninden de bahsedeceğiz. Hemen başlayalım turumuza. SPK tarafında Margin Enerji'nin yurt dışında 350 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay geldi. Türk Hava Yolları Air Europa yatırım sürecinin 2026 yılında tamamlanacağını bildirdi. Eco Green Enerji yurt dışında 300 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı için yine SPK'ya başvuran isimler arasında. Akbank'ta yine yurt dışında ihraç edilmesi planlanan iki ayrı 125 milyon dolar tutarında borçlanma aracı için SPK'dan gerekli iznin alındığı açıklandı. İhraçların toplam nominal tutarı 250 milyon dolar olup her iki aracın da 1 Haziran 2026 tarihinde tamamlanması planlanmakta. Borçlanma araçlarından birinin vadesi 28 Temmuz 2027, diğerinin vadesi ise 2 Aralık 2027 olarak açıklandı. Emlak Konut Değine şirketin bağlı ortaklığı Emlak Konut Varlık Kiralama'nın yurt dışı sukuk ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlandı. İhraç edilen kira sertifikalarının nominal değeri 650 milyon dolar. Vadesi 5 yıl, kupon oranı %7,75, itfa tarihi ise 1 Haziran 231 olarak netleşmiş vaziyette. İş Bankası'nda yine yurt dışında 3 ayrı tahvil ihracının satışı tamamlandı. İhraçlar 100 milyon dolar, 50 milyon euro ve 25,8 milyon sterlin tutarlı olarak gerçekleşti. Nominal olarak tahviller sabit faizli, tek kupon ödemeli ve döviz ödemeli olup borsada işlem görmeyecek. Dolar cinsi tahvilin vadesi 26 Mayıs 2027, Euro cinsinin yine vadesi 31 Ağustos 2027, sterlin cinsi tahvilin vadesi 1 Haziran 2027. Yine yapı kredi dediğimizde tahsili gecikmiş alacak tutarı toplam 3,2 milyar TL olan alacağın 397,7 milyon TL bedelle 6 varlık yönetim şirketine satılmasına karar verildi. Ayrıca yurt dışında 20 milyon dolarlık borçlanma aracının yine ihracı tamamlandı. Türk Anadolu Metal'de 2026 ilk çeyrekte 574 milyon TL ana ortaklık net dönem karı elde edildi. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 334 milyon TL ana ortaklık net dönem zararı vardı. Türk Doğal Enerji tarafında da yine 2026 ilk çeyrek için 254 milyon lira ana ortaklık net dönem karı kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 143 milyon TL ana ortaklık net dönem zararı açıklanmıştı diye hatırlatalım. SPK bültenine geçelim istersen. Burada da bol miktarda yine borçlanma aracına yine onay geldiğini görüyoruz.
0: Evet, hızlıca oradan bahsedecek bazı konular var. Özetlemeye çalışalım. Evet. Öncelikle Ulusal Faktöring'in %100 bedelsiz, İhlas Holding'in %100 bedelli sermaye artırımlarının onaylandığını ifade edelim SPK tarafından. Dediğim gibi çok fazla borçlanma aracı ihracı hem yurt içi hem yurt dışı için evet. var. Onları tek tek saymayalım. Yatırımcılar SPK sitesinden bakabilirler.
1: Bloomberg.com'da da haberi var.
0: Evet, yine. Haberleştirdi arkadaşlarımız. Siteye de koydular. Kripto varlık hizmetlerini yetkilendirmesi açısından 3 tane Akbank, Garanti BBVA ve Yapı Kredi Bankası'nın kripto varlık saklama kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesi talepleri de olumlu karşılandı. Bunlar da önemli. Ayrıca Teknofinansal Teknolojiler AŞ'nin Brix'in Yatırım Menkul Değerler AŞ adlı yeni bir aracı kurum kurulmasına izin verildi. Bu dikkatimi çekti. Aracı kurum tarafında biz konsolidasyon beklerken yenilerinin de gelmesi, biraz teknolojik tarafta yenilerin gelmesi dikkat çekiyor. İstersen borsa açılışı verelim.
1: Devam edeceğiz. 13.889 puan, 17 puanlık bir artıya işaret etti. Haftanın son işlem gününde endeks %0,12'lik bir yukarı yönlü hareketle karşılaştık. Endeksin kırılımlarına bakıldığında 64 hisse yükseliyor, 24 hisse düşüyor, 12 hisse yatay. Mali endeks %0,28, sanayi endeks %0,10, banka endeksi ise %0,45'lik kişi ekranlarla karşımıza geldi. Hizmetler endeksi deyince burada da yine %0,08'lik bir düşüş var. Turizm tarafında yine %0,14'lük düşüş var ama ulaştırma tarafı %0,09 alıcılı. Böyle bir karma seyri aktardıktan sonra alt endekslerde döviz kurlarıyla devam ediyoruz. 46.08.55'te dolar TL'yi, 53.58.58'de ise euro TL'yi takipteyiz. Puan bazlı katkılarda Katılım Evim, Destek Finans, Akbank, Tüpraş, BİM, puan bazlı baskılarda Margin Enerji, Coca-Cola İçecek, Anadolu Efes, Migros Ticaret ve Kiler Holding hisselerini takip ediyoruz. Yüzdesel bazda en çok artan tarafta Efor Yatırım, Katılım Evim, Girişim Elektrik, yine Europower Enerji ve Türk Altın İşletmeleri var. Yüzdeselde en çok düşen tarafta Margün Enerji, Coca-Cola İçecek, Tabgıda, Anadolu Efes ve Alarko Holding hisseleri takip ediyoruz.

0: takip etti diyeyim. Bekir, sözü sana bırakayım.
1: Evet, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu bültenine geri dönersek burada FİBA yatırımın ve fintech yazılım danışmanlığında kripto varlık tarafında yeni bir platform kurmalarına ilişkin izin verildi. Ama bizim en fazla dikkatimizi çeken, geçen gün seninle işlemiştik, Türk İlaç şirketinde Concordata haberinden sonra fonların satışının gayet normal olduğunu, çünkü JCR'ın kredi derecelendirme kuruluşunun not indirimi ve yaptığı açıklama sonrası burada pozisyonda kalmak istemeyen yatırımcıların satış yapmaların çok normal olduğunu, ancak daha önceki 11 Mayıs'tan itibaren bilanço sonrası hızla yükselen hisse senedinde gelen ortak satışının incelenmeye muhtaç olduğunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nda bunun bu konuda gereğini yapacağını, yapması gerektiğini konuşmuştuk. Sermaye Piyasası Kurulu çok hızlı bir şekilde buraya reaksiyon gösterdiğini görüyoruz ve ortaklardan Yunus Emre Battal'ın hisse satışı yapan ortakların birini 6 ay süreyle tedbir amaçlı işlem yasağı getirdi. Bu tedbir amaçlı işlem yasağı şu demek oluyor: ben burada bir problem olabileceğini düşünüyorum, ancak bunun incelenmesi, soruşturmaların yapılması, gerekirse savunmaların alınması konusunda bir zamana ihtiyaç olduğu için bu süre zarfında işlem yapılmaması için böyle bir tedbir kararı alıyor. Bu tedbir kararını almasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çok hızlı bir reaksiyon gösterdi. Gelişmeleri tabii ki takip edeceğiz. Ama bu tür konularda alınan hızlı aksiyonlar yatırımcıya güven verecektir diyelim. Bunun dışında SPK bültenini bu şekilde kenara bırakırsak, TÜPRAŞ'ın hızlı bu düşüşü demin bahsettiğim sonrasında aracı kurumlardan önerilerini stratejik olarak model portföye ekleme veyahut da alım önerilerinin gelmeye başladığını gördük. Bunlardan bir tanesi QNB Invest, bir tanesi Deniz Yatırım. Olması gerekenden fazla satış baskısı altında kaldığını ve stratejik olarak alım düşünebileceğini ifade ediyorlar. QNB Invest'in raporuna baktığımızda en çok beğenilen hisseler arasına almış, TAPPİX'i almış TÜPRAŞ'ı. Güçlü kar beklentisinin korunduğunu ifade ediyorlar. Orta distilat ürün marjlarında yaşanan genişlemenin birinci çeyrek 2026 sonuçlarını kısıtlı yansıdığını, ancak 2026 ikinci çeyrekte çok daha güçlü görüleceğini ifade ediyorlar. Tebettü veriminin yüksek olduğunu, defansif yapı olarak da öne çıktığını ifade ederler. Cazip değerleme oranına dikkat çekmiş. %36 oranında Akdeniz bölgesi rafinelerine kıyasla bir iskontosuna sahip olduğunu ifade ediyorlar. Hisse fiyatında son dönem yaşanan geri çekilmeyi, güçlü kısa vadeli kazanç ivmesi ve defansif iş modeli nedeniyle cazip bir giriş noktası olarak değerlendirdiklerini söylemişler. 12 aylık hedef fiyatı 320 lira olarak ifade etmişler. %34'lük, hatta daha da dünkü kapanışa baktığımız zaman daha da artan bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. En çok beğenilenler listesinde başka ne var diye baktığımız zaman Yapı Kredi, Aselsan, Migros ve Aksen burada dikkat çekiyor. Deniz Yatırım da dediğim gibi artık hisse senedindeki bu sert düşüşlerin bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği yönünde. Ben öyle özetleyeyim, direkt olarak öyle yazmıyor ama o yönde bir değerlendirmesi var. Yatırımcılar bunları takip etmesini, detayları açıklamalardan bulabilirler.
0: Bu arada 5 Haziran'da Wooden Company'nin al tavsiyesi var, 328 TL'lik bir hedef fiyatta, onu da belirtelim TÜPRAŞ cephesinde. Ve devam edelim, enflasyon verileri geldi. Yıllık tarafta enflasyon Mayıs ayında %32,61 seviyesinde, aylık tarafta %1,71, her ikisi de terminalde bulunan beklentilerin üzerinde, hafif üzerinde daha doğrusu diyebileceğimiz oranlarda geldi. Çekirdek enflasyon bizim ankette yok, terminalde %30'luk bir beklentiyle karşımızdaydı, %30,44 seviyesi ifade edildi. Yurt içi üfe tarafına döndüğümüzde %2,75 ile bir önceki kıyasla, %3,17'ye kıyasla hafif bir törpülenme içerisine girdiğini takip ettiğimiz bir aylık veri var. Yıllık yine yurt içi üretici fiyat endeksi tarafına baktığımızda %28,59'dan 28,93'e bir yükseliş olduğunu da aktarabiliyoruz izleyicilerimize. Dolayısıyla aylık tarafa, yıllık tarafa bakıldığında tüfe tarafında beklentiden biraz yüksek geldi aktarabiliyoruz verilerin. Keza çekirdek tarafta da öyle. Yurt içi üfe tarafında ise beklenti girmiyor ekonomistler. O nedenle bir karşılaştırma zeminimiz bulunmuyor. TÜİK'in internet sayfasını hem stüdyo bilgisayarımızdan hem de yine mobil cihazdan güncelleyemiyorum maalesef. Açılmıyor sayfalar. Dolayısıyla detayını veremiyorum an itibariyle. Özür dileyelim izleyicilerimizden. Sadece manşet rakamlarla ilgili direkt sayfası TÜİK'in açılıyor. Geriye kalan detaylar ise şu an için en azından benim açabileceğim şekilde görülemiyor diyelim. Galatasaray Üniversitesi'ne döneceğiz. İktisat Bilimi Öğretim Üyesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya hocamız bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi verinin detaylarını maalesef göremiyorum hocam. Ama manşetleri verdik. Aylık 1.71, yıllık %32.61'lik bir TÜFE veri setiyle karşılaştık. Sizin beklentiniz en azından rakamsal taraf ne kadar yakın, onu değerlendirelim.
2: Günaydın Zeynep Hanım, iyi günler diyorum. Benim beklentim 1.5'a yakın olması yönündeydi. Hatta belki 1.40-1.45 olabilir diye düşünmüştüm. Bunun sebebi gıda enflasyonunun biraz daha düşük gelebileceği yönündeydi. Şimdi baktığımızda gıda zaten negatif gelmiş görüyoruz. 0.48 eksi olarak. Dolayısıyla gıdadaki bir durum enflasyonun, aylık enflasyonun manşetin aşağı gelmesine katkı vermiş gibi gözüküyor. Bildiğiniz gibi ağırlığı da %24.44. Benzer şekilde burada negatif katkı verenler arasında alkollü içecekler var. Ulaştırma muhtelil %2 civarında gelmiş gözüküyor. Dolayısıyla 1.71 aslında piyasanın beklediğine de yakın. Yani piyasanın beklentilerini fazla bozmayacak bir seviye olarak değerlendiriyorum. 1.55-1.60 civarı bir beklenti vardı piyasada yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla alt başlıklarda, TÜFE'yi oluşturan alt başlıklarda göze çarpan dışarıda yeme içme dediğimiz lokanta ve konaklama bileşenleri o manşet enflasyonun üzerinde bir seyir izlemeye devam ediyor. Aslında verinin detayını görebilsek burada hizmetler enflasyonunun bir miktar yüksek kaldığını muhtemelen söyleyeceğiz. Dolayısıyla burada temel mallardaki düşüş devam etse de hizmetler yüksek kalmış gibi gözüküyor ama verinin tamamını henüz görmüyoruz. Konuttaki fiyat artışı da %2'nin üzerinde. Konutun ağırlığı düştüğü için bunun manşet enflasyona etkisinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle dikkat çeken bir başka veri benim gözlemlediğim burada giyim ve ayakkabı %11 civarında bir artış sergilemiş gözüküyor. Bu yüksek bir artış. Giyim ve ayakkabının sene içi ortalaması neredeyse negatife yakın, yani sıfırlar civarında geliyordu. Belki 1-2 ay için çok yüksek veriler vardı ama yılın geri kalanına bu yayılmıyordu. Dolayısıyla bir grafikte atma ya da diken dediğimiz bir oluşuma karşılık geliyordu ama giyim ve ayakkabı burada %11 civarında bir artış kaydetmiş gözüküyor bir önceki aya göre. Benim ilk gözlemlerim bunlar ama daha detaylandırabilmek için benim hizmetler, temel mal, enerji ve diğer yayılımlarını görmemiz gerekecek.
0: Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya hocam, çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için. Son bir cümle Bekir.
1: Evet, enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde hafif de olsa üzerinde gelmesinin ardından borsa tarafında açılış sonrası satış baskılarının arttığını görüyoruz. Özellikle banka hisselerinde son 1-2 gündür pozitif yönde ayrışan, düşük enflasyon gelebileceğine yönelik beklentiyle pozitif ayrışan banka hisseleri satış baskılı seyrediyor. Onu da not olarak ekleyelim.
0: Evet, TÜİK'te sayfada açıldı. Onu da izleyicilerle şöyle kapanış itibariyle en azından bir kısa buluşturalım ama PC'de ben açık bırakayım ki bizden sonraki yayınlara yarasın. Çok teşekkür ederiz Bekir Gürdamar. Her tüm hafta genelinde piyasaları birlikte değerlendirdik. Güzel bir hafta sonu olsun. Gelecek pazartesi güne ve haftaya yine birlikte başlamak dileğiyle piyasa masası adına hoşçakalın diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: QNB Invest piyasa masasını sundu.
1: Bloomberg ET Radyo.

Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, önemli ve kritik olan veriyi karşıladık. Mayıs ayına ilişkin beklentilerin sınırında, sınır üstünde gelen bir veri oldu ki TÜFE verisine baktığımız zaman aylık bazda 1.71, orada anketlerde 1.5'la 1.6 arasında beklentiler söz konusuydu. Aylık bazda tüketici fiyat endeksi 1.71 oranında artış kaydederken yıllık bazdaki artış 32.61'e denk geldi. Evet, burada TÜFE'nin alt kalemlerine bakacak olursak mal enflasyonu görece manşetin altında 1.34 ile birlikte. Ancak burada temel mallar tarafında biraz daha öne çıkan bir durum var. Temel mallarda manşetin epey üzerinde 3.91'lik artış. Giyim ve ayakkabıya baktığımız zaman orada yine mevsimin etkisiyle birlikte 11.40'lık bir artışa işaret ediyor. Yükseltici sebeplerden biri olmuş gibi duruyor. Bunun yanı sıra hizmet enflasyonu manşet enflasyonun üzerinde kalmaya devam etti. 2.30 seviyesinde bir artışa işaret ediyor. Burada hizmetin alt kalemlerinde ise sebebiyet veren ulaştırma hizmetleri oldu. 5.61'lik artışla birlikte dikkat çekiyor. Kira tarafında hizmet enflasyonun altında kalmış, görece sınırlı altında kalmış olduğunu söyleyelim. 2.15'lik bir artışa işaret ediyor. Ancak üfe versin maliyet artışının aslında kendisini gösteriyor. Burada yansıtıyor. Aylık bazda 2.75 seviyesi TÜFE'nin epey bir üzerinde artış. Aylık bazdaki artış dikkat çekti. Yıllık bazdaki artış ise 28.93 seviyesi. Dolayısıyla maliyetlerde yaşanan artış TÜFE'ye yansıtılabilecek mi? Bu süreç neye işaret edecek? Buna yönelik piyasa beklentileri de bir hayli kendisini göstermiş gibi duruyor. Veriyi karşıladığımız an itibariyle bankalar tarafında özellikle sert satışların geldiğini takip ettik. Ayrıntılarını almak üzere, piyasa tepkisini almak üzere hemen araştırma masasına geçiyoruz.

0: Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Mehmet, enflasyon verisi 1.71 tüfe, ancak üfe öyle demiyor. Üfe 2.75'lik maliyet artışına dikkat çekiyor. Dolayısıyla piyasa sert tepki verdi mi, ne dersin?
1: Evet Pelin, sen dinamiklerini özetledin, fakat genel anlamda üfenin yukarıda kalması küresel bir trend mi olacak? Biz bunu gelişmiş ülkeler tarafında da görmüştük. Bugünkü gelen enflasyon verilerinde de bunun yansımalarını görüyoruz. Beklentilerin üzerinde gelen veri, aylık katkılara baktığımızda giyim ayakkabı grubunun orada bir miktar daha lokomotif görevi gördüğünü söyleyelim. Gelelim piyasa tepkisine. Özellikle beklentilerin üzerinde, hafif üzerinde gelen enflasyonun ilk tepkisini her zaman olduğu üzere bankalar nezdinde takip ettik. Özellikle bir verinin açıklandığı andan itibaren %2'yi aşan satışlar bir miktar daha ilk tepkide toparlanma emaresi verse de %2 civarlarında, şu anda ciddi negatif şekilde negatif ayrıştığını söyleyebiliriz. Bankaların biz özellikle siyasi gündemle birlikte sert satışları gördüğümüz bankalarda son günlerde özellikle dün pozitif ayrışmayı, bir toparlanma emarelerini bu tarafta takip ediyorduk. Ama haftanın kapanışına doğru tekrar şu anda satışa yönelmiş, en azından sabah 10-20 saat sularında negatif tarafa yönelmiş bir geri çekilen bir bankacılık endeksi var bu tarafta. Onun dışında diğer endeksi negatif tarafa çeken ve genel görünümüne baktığımız zaman şu anda ekranlara gelen Akbank'ın puan bazlı baskılarda birinci sıraya oturduğu bir performans var. Bankacılık endeksindeki negatifliğe işaret ederek Astor tarafında %2 civarında geri çekilme görüyoruz. Şu anda endekste yaklaşık 67 hissenin yönünü aşağı çevirdiği bir manzara var. Ama ilk 5-6 sıralara da baktığımız zaman o tarafta da tekrar da Yapı Kredi gibi, Garanti Bankası, İş Bankası gibi hisseleri görmek mümkün. Enflasyonun yüksek gelmesinin bir miktar daha gıda perakendecileri üzerinde dayanıklılığının ne derece test edileceğine ilişkin fiyatlaması şu anda BİMAŞ üzerinde etkisini gösteriyor. Şu anda 83 puan kadar geri çekilen BIST 100 ana endekste 13 puan kadar yukarı gelme çabasını BİMAŞ'ta yakından takip ediyoruz. Burada yaklaşık %1,5'lar civarında bir yukarı hareket var. Keza TÜPRAŞ tarafı da endekste en çok ağırlığa hisse sahip bir diğer hisselerden biri olan TÜPRAŞ tarafında da %1,5'a yakın yukarı doğru bir hareket var. Ereğli gibi, Migros gibi diğer gıda perakende hisselerinde yukarı doğru döndüğü bir fiyatlama var. Biz bu fiyatlamayı zaten özellikle yüksek gelen enflasyon verilerinden sonra hafızalarımıza kazımıştık. Gıda perakendeleri şu anda ilk tepkide bir miktar daha bankalardaki kayıpları telafi etme çabasında, ama şu anda en azından ana endekste binde beşlik kayıplar şu anda çok bunu telafi eder cinsten değil diyelim.
0: Peki Mehmet, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Detaylar için araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve efendim piyasadaki beklentileri almaya devam ediyoruz. Hemen hızlıca gidiyoruz. Nurol Portföy Genel Müdür Yardımcısı Sinan Paksoy bizlerle birlikte. Sinan Bey, enflasyon verisini karşıladık. Piyasa pek sevmedi bu veriyi diyelim. Bankalar üzerinde özellikle tepkiyi gösterdi. Nasıl karşılaştınız?
1: Günaydın. Evet, iki aydır, geçen ayda aynısı olmuştu. Beklentinin üzerinde bir enflasyon geliyor. Artık ümitler Haziran'a kaldı. Bu ayda 1.71 ile 1.50, 1.60 seviyesinde yoğunlaşmış beklentileri geçti. Esasında ümitliydik, yağmurlar iyi, gıda düşecek diye. Hakikaten gıda düştü. Ama bizim enflasyonun da yüksek gelmesinin ana sebebi yine bu devam eden savaş, sanki ulaştırma ve akaryakıttaki artışlar daha çok petrol fiyatlarıyla birlikte enflasyonumuzu yukarı taşıdı. Petrol bir 90-100 dolar bandına sıkıştı ve yani bir şekilde önümüzdeki hafta benzinde indirim olacak gibi. Eğer ulaştırma ve dediğim gibi bu akaryakıt bunlardan da destek gelirse Haziran ayında belki hedeflediğimiz diyelim nispeten daha düşük enflasyon rakamlarını görebiliriz. Tabi enflasyon yukarıda, otomatikman faizler de yukarıda. 2 yıllık gösterge faiz %43-30'larda. Bu çok ciddi bir oran. Bu tabii bankalarda ümit işte enflasyon düşük gelecek, faizi takip edecek diye satın alınmak isteniyor ama bir türlü tam olurken gene enflasyon geldi. İstanbul Ticaret Odası'nın da açıkladığı enflasyondan daha yüksek gelmesi piyasayı esasında şaşırttı ve negatif algılandı. Doğru, negatif hakikaten. Sizin de bahsettiğiniz gibi ne oldu? Gıda perakencilerine yaradı. Petrolün yukarıda olması işte Tüpraş'a olumlu etki vermiş. Bir nebze hisse ve sektör değişimleri oluyor. Bugüne kadar endeksi taşıyan hisselerden savunma ve işte enerji dağıtım diyelim trafo çıkılıp da işte bankaya mı girsek, sanayide değer ucuz kalmış şirketlere mi geçsek gibi hisse değişimleri yapılıyor. Tabii esas belirleyici olan dediğim gibi enflasyonda da bizi etkileyen petrol fiyatlarıydı. Bu hem dış ticaret açığımızı etkiliyor hem de enflasyonumuzu. Bu bir barış çıkacak diye çok uzun süredir 100. günde neredeyse girdi bu oradaki savaş ama en son gene Hizbullah anlaşamadı, kabul etmedi açıklamaları ve Lübnan hattında tekrardan çarpışmalar devam ediyor. İran da bunu şart koşuyor. O yüzden hala da bölgeden kesin bir ateşkes ya da barış haberi gelmedi. Yurt dışına dönecek olursak Amerika'da bugün ne var? İşte tarım dışı istihdam rakamı bekleniyor. Merakla 85 bin kişi beklenti 85 binde ve %4.3'te kalması. Burada eğer daha fazla bir şey istihdam açılırsa piyasalarda bu Amerika'daki faizlerin yukarıda kalmasına yol açacak ve parite anlamında da tabii ki euro dolar paritesinde de kuvvetli kalmasına yol açacak. Avrupa Merkez Bankası'nın da 11'inde esasında bir faiz artırımı yapması bekleniyor. Orada enflasyon onları da etkiliyor. Tekrardan içeri dönelim. Bu hafta sana çok yoğun bir haftaydı. Geçen haftadan kalan bilgilerle birlikte pazartesi günü neyi gördük? Büyüme rakamlarını gördük. %2,5 zayıf ve hizmet ağırlıklı bir büyüme. İhracat ve üretim sanayi tarafı kötü. Çeyreklik bakarsak 1/1 bir büyüme. Zaten dün de Fitch mesela Türkiye'nin büyüme rakamını %3.6'dan 2.8'e yani 0.8 puanlık bir revize yaptı 3 ay içinde. Önemli, büyümenin gittikçe zayıfladığını görüyoruz. Aynı gün ters bir bilgi geldi bu sefer. PMI rakamları iyi geldi. 49.5'larda. Yani ileriye dönük yani ilk çeyrek büyüme çok parlak olmasa da ilerisi için bir nebze ümit verdi. İşsizliğimiz geldi sonra gene hafta içinde %8.2 ile. Ama bakınca tabii iş gücüne katılım oranını %30'larda iş gücüne katılmayan bir grup var ki çok yüksek. Yani devam ediyor. Sonra dün ihracat rakamlarını gördük. Her ne kadar ihracat %9 azalmış gözükse de esasında neredeyse 15 günlük bir bayram tatili olan ayda Mayıs ayında %9 düşmesi nispeten olumlu bence, fena değil. Zaten ithalat da %11 düşmüş durumda. Bu da dış ticaret açığını azaltıyor ve Mayıs ayı için sanki cari açık tahminleri yaklaşık 1 milyar dolarlar civarında olacak. Haziran ayında daha iyi bir ihracat rakamından karşı karşıya kalabiliriz. Dün sonra resmi gazetede esasında genelde varlık barışı olarak bilinen anıt çıktı, torba yasa çıktı. Burada 2027'nin ortalarına kadar Türkiye'ye gelecek yabancı sermayeye, paralara %0 ile %5 arası vergiyle bir varlık barışı anlaşması var. Bekleniyor diyelim. Sonra dün gene ne açıklandı? Çok yoğun bir veri günüydü. Brüt rezervler, net rezervler 159 milyar dolar. Brüt rezervimiz var 46 milyar dolarda, net rezervimiz var. Ama Haziran ayına başladığımızda Merkez Bankası bayağı kuvvetli bir rezerv alımı yaptı. Bu hafta boyunca her gün neredeyse istisnasız bir döviz alımı yaptı. Bunun sonuçlarını 11'inde göreceğiz haftaya. Ve 11'inde yine tabii Para Piyasası Kurulu'nun faiz kararını bekliyor olacağız. Beklentiler esasında faiz tarafında bir değişiklik yapmaması. Özellikle bugün açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte hem faizleri aynı şekilde tutmasını bekliyoruz. Endeksimiz evet bugün bir hızlı bankalar tarafından negatif açılsa da esasında 13.700'lerde destek, 14.200'lerde direnç seviyesinde. O arada dalgalı ve bir nebze hisseler ve sektör değişimi yaparak devam edecek gibi gözüküyor. Herkese iyi seanslar, iyi günler diliyorum.
0: Peki. Sinan Paksoy'a çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz.
2: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek. Öncelikli yayın. 1-1-2
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Alper Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Şimdi enflasyon verisi ve önemli son dakikalar var. Enflasyon verisine yönelik Bakan Şimşek'ten kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz diyor. Bunun yanı sıra jeopolitik gelişmelerin yaratmış olduğu etkileri almış olduğumuz önlemlerle birlikte sınırlamaya çalıştık diyor. O halde hemen şöyle bir dönelim bakalım. TÜFE'yle başlayalım. Aylık bazda 1.71 bir önceki aya görece düşük olduğunu söyleyeyim. Bunun yanı sıra ancak beklentilerin üzerinde, bizim anketimiz 1.59'luk bir beklenti vardı. Orada giyim ayakkabı 11.40, temel mallar başlığı altında. Temel mallarda 3.91'lik bir artış var. Mal enflasyonu manşetin altında 1.34, hizmet ise 2.30. Hizmette de ulaştırma hizmetleri oldukça öne çıkmış. Bunun sebebi nedir? Şöyle bir değerlendirme almak isterim sizden.
2: Tabii, siz aslında çok güzel özetlediniz. Kısaca bakacak olursak 0.12 civarında bir 0.12 puanlık bir sapma var. Bunun da temel nedeni aslında giyim tarafından geliyor. Biz %6.5 civarında bir aylık enflasyon bekliyorduk. Çünkü biraz sezonun da işte açılışıyla beraber, yaz ürünlerine gelmesiyle beraber giyim enflasyonu yukarı geleceği zaten aşikardı. Ama baktığımız zaman birazcık daha yukarıda gelmiş. Yaklaşık olarak bir 5 puan tahminlerimizin yukarısında gelmiş ve enflasyon sepetindeki ağırlığı %7'ye yakın giyimin. Yani 0.35 puanlık bir sapma yaratıyor bu. Aslında giyim tarafı bizim beklentimiz doğrultusunda gelse enflasyon manşet bazda beklentimizin altında bile kalacaktı. Ama bu giyim tarafındaki yüksek seyir, beklemediğimiz yüksek seyir. Normalde giyim enflasyonu biliyorsunuz hep manşetin altında kalır yıllık bazda da baktığımız zaman. Ama bu aya özgü olarak bir yukarı yönlü bir düzeltme yapmış gibi gözüküyor TÜİK. O da sapmanın temel nedeni. Siz de bahsettiğiniz...
1: Biraz daha gerçeğe yakınlaşmış gibi duruyor giyim ayakkabı sanki, değil mi? Evet. Hep eleştiri konusu oluyordu enflasyon verisi içerisinde. Yani %5'lik, 3'lük, 2'lik artışlar değil. Biz mağazaya gittiğimiz noktada hiç öyle bir artış görmüyoruz. Çift taneli artışlar diyorduk. Biraz sanki gerçeğe daha yakınlaşma. Yani en azından hane halkının maruz kaldığı o giyim ve ayakkabıdaki artışı yansıtmış burada.
2: Hissettiğimiz giyim enflasyonuna yaklaşmış gibi gözüküyor.
1: Evet.
2: Tabii tek ay datasından çok büyük bir yorum çıkarmak zor ama özellikle son 5 senedir manşetle giyim enflasyonu arasında çok ciddi sapmalar vardı. İşte kabaca son 5 yılda manşet %700 artarken giyim tarafında %200'e yakın bir artış vardı. Ciddi bir fark bu tabii ki. Şimdi bu ay özgü olarak bir düzeltme olmuş ama tabii bunun devamı gelecek mi gelmeyecek mi giyim tarafında, önemli olan o olacak. Dikkatimi çeken bir diğer unsur, gıda enflasyonunda iyi şeyler de var, kötü şeyler de var.
1: Mesela nedir buradaki gıda enflasyonundaki iyi şeyler, kötü şeyler? Gıda 0.48'lik bir geri çekilme var.
2: Aslında gıdadaki geri çekilme beklentimize çok yakın ama işlenmemiş gıda tarafı beklentimizin üstünde düşmüş fiyatlar. Yani beklentimizin çok çok üstünde.
1: %4'lük bir geri çekilme var.
2: Evet,
1: orada.
2: Özellikle meyve sebzede %9'a yakın diye gördüm.
1: Doğru.
2: En azından.
1: %9.34'lük evet. Taze meyve sebzede
2: evet.
1: Bir geri çekilme.
2: Pazar fiyatlarında biz bunu görüyorduk ama birazcık daha beklentimizin üzerinde olmuş. Özellikle işte bu yağışların kış boyunca iyi gitmesi artık meyve sebze fiyatlarına Mayıs ayı itibariyle yansıdı. Hatta Haziran'da da yansıyor gibi gözüküyor. Yani Haziran'da o tarafta iyi gidiyor gibi gözüküyor. Fakat olumsuz tarafta biraz işlenmiş gıda enflasyonunda yukarı yönlü bir hareket görüyoruz biz. Aslında o da yılın ilk 3-4 ayında fena gitmiyordu. Özellikle 2-3 ayında fena gitmiyordu ama özellikle Ramazan'dan sonra bir miktar işlenmiş gıda tarafında bozulma

0: görmeye başladık. Ekmek fiyatlarında bir miktar son dönemde artış var. Bir önceki ay ve bu ay toplama baktığımız zaman o tarafta ekmek ve tahıllar
1: ekmek
0: grubunda.
1: Ekmekte 2.63'lük bir artış söz konusu. Ve diğer işlenmiş gıdada 2.63'üne bunun yanı sıra işlenmiş gıdada da 2.63'lük var.
0: Doğru, hepsinde 2.63 gibi böyle denk geliş var. O taraftaki bozulma bir miktar moral bozucu diyebiliriz. Bir diğer dikkat çekmek istediğim unsur da siz de zaten değindiniz. Ulaştırma hizmetleri. Aslında hizmetin alt gruplarına baktığımız zaman eğitim, kira gibi gruplar aslında fena gitmiyor. Geçtiğimiz seneye göre eğitim, mesela kira enflasyonu %3'ler civarındaydı. Şimdi 2'lere doğru gerilemiş gibi görüyorum.
1: Evet, 2.15 seviyesinde
0: Hani net bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Fakat ulaştırma hizmetleri %5'i aşmış durumda. Biraz mevsimselliğinde etkisi var. Çünkü yaz aylarına girdiğimiz için uçak bilet fiyatları zaten yükseliyor. Tekrardan kış aylarına geldiğin zaman düşüyor. Ama mevsimsellikle beraber bu artan jet yakıtı fiyatı da sanki uçak bilet fiyatlarına girmiş gibi gözüküyor. Bu ay itibariyle, yani Mayıs ayı enflasyonu itibarıyla. Hani net net dataya baktığımız zaman bir miktar negatif olarak yorumlayacaktır piyasa diye tahmin ediyorum. Çünkü günün sonunda sadece giyimden de kaynaklansa bu sapma, çekirdek enflasyonunda C endeksinde 2.9'luk bir artış var. Bizim beklentimiz 2.5 civarındaydı. Beklentinin üzerinde kalmış gibi gözüküyor. Hani şu anda tabii yayında olduğumuz için mevsimsellikten arındırma yapmak biraz zor ama tahmin ediyorum %2'lere yakın bir mevsimsellikten arındırılmış manşet ve çekirdek enflasyonlar görmüş olacağız. Hatta çekirdek birazcık daha yukarıda olacak gibi gözüküyor. O da ana eğilimin %2'nin üzerinde kalmasını yine sağlayacak unsur olacak herhalde. %2'nin üzerinde kalacak ana eğilim.
1: Peki, şimdi TÜFE'yi çok güzel özetlediniz. Buradaki sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Ve efendim, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan konuşuyor, dönüyoruz.
2: So I think overall the themes of this conference,
3: aynı zamanda genel olarak konferansın temaları kapsamında sermaye ile varlık farkını da anlamak çok önemli. Bunların genelde aynı şeymiş gibi düşünüyoruz ama aslında değiller. Şöyle bir konseptsel bir çerçeve sunmak istiyorum bu konulara ilişkin. Varlık dediğimiz şey nedir? Bir değer saklayan varlıklar bütünüdür. Bu şekilde bir güvence sunar ve değer saklar ve gelecekte tüketebilmek için bu değerleri, varlıkları korur. Buna varlık diyoruz. Sermayeyi de aslında benzer düşünüyoruz ama biraz farklı. Sermaye varlığın bir çeşididir. Üretken ve verimli kullanımda kullanılmak üzere kullanılan bir varlık biçimidir aslında sermaye. Yani buradaki amaç, sermayedeki amaç daha fazla çıktı yaratmak üzere bu varlığı kullanmaktan geçiyor ve böylelikle hem inovasyon yaratmak hem geleceğe yönelik refah yaratmak amaçlanıyor. Bu varlık ve sermaye arasındaki bu fark önemli. Neden önemli? Çünkü toplumlar daha varlıklı, daha zengin hale gelebilirler. Ancak verimliliklerinde, inovasyonlarında ya da istihdamlarında bir artış gözükmeyebilir. Bu bizim istediğimiz bir varlıklılık durumu değil. Bizim istediğimiz bu varlıkları, bu fonları üretken ve verimli kapasitelere dönüştürmek. Yani bizim için aslında ya da herhangi bir ekonomi için aslında en büyük zorluklardan birisi sadece kendi başına, başlı başına varlık biriktirmek, varlık birikimi değil, bunu üretken ve verimli sermayeye dönüştürmek ve bu şekilde kullanabilmek. Sermaye diyoruz. Bu genelde işte makineler, ekipmanlar, kapasiteler, paralar akla geliyor. Tabii ki fiziksel sermaye var. Bunları da düşünüyoruz. İşte binalar, makineler, fabrikalar, altyapılar, bunlar fiziksel sermaye. Aynı zamanda finansal sermaye vardır. İnsani, beşeri sermaye vardır. İnsanların sahip olduğu bilgiler, beceriler. Sağlık da aslında bir nevi sermayedir. Çünkü sağlığımız yüksekse üretkenliğimiz, verimliliğimiz artar. Sosyal sermaye diye bir şey de vardır. Birçok şirket için, birçok iş kolu için sermayeleri sahip oldukları makineler, ekipmanlar değil, sosyal sermayeleridir, müşteri portfolyolarıdır. Bunun yanı sıra da doğal sermaye diye bir şey de vardır. Bu da arazi, toprak, su, doğal kaynaklar, petrol, doğalgaz gibi doğal sermayeler de mevcuttur.
2: So the bottom line really, all I want to say with this rather long introduction is that all capital is wealth, but not all wealth is capital. It's a very important distinction. So just want to some, if you want some examples, I've listed some of them here. For us, for example, what I want to emphasize here is if you have gold under the mattress, that is wealth, yes, has market value, but it's not capital. But if you have infrastructure, that's productive.
1: Evet, 3. Küresel İslamiye Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan konuşma yapıyor. Fatih Karahan'ın burada aslında yine istediğimiz varlıkları üretken ve verimli kapasiteleri dönüştürmek.
4: Dediğim gibi bunu öncelikle dönüştürüp daha varlıklı, daha iyi bir noktaya ulaştırmamız lazım. Bu da tasarruf etmemiz anlamını taşıyor. Tabii üretken faaliyetleri de geride bırakmamalıyız. Şimdi bu noktada biz bütün bu unsurlar üzerine çalışma niyetindeyiz. Tabii daha anlatabileceğim pek çok konsept var. Mesela fiyat istikrarı da bir o kadar elzemdir ve bu noktada merkez bankaları işlerini layığıyla yerine getiriyor mu? Burada istikrara bakıp bunu anlayabilirsiniz. Fiyat istikrarı için de finansal dünyaya güven gerekir, efektif işleyiş gerekir, doğru koşulların oluşturulması da gerekir. Bütün bu unsurlar önemli çünkü böylelikle tasarruf edilebilir, varlıklar geliştirilebilir. Ama aynı şekilde bütün bunlar da doğru şartlarda bir araya gelirse büyüme ve daha fazla refaha dönüşebilir. Şimdi ben bir merkez bankacıyım. Fiyat istikrarını konuşmayı elbette bütün etrafındaki soru işaretlerini irdelemek isterim. Çünkü pek çok unsur var birbiriyle beraber çalışması gereken. Bazı örnekler de aktarmak istiyorum ki burada Türkiye örneğinin de çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Niyetim farklı zamanları, dönemleri de sizlere aktarabilmek. Çünkü geçmişte de yüksek enflasyon dönemleri oldu ama görece fiyat istikrarı iyi kalmıştı. Mesela 90'ları aktarmak isterim size. O dönemde de enflasyon yüksekti. Ne kadar yüksekti? %70 civarlarında seyrediyordu. Ama fiyat istikrarı tabii görece konuşuyorum iyiydi. Tabii akabinde pek çok reform da gerçekleştirilmişti. Mali politikalarda sıkıydı. Şimdi arkasında enflasyon tekhanelere de düştü. Tabii Merkez Bankamızın hedefi %5 civarındadır. O dönemlerde dalgalanmalar yaşadık. Şimdi 2014-2019 mali politikalar açısından sıkı bir dönemdi. Para pahalıydı, lira ucuz değildi ve yatırımlar zayıflamıştı. Ancak verilere dönüp baktığınız zaman ve Türk ekonomisini incelediğinizde ve yine iki dönemi karşılaştırdığınızda yatırım ve reel yatırım artışın yıllık bazda güçlü olduğunu göreceksiniz. Yine fiyat istikrarı, sıkı mali politikalar ile çok daha güçlü bir yatırım talebi almıştık. Yani yüksek enflasyon döneminde yatırımlar %5 seviyesinde devam etti ve arkasındaki 15 sene boyunca da güçlü seyir devam etti. Enflasyon aslında size öngörülebilir bir ortam da sunabilir. Maliyetleri öngörebilirsiniz, iş yapma koşulları kolaydır, volatilite azalır, çıktılarda da volatilite azalır, iş faaliyetlerinizi sürdürebilirsiniz. Tabii finansman seçeneklerinizin olması kaydıyla, finans sektörüne dönüp baktığınızda enflasyon düşükse ve düşük seyredecekse o zaman uzun vadeli ürünler ve finansman seçeneklerini daha düşük oranlarda sunabilirler. Yani bu da size daha fazla yatırım çekme imkanı sunar. Şimdi COVID'in sonra bakalım. Bütün dünyanın yaptığı gibi yüksek enflasyon dönemi yaşadık. O dönem yine görece konuşuyorum. ucuz lira dönemiydi ve yine bolluk vardı. Peki o zaman yatırım iklimi nasıldı ve o dönem acaba yatırımlar nasıl seyretti? Şimdi o noktada artışa ters olarak, ki bunun tersini de bekleyebilirsiniz. Lira ucuzsa neden uzun vadeli projeler yoktu diyebilirsiniz. Ama biz bunun tersini yaşadık. Çünkü enflasyonun geleceği öngörüldü, enflasyonun artacağı öngörüldü ve yatırım iklimi kötüleşmeye başladı. Tabi sıkılaşmaya gidildi. Mali ve para politikalarında sıkılaşmaya gidildi ve nihayetinde enflasyon bir miktar düşürülebildi. Şimdi burada da mesela 2025 yıl sonunu hatırlatacağım. %31'e yakın bir seviyede kapatıp işsizliği de bu şekilde kapatmışken, tabii şimdi savaş ve etkilerini görüyoruz, ama o dönemden yine bahsedecek olursak yatırım yine bir ivme kazanıyor ve güçleniyordu. Buradaki karar verici faktör yalnızca mevcut oranlar değildi. Yani borçlanma tarafı değildi ama genel hatlarıyla bir öngörülebilirlik ve istikrar söz konusuydu düşük enflasyon ortamında. Yani fiyat istikrarı gerçekten kilit bir noktada. Ama aynı şekilde fonları yatırıma aktarabilmek ve bir miktarda tasarrufu destekleyebilmek yine çok önemli olur. Biz de bunları yapmaya başladık. Yatırımı da sadece yatırım gelsin diye istemedik. Çünkü yatırımın üretkenliği etkileyeceğini biliyorduk ve üretken bir ekonomi istiyorduk. Tabii refahı, daha fazla varlığı da bu şekilde yaratabilirdik. Tabii iş piyasasında da bunların olumlu yansıyacağını biliyorduk. Her şeyin akabinde ARGE çalışmalarımız ve maliyetlerimiz de artıyordu. Şimdi bizim yakın geçmişimiz bu şekilde. Ekonomide kapasite, bütün bu bahsettiğim makroekonomik istikrar iyileşmeleri sayesinde kendine destek bulabiliyordu. Şimdi sorunuzun ikinci kısmına gelelim. İlk kısımda biraz makro göstergelerin neden önemli olduğunu ve bunların nasıl tasarrufa, sermayeye ve diğer varlıklara aktarılması gerektiğine değindim. Şimdi biraz da finansal arabuluculuktan bahsetmek istiyorum ki bu noktada da vurgulamak istediğim bazı unsurlar var. Tabii bütün bunlarla birlikte aslında konferansın temasına da atıfta bulunmak isterim. İslami finans, İslam ekonomisi çerçevesinde de ciddi bir değer olduğunu görüyorum. Yani bu sektör, İslami finans, ciddi bir değer sunuyor. Çünkü finansal kapsayıcılık da söz konusu bu çerçevede. Ekonominin de büyük bir bölümünü temsil ediyor ve ekonomiye dahil olan tarafların ciddi bir bölümü de bankacılık sektörü içerisinde bunları talep ediyor ve bulmak istiyor. Alternatiflerin yokluğunda da bu bahsettiğim kısım finansal sistemin dışında kalıyor ve onların varlıkları, onların refahı üretken bir ekonomiye dönüşemiyor. Bu tarafa katkıda bulunamıyor ama katılım finansmanında kapsayıcılığı artırmak durumundayız. Bunun da önemi çok büyük. Size yine örnekleriyle göstereceğim. Şimdi katılım finansmanı tarafında orantısız bir temsiliyet olduğunu görürüz. Özellikle KOBİ'lere borç vermek konusunda. Krediye ulaşamıyorlar ve iş faaliyetlerini sürdüremiyorlar. Çünkü aradıkları bankacılık enstrümanları katılım bankacılığına ait enstrümanlar. Tabii bu mümkün olursa finansmana erişim genişler ve genel olarak sektörlere, ekonomilere iyi yansır ve kullanılamayan potansiyel daha rahat, daha iyi bir şekilde kullanılabilir hale gelir. Katılım finansmanı Türkiye'de artış göstermekte. Mesela varlık dağılımına baktığımız zaman rakamlar çok yüksek olmasa bile %4.5 idi mesela 2010'larda. Mevcut durumda %9'a ulaşmış durumda. Ve bu süreç içerisinde katılım finansmanı sunan kuruluşlar da artış gösterdi. Yeni kurumlar oluşturuldu, lisansını aldılar ve operasyon başladılar. Booming adına verebileceğimiz ciddi bir streç, ciddi bir patlama olmasa bile yavaş ama istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Ve bu gelişme sayesinde katılım bankalarının da Yine kredi tarafında büyümelerinin yaşandığını görüyoruz mevduata kıyasla yine. Tabii bu tarafta da yine pazar payı artışını sürdürüyor finans sektöründe. Değinmek istediğim son unsur bizim proaktif bir şekilde sürdürdüğümüz faaliyetler, attığımız adımlar. Şimdi modeller farklı. Geleneksel bankacılık tarafında

0: değişir şekilde. Ancak bu dönemde yine bunların da ihtiyaca yönelik bir şekilde oluşturulması lazım. Bir finansal kuruluşların bütününe hizmet edebilin ki iki senedir biz de bunlara değinmeye ve yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Yine vurgulamak istediğim unsurlar da aslında katılım finansmanının Türkiye'de son birkaç sene içerisinde kaydettiği ilerlemenin yansımaları. Şimdi elbette doğru bir likidite yönetimi ve araçları girişiminde bulunduk. Çünkü bu araçların da yine öncelikleri uygun olması gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Dolayısıyla bazı uyumlu likidite yönetim araçları geliştirdik. Ve tabii ki bu alanda yapmamız gereken daha çok şey olduğunun bilincindeyiz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Politikalarımız çerçevesinde yine oranlar tarafında da para politikalarımızı makro ihtiyatlı önlemlerle destekliyoruz. Tabii bunu çoğu merkez bankası yapmakta. Ve bu önlemlerin de yine ihtiyaca yönelik geliştirilmesi gerekiyor. Ama söylediğim gibi katılım bankacılığına da uygun olmalı. Tabii modeller farklı, müşteri tabanı farklı. İşte bu gibi farklılıklar ve ihtiyaç farklılığından dolayı da o ince ayarların, o kalibrasyonların yapılması gerekiyor. Yine söylediğim gibi son iki senedir bunlara yoğunlaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracatçılar için de, yatırımcılar için de, uzun vadeli yatırımcılar için de attığı adımlar var. Burada tabii aracılık girişimlerini de takip ediyoruz. Ve burada yapılanma öyle bir şekilde ki yine tüm finansal sisteme yanıt verebilelim ve bütün müşteriler aradığını bulabilsin ve farklı kurumlarda bu endüstri içerisinde kendine bir pay edinebilsin. Evet, bu noktada ilk tür anlatacaklarımı burada noktalamak istiyorum. Çok teşekkür. Evet Sayın Karahan, aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok kapsamlı ve derin analiz.
1: Ve efendim hemen Alper Topkaya'ya dönmek istiyorum bir kez daha. Alper Bey, süremiz kalmadı ama üfede yüksek, oraya dair de söylememiz lazım. Ne dersiniz?
2: Doğru. 2.75 galiba aylık bir enflasyon var. Sene başından bu yana baktığım zaman da 2'ler 3'ler civarındaydı. Maliyet enflasyonu gümbür gümbür geliyor.
1: Evet.
2: Bu da mal enflasyonunu bir parça yukarıya çekti ve önümüzdeki dönemde de sanki bir parça daha yukarıya çekecekmiş gibi gözüküyor. Sadece bizim problemimiz değil. ABD'de %6'ya yaklaştı üfe enflasyonu. Ama günün sonunda yansıması enflasyon tarafında, özellikle mal enflasyonu tarafında olacak gibi gözüküyor şu anki görünüm altında.
1: Peki para politikasına etkisi haftaya ne bekleriz?
2: Bu enflasyon datasından önce de ben faizlerin artırılacağını düşünüyordum. %40'a çıkartılacağını düşünüyordum. Şimdi bu data bence birazcık daha görüşümü destekledi gibi gözüküyor. Çünkü hem yurt dışında işte bu savaşın devam ediyor olması bir yandan da iç politikadaki belirsizlik, bunun rezerv görünümü üzerine oluşturduğu baskı Merkez Bankası'nı sanki faiz artırmaya zorlayacak gibi gözüküyor. Hani son bir cümle
1: tabii,
2: daha
1: tabii,
2: söyleyeyim.
1: Lütfen.
2: Son toplantıda Başkan Karahan da zaten dile getirmişti. Günün sonunda ya günlük faiz haftada ya haftalık faiz günlüğe yakınsayacak diye. Hani buradan benim anladığım artık günlük olan faiz haftada dönüştürülecek ve %40 olarak yeni faizi göreceğiz.
1: Sadeleşme olarak da okuruz onu diye düşünüyorum.
2: Evet,
1: çok çok teşekkür ediyorum Aktar. Çarşıklarınız için oya katılma ekonomist Alper Topkaya ile birlikte değerlendirdik efendim. Görüşmek dileğiyle.
3: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Grafik düellosuyla devam ediyoruz. Mehmet Filoğlu ile birlikte enflasyon verilerini detaylandıracağız. Mehmet, enflasyon verisi anketimizin biraz üzerinde.
2: Genel beklenti diğer anketlerin de üzerinde geldi. Evet.
1: Ama İTO'nun da üzerinde geldi. Evet. Burada giyim ve ayakkabı biraz saptırdı gibi duruyor.
2: Aynen. Bir o saptırdı. İki gıdada daha büyük bir düşüş bekleniyordu. O düşüşün çok yansıtıldığını görmedik.
1: Peki başlayalım mı? Tabii. Başlasın grafik tüellosu diyoruz ve şöyle hızlıca rakamlarımızın üzerine değinelim efendim. Yıllık enflasyon 32,6 seviyesine gerilemiş bulunmakta. Aylık bazdaki artış ise dikkat çekiyor. 1,71'lik artışı. Bizim Bloomberg HT'mizin anketimizin beklentisi 1,59 seviyesindeydi. Yıllık bazda 32,61 seviyesinde. Özellikle ne işaret ediyor? Birazdan alt kalemleri de detaylandıracağız. ÜFE'deki artışla birlikte orada beklenti şu anda tartışma %30'un üzerinde kalıcılığını sağlayacak gibi duruyor. Çünkü ÜFE tarafındaki yansımayı göz önünde bulundurduğumuz zaman. Evet, bir düşüş patikası var. Nereden nereye geldi? Sıkı para politikası ile birlikte 75,5 seviyelerinden ardından gelinen noktada 32,6. Aylık bazda Mayıs ayında özellikle gıda ve ulaştırma hizmetlerinin etkisiyle birlikte bekleniyordu. Ancak ulaştırma hizmetleri öyle oldu mu? Bakalım, detaylandıralım.
2: Evet, bu enflasyon gelince aslında borsaya, Mehmet de, bizim arkadaşımız Mehmet Özdemir de yayına girdi, piyasa tepkilerini anlattı. Aslında bu enflasyon rakamı gelince ilk baktığımız yer, bu enflasyon faiz açısından bize ne sinyal veriyor? Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasını nasıl etkiliyor? Biraz ona bakmak için açıkçası Merkez Bankası'nın faizi nerede, ne durumda, nasıl bir reaksiyon verecek, ona bakalım. Aslına bakılırsa şu anda Merkez Bankası'nın efektif faizi %40 civarında. Politika faizi 37 olsa da fonlamayı gecelikten %30, %40'tan yapıyor ve ortalama fonlama burada. Aslında makul bir reel faiz var Türkiye ortalamasında. Ancak bugünkü enflasyon rakamından sonra piyasada acaba %40 artık olması gereken faiz mi? Yani aslında bir anormallik var burada. Gecelik faiz değil, haftalık faiz normalde politika faizi. Burada bir teknik artırım gündeme gelir mi gelecek hafta konusu aslında fiyatlaması da biraz devreye girdi diyebiliriz. Şu anda %37 faiz. %40'a çok uzun süre Merkez Bankası Başkanı da bu ayrılığın çok uzun süre devam etmesini istemiyoruz demişti.

0: Bu şekilde daha devam edeceksek belki bir ihtimal bir teknik faiz artırımı bu veriden sonra gündeme gelebilir.
1: Peki şimdi yani şu anda evet beklentiler biraz daha sanki orada sadeleşme diye okuyabileceğimiz %40'a doğru çıkarabilme ihtimali konuşulmaya başlandı an itibariyle. Çünkü neden? Üfe verisi de çok ciddi anlamda artış. Yani üfeye bakıyoruz burada. 2.75'lik artış. Üfenin tüfeğe yansıması. Sadece içeride değil efendim. Burada ABD'de başta olmak üzere. Yani tüm dünya ülkelerinde aslında üfe verisinde bu savaşın etkileriyle birlikte üretici fiyat endeksindeki artışlar dikkat çekiyor. Bunun tüfeğe yansımasıyla birlikte orada işte çok daha kalıcı olabileceğine dair de tartışmalar var. Şimdi hemen şöyle bakalım ana harcama grupları ile birlikte aylık değişim oranlarına. Alt kalem olarak şunu detaylandırmak isterim ben. Temel mallar tarafında 3.91'lik bir artış var ama temel malların bir altındaki aslında sert bir artış var. O da %11,40 seviyesinde artan giyim ve ayakkabı oluyor. Ve dolayısıyla burada mallar grubunda, mal grubunda bakacak olursak 1.34'lük artışa rağmen giyim ve ayakkabı kendisini göstermiş gibi duruyor. 11.29'luk bir artış. Dikkat çekici. Bunun yanı sıra hizmet kalemine bakacak olursak hizmet kalemlerinde de özellikle 2.30'luk manşet rakamın altındaki artışlardan dikkat çeken nokta orada da yukarı bir baskı yapmış ulaştırma hizmetleri oldu. 5.61'lik artışla birlikte ulaştırma hizmetlerinde aylık artış dikkat çekti. Hal böyle olunca aylıkta 1.71'e giyim çok ciddi orada sapma var. İşlenmiş gıdayla işlenmemiş gıda arasında da sert bir ayrışma söz konusu. Mesela taze meyve sebze burada destek verirken ekmek tahıl tarafına bakıyorsun. Sert bir artış, 2.63'lük bir artış var. Burada da bir ayrışma var ama ana tema olarak özellikle ulaştırma hizmetleri ve giyim ve ayakkabı bu ayki enflasyonun tetikleyicisi evet. Olmuş.
0: Evet, peki enflasyon geliyor. Kur tarafı, kur tartışmaları var. Değerli TL tartışmaları var. Buradaki son durum ne diye baktığımızda son 4-5 ayda aslında Türkiye'de TL'nin reel anlamda ciddi şekilde değer kazandığını görüyoruz. Ekranda sepet kuru aldık. Yani %50 dolar, %50 euro'dan oluşan sepet kuru aldık ve aylık tüfeği aldık. Burada aylık rakamlara baktığımızda yani turuncu renkte görünen barları gördüğümüzde son 5 ayda yani aslında 2026'nın tamamında neredeyse turuncu bardağın sarı bardağın daha üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Yani kur enflasyon kadar artmıyor. Dolayısıyla TL reel olarak değer kazanıyor anlamına geliyor bu. Bu ihracatçıların çok sıkıntı yaşadığı bir konu. Sıkıntı yaşadığını belirttikleri bir konu. Özellikle dün de konuşmuştuk. Türkiye için dış talep koşulları çok da olumlu olmayabilir. Evet, belki tedarik zincirlerinin daha kısalması trendinden Türkiye biraz faydalanıyor olabilir. Daha güvenli bir ortak olarak faydalanıyor olabilir. Ancak hem dış talep koşulları yani büyüme kaynaklı olarak dış talep koşullarının zayıf seyretmesi hem de bunun üzerine TL'deki değer kazanımını, reel değer kazanımını gördüğümüzde burada Türk ihracatçılarının önümüzdeki dönemde biraz sıkıntı yaşayabileceklerini şu tablodan söyleyebiliriz. Tabii ki tek faktörler bunlar değil. Verimlilik gibi, pazar çeşitliliği gibi, orijinal ürün gibi birçok faktör etkili oluyor. Ama kur ve dış talep koşulları Türkiye ihracatçısı açısından orta vadede çok da olumlu görünmüyor.
1: Peki bakalım enflasyon G20'de nasılmış? Nereden nereye gelmiş bu süreç? Hemen hızlıca diğer grafiğe bakalım. Evet, Türkiye ve Arjantin'i kıyasladığımızda şu anda Arjantin'in 0.2 puanlık bir üstüne çıkmış bulunmaktayız.
0: Bir 2 yıl falan, 2 yıl sonra civarında Türkiye Arjantin'in önüne geçti.
1: Evet, yani şimdi 32.4 seviyesindeyken Arjantin bugün Türkiye'de 32.6. Bakalım yakından takip edeceğiz. Diğer ortalama ise %5'in altında.
0: Evet, dünya başka bir yerde. Türkiye ve Arjantin başka yerde. Ben çok hızlı bir şekilde aslında Türkiye ve Arjantin'de enflasyon trendini göstereyim. Türkiye ve Arjantin'deki enflasyon dinamikleri birbirinin tabii ki aynısı değil. Çok farklı dinamikler. Arjantin bambaşka sorunlarla uğraşan bir ekonomi ve ülke. Türkiye başka politikaları uygulayan bir ülke. Burada yıllık enflasyonun yıllar içerisindeki seyrini görüyoruz. Türkiye'de bir dönem şurada gördüğümüz aslında 2021 ve 2022'de Arjantin'den daha yüksek bir enflasyon vardı. Birkaç ay boyunca seyretmişti ama daha sonra Arjantin'de çok yüksek bir yıllık enflasyonlar görmüştük. Ama burada iki ülkenin ayrıştığı yerler bunlar. Sonra birleştiği noktalara bakıyoruz. Aslında geçen yılın ortalarından şimdiye kadar baktığımızda iki ülkenin enflasyonunda %30'lar civarında kaldığını görüyoruz. Biraz aşağı iniyor, biraz yukarı çıkıyor ama iki ülkenin enflasyonu %30'larda birleştiğini, biraz üst üste geldiğini görüyoruz. Burada bir bu enflasyon buralarda takılmasının özel bir sebebi mi var? İki ülke açısından benzer sebeplerin var mı yok? Onu biraz daha fazla araştırmak lazım. Ancak şu anda %30'luk enflasyonun Arjantin ve Türkiye açısından uzun süredir gündemde olduğunu rakam bize gösteriyor.
1: Yani elbette işte buradaki para politikası gidişatı belirleyecek gibi duruyor sürdürülebilirliği açısından. Bakalım Mehmet, evet, enflasyon detaylarını ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte aktarmış olduk efendim. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programı ile karşınızdayız. Haftanın son işlem gününe bakıldığında aslında gözler tüm hafta boyunca bugün içeride gelecek Mayıs ayı enflasyon rakamına odaklanmıştı diyebiliriz. Tabii bir diğer yandan bu hafta içerisinde Avrupa tarafında enflasyon rakamını aldık. %3'ün de üzerine çıkan bir veri vardı. Bu hafta ABD istihdam rakamları gelecek dedik. Bu akşam tarım dışı istihdam verisini alacağız ve buradaki tabii artış süreci de bizde piyasalarda etkisini gösterecek diyelim küresel nezde konuştuğumuzda. Fakat içeriye dönmek lazım çünkü başlıklarımızı enflasyon rakamlarını detaylandırıyoruz. Dilerseniz bir başlıklara bakalım öncesinde. Haftanın son işlem gününe bakıldığında merakla beklenen Mayıs enflasyon rakamını aldık. Rakamlarda beklentinin görece üzerinde gelen bir veriyle karşı karşıya kaldık. Detaylandırırsak TÜİK tarafından gelen rakamlarda Mayıs'ta Türkiye enflasyonu %1,71 aylık bazda artarken yıllıkta ise %32,61 yükseliş kaydetti. Bloomberg HT'nin 16 ekonomiste yaptığı ankete bakıldığında aylıkta %1,59, yıllıkta %32,5'luk bir enflasyonlu yükseliş beklentisi vardı ki bu anketinde üzerinde gelen bir veriyle karşılaşıldı ki aslında bakıldığında bu veri geldiğinde hemen piyasalarda tepkiyle karşılık verdi. Bankacılıkta aslında düşüşlerin olduğu saatlerden geçiyoruz diyebiliriz. Biraz alt kalemlere bakmak lazım burada. Mal enflasyonu görece manşetin altındaydı ancak temel mallar tarafına bakıldığında fiyatlar manşetin %4'e yakın bir şekilde üzerinde gelmiş durumda. Epey bir üzerinde geldi. Giyim tarafına bakmak lazım temel malların alt tarafındaki kalemleri incelerken %11,3'lük bir Mayıs artış var ve bu da enflasyona 0,75'lik bir puan bazlı katkı sağlamış durumda. Hizmet tarafına da değinmek lazım çünkü burada %2,5 ile manşetin yine epey üzerinde kalmış bir Mayıs ayında artış enflasyonu sonra katkı gördük. Burada ulaştırma %2'lik bir artış kaydetti ve yine %0,35'lik bir puan bazlı enflasyona katkısı vardı. Tabii bir diğer yandan biz bu zamana kadar manşetin üzerinde kalan bir gıda enflasyonu görürken şu anda aslında manşetin altında kalan bir enflasyonla gıda tarafında karşılaştık ve %0,48'lik düşüşle beraber enflasyonu 0,10 puanlık aşağı çeken bir taraf oldu. Tabii ılımlı rekortenin beklenti üzeri gelen verim ve yağışlarla beraber burada bir iyileşmenin de olduğunu yavaş yavaş yaz aylarına girerken hissediyoruz diyebiliriz. Tabii burada bir de maliyet tarafındaki artışlara bakmak lazım. ÜFE tarafında ise üretici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık %2,75, yıllık %28,93 düzeyinde geldi. Veri sonrası bankacılıkta sert satışları gördüğümüzü söylemiştik. Yıllık çekirdek enflasyonsa hala %30'un üzerinde kalmaya devam ediyor diyelim ve buradan bir diğer başlığımıza geçelim. Bu da dünyadan geliyor çünkü tabii yurt içinde biz bu verilerle haşır neşir olurken bir diğer taraftan ABD-İran nezdinde bu hafta sonu bir anlaşma gerçekleşebilir mi sorusu şu an piyasalarda gündemini koruyor diyebiliriz. Orta Doğu çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Görece karışık mesajlar da her iki taraf yani hem Amerika hem de İran tarafından gelmeye de devam ediyor diyebiliriz bu süreçte. Lübnan'da Hizbullah aslında Amerika'dan gelen anlaşmaya sert bir cevap verdi ve bu tarafın baktığımızda saçma bir anlaşma veya bir talep olduğunun altını çizdi. Tabii hafta sonu oluşacak ABD-İran görüşmelerinde bu sert çıkışla beraber bir süreç veya bir sonuç gelebilir mi? Gündemi de şu an yoğunlaştıran bir konu olarak masada bulunuyor diyelim. Burada ABD-İran görüşmelerinde bir durma noktası mı gelecek sorusu piyasalarda fiyatlanıyor diyebiliriz. Ve son olarak buradan Asya tarafındaki teknoloji hisseleri fiyatlamasına geçelim. Çünkü bakıldığında Amerika tarafından yüksek mega halka arzların gelmesine az bir vakit kaldı diyelim. 12 Haziran'da SpaceX'in bir halka arzı bekleniyor. Diğer taraftan Anthropic ile OpenAI tarafından da bir halka arz beklentisi var ki gizli bir şekilde onaya sunmuşlardı başvurularını. Bunun öncesinde yapay zeka savaşa rağmen bu denli hızlı giderken bu süreçte aslında Asya tarafında yapay zeka sitesinde rally'nin geri çekilmesiyle beraber burada da acaba bir geri çekilme olacak mı? Halka arz öncesi bir teknoloji hisselerinin düşüş süreci yaşar mıyız gündemi de koruyan bir başlık olarak şu an bulunuyor.

Ve hızlıca buradan piyasalara göz gezdirelim. Çünkü enflasyon rakamı geldi demiştik. Piyasalarda tepkiyi gördük içeride. BIST 100 endeksi 14.000 puanın da altında 13.760 puandan fiyatlanıyor diyelim. Ve hemen alt sektörlere bakalım buradan. Bankacılıkta sert bir düşüş vardı. Şu an %1,5'un üzerinde, hatta %1,5'luk bir geri çekilme olduğunu bankacılık nezdinde gördük. Buna sanayi ve mali taraf eşlik ediyor diyelim. Bir de hizmetler tarafına bakmak lazım. Çünkü enflasyonda katılık oradan görülmüştü Mayıs ayı verisinde. Hizmetlere ulaştırma negatif diyen, şu an turizmin pozitif olduğunu gördük ki bugün de Nisan doluluk oranları geldi otellerde ve bir önceki aya göre aslında bir yükselişin de olduğunu veriler nezdinde rakamlarla görüyoruz diyelim ve hemen küresel para piyasası geçelim. Dolar TL, Euro TL tarafı pozitif işlem görmeye devam ederken Euro Dolar çaprazı 1.1638 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor diyelim ve buradan Avrupa tarafına göz gezdirmek lazım. Önümüzdeki hafta 11 Haziran'da Avrupa'da faiz kararı gelecek. 25 bas puanlık artış şu an piyasalarda %100 şeklinde fiyatlanıyor ve burada şu an negatif bir seyrin de olduğunu işlemlerden görüyoruz. Amerika tarafında Kansas City Fed Başkanı Schmidt'ten de bir açıklama geldi. Faizi artırıp arttırmamak şu anda büyük bir soru, sabırlı kalıp kalmayacağımızı görmek lazım diyor. Şu anda vadelilerde negatif bir seyrin olduğunu gördük. Tabi bu süreçte de bugün gelecek tarım dışı istihdam verisi önem arz ediyor. Beklentilerde 65 binlik bir artış fiyatlanıyor ama bir önceki ay ise 115 binlik bir artış vardı. Bir de emtia piyasalarına son kez hızlıca göz gezdirelim. Şu an negatif bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Kripto fonlarında tarihi bir çıkış var. Bitcoin 65 bin desteğinin de altında şu an 62 bin seviyesinde %1,5'luk geri çekilmeyle işlem görüyor. Gümüş, altın ve burada Brent petrol taraflarında da yeter negatif bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Ve şimdi kısa bir ara diyelim.

0: reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
4: Evet, fokus kaldığı yerden devam ediyor. Enflasyon rakamlarını bir sanayici gözünden değerlendirmek üzere çok değerli bir konuğum bana eşlik ediyor bugün. Züccaciyeler Derneği Başkanı Burak Önder bizimle. Merhabalar Burak Bey.
5: Merhaba.
4: Yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
4: Şimdi Burak Bey, hızlıca başlamak isterim çünkü gündem çok yoğun malumunuz. Bu hafta içeride bir sürü veri aldık. Büyüme geldi, İSO imalat, PMI geldi. İyi de bir veriydi. Büyüme beklenti altı biraz kalmıştı. Fakat gözler bugünkü Mayıs'a enflasyon rakamlarına odaklanmış. Şimdi bakıldığında Bloomberg HT anketinde %1,59'luk aylık, yıllıksa %32,5'luk bir enflasyon beklentisi vardı Mayıs nezdinde. Fakat bugün gelen veriye bakıldığında %1,71 aylık ve diğer taraftansa yıllık %32,61'lik bir Mayıs'ta enflasyona bir artış yaşanmış. Peki siz bunu nasıl yorumluyorsunuz ve aslında sorumu şöyle biraz detaylandırmak isterim. Burada bakıldığında temel mallarda ciddi bir yükselişin de olduğunu gördük alt kalemlerde. Yani manşetin de epey üzerinde gelen bir süreç var. Hizmet tarafı da bir hala katılık gösteriyor. Temel mallarda giyim de katılık gösteriyor. Gıdada bir geri çekilme var. Peki Haziran ayına doğru giderken, yaz ayları başlarken bu tablonun devamını öngörüyor musunuz ve sahada siz bu yükselişi hissediyor musunuz?
5: Şuradan başlayayım. Tabii Nisan ayı enflasyon verisi %4,18 gelmişti.
4: Evet.
5: Malum bölgedeki savaş, bunun bir tezahürü olarak enerji ve lojistik fiyatlarındaki artış ve biraz da mevsim etkisi bu yükselişe etkin olmuştu. Sizin de söylediğiniz gibi Mayıs'ta beklenti artışın daha sınırlı gelmesiydi ki zaten bunu bugün gördük. Aylıkta %1,71 olarak gerçekleştirdi. Enflasyonun %2'nin altında kalması aylık olarak bir yönüyle önemli. İzleyenleri böyle verilerle ve rakamlarla böyle malumat yorgunluğu yapmadan biraz özetlemeye çalışayım. Malumunuz Merkez Bankası son toplantısında Mayıs ayında enflasyon hedefini %16'dan %24'e revize etmişti. Piyasanın beklentisi ise...
4: Ara hedef 24'te, evet, yıl sonu tahmin 26 olarak.
5: 26, evet, hedeflendi. Piyasanın beklentisi ise %30'larda. Tabii ki enflasyonla mücadelede para politikası, maliye politikası, bunun yanında yapısal reformlar çok önemli. Ama önemli olan, en az bunlar kadar önemli olan bir konu da piyasanın güveni. Sanayici ve ihracatçı gözüyle yorumlayacak olursak, tabii ki gömleğin ilk düğmesinin enflasyon olduğunu biliyoruz. Ve enflasyonla mücadele çok önemli bir madde. Fakat 3 yıldır, 3'ünü aşkın süredir uygulanan bu sıkı politikanın da hem içeride talepte bir daralmaya, hı, hem de ihracatta bizi rekabetçilikten, küresel rekabetçilikten, evet, uzaklaştırdığı ve uzaklaştırmaya devam ettiği bir dönemi yaşıyoruz. Hani insan metaforu üzerinden gidecek olursak, bana 100 kilo yükü verirseniz bunu taşıyamam. Ama 80 kiloyu verirseniz 1 dakika, işte 50 kiloyu verirseniz 10 dakika, ama 40 kiloyu verirseniz belki 1 saat taşıyabilirim. Biz de bu sürecin gerek uzaması, gerekse bu yükün sanayici ve ihracatçı üzerinde fazlasıyla hissedilmesini bir kez daha burada vurgulamak gerekiyor. Peki ne yapılabilir? Ne yapılır? Biz kamunun elinde kısıtlı kaynakların olduğunu biliyoruz. Evet, enflasyonla mücadelenin çok önemli bir konu olduğunu da biliyoruz. Lakin üretim, sanayi bir ülkenin geleceği açısından çok önemli. Bunu da hatırlatmak istiyoruz. Son söyleyeceğim, başta söyleyeyim. sanayiciyi de üreticiyi de böyle kaderine terk etmemek gerekir. Ne yapılabilir? İki tane husus var. Bunlardan bir tanesi işletme sermayesi paketi açıklanabilir. Bu kalemi nasıl adlandırabiliriz? Bir ham madde alımında ve işletme giderlerinin en azından giderilmesi için, yapılması için üreticilere bu konuda destek verilebilir. Biraz daha uzun vade, finansmanın burada kalitesi ve vade yapısı da çok önemli. Maliyeti ve ikisi de çok önemli. Bu ikisini göz önünde bulundurularak böyle bir kolaylık sağlanabilir diye düşünüyoruz. Dediğim gibi bugün sanayiciye, üreticiye, üretime yapılan her destek yarın ülkemizde hem istihdama hem net döviz kazandırıcı faaliyete hem de ekonomiye verilecek bir destek olarak görmek gerekiyor diye özetleyebilirim.
4: Şimdi maliyet enflasyonu da maliyet baskılarından kaynaklı mal enflasyonu yukarı çeken bir etken olarak barındı. Rakamlara bakıldığında şu an temel mallarda aylıkta %3,5'a yakın bir artış olduğunu gördük. Bu süreci nasıl yorumlamak lazım sizce? Yani buradaki temel mallarda artışın devamını siz Haziran'da da öngörüyor musunuz?
5: Ya şöyle, tabii bu biraz en temel faktör. Bir kere enerji ve lojistik hemen hemen tüm girdileri ve tüm çıktıları etkileyen iki temel faktör enflasyonda. Önümüzdeki süreçte bu enerji maliyetleri, Hürmüz Boğazı'ndan dolayı da lojistik maliyetleri daha önemli bir hal almaya başlıyor. Tabii her ne kadar yapışkan bir enflasyon olsa da özellikle hizmet kaleminde ve bazı kalemlerde eğer bir barış sağlanırsa, burada bir gevşeme olursa önümüzdeki süreçte hem hizmet kalemlerinde hem de diğer kalemlerde %2'nin altında kalma ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini tutturmasını sağlayabilir diye düşünüyorum. Ama tabii tek bir etkenle, tek bir tikelle bu süreci değerlendirmek çok kolay değil. Benim bugünkü yaptığım yorum, hani bugünkü pencereden, bugünkü şartlar altında yapılacak yorum diye özetleyebilirim.
4: Şimdi hizmet enflasyonunda bir katılık olduğunu rakamlardan dolayı görüyoruz. Bir de Eylül'e bakmak lazım. Çünkü yaz ayına yavaş yavaş girerken Haziran, Temmuz, Ağustos tarafında burada bir yavaşlama beklentisi piyasalar nezdinde enflasyon rakamlarında vardı. Peki Eylül'e doğru bir risk unsuru görüyor musunuz? Çünkü Eylül'de biz malumunuz enflasyon rakamının hizmetten kaynaklı, tüketimden kaynaklı artışını çok kez görürdük. Şimdi biz Mayıs'ta bu artışın devamını görürken Eylül'de nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız? Ve bir diğer yandan şöyle de detaylandırmak isterim sorumu. Faiz indirimlerinde bir ara verildi. Evet. Yüksek enflasyon ve küresel şoklardan kaynaklı. Sanayici de burada yüksek faiz ortamında bir finansmana erişim ve üretim performansı göstermeye çalışıyor. Bu etkenleri tamamen toplarsak masada nasıl bir Eylül ayı ve bu süreçte nasıl bir program devamını görüyoruz?
5: Yani Türkiye tarihine bakarsanız sizin de söylediğiniz gibi Eylül ayında genellikle gerek okulların açılmasından dolayı, gerekse diğer faktör yazın bitmesinden dolayı, mevsimsel etkilerden dolayı enflasyonda artışı görürüz. Muhtemelen bu senede bu riski taşıyoruz. Bizi tabii buradaki en önemli husus sizin de söylediğiniz üzere finansmanın kalitesi, yani faiz oranları. Hali hazırda hep söylüyoruz, küresel rekabetçiliğimizi sadece dolar kuru ya da kur üzerinden ele almak çok doğru değil. Bugün dünyada rakiplerinize baktığınız zaman onların finansmana erişimi ve finansmanın kalitesi noktasında da bizden çok daha avantajlı olduğunu görebiliyorsunuz. Bugün ihracatta dahi sağlayabildiğiniz esneklik sizin ihracat performansınızı arttıran unsurlardan bir tanesi, ki bizdeki en temel hususlardan bir tanesi şu anda işletme sermayeleri. Enflasyonist ortamda her ne kadar sanal bir büyüme görsek de cirolarda, stoklardan dolayı öz işletme sermayesinin kaybolduğu, eridiği bir dönemi geçiriyoruz. O yüzden hem üretim hem de ihracat ayağında finansmanın kalitesi ve finansmana erişim, iki başlık altında söyleyelim, çok daha kritik bir hal almaya başlıyor.
4: Araya girmek isterim. Reskont kredilerinde, tahsislerde artık vadelerin uzadığına dair haber başlıklarında bu sabah gördük gazetelerde. Evet. Ve bakıldığında burada kredi tahsisleri yıl sonuna sarkınca sipariş ve stok tarafındaki durum ne yönde ilerleyecek sizce? Burada bir sıkışma var mı ya da başlayacağını öngörüyor musunuz? Ya,
5: muhakkak sıkışma var. Aslında konu, bugün programın başından beri enflasyonu konuşuyoruz. Enflasyonist ortamlarda özellikle stok maliyeti ve Türkiye'de genellikle hemen hemen bütün sektörlerde vadeli çalışma diye bir şey vardır, çekli çalışma. Bunun da getirdiği paranın sanayiciye, üreticiye, üretime dönüş hızını yavaşlatan etkenleri vardır. Bu nedenle hani önümüzdeki günlerde, çünkü bizde hep 2023'ten bu yana 6 aylık ötelenen umutlar vardı. İşte 2024'ün Ocak ayı, 2024'ün Temmuz ayı bu sürece kadar geldi. Ama gözüken o ki yıl sonuna kadar herhalde hem parasal sıkılaşma devam edecek. İnşallah umutlarımız 2027 yılında en azından Ocak ayından itibaren finansmana erişim ve finansmanın kalitesi noktasında nefes almak. Ama şunu tekrar etmek pahasına söylerim. Bu dönemde özellikle üretimi hem tarımda hem sanayide, çünkü dünyanın neresine bakarsanız bakın hem gelişen ülkeler, gelişmekte olan ülkeler hem de gelişmiş ülkeler üretimde, tarımda ve sanayide sürdürülebilirliklerini sağlamak, hatta yatırımcı çekmek için son derece iyi koşullar sunuyorlar. Böylesi bir ortamda bizim Türkiye olarak sanayi ve ihracat kültürümüzü kaybetmememiz, sürdürülebilirliğini sağlamamız bence bu ülkenin geleceği açısından çok kritik derecede önemli diye düşünüyorum.
4: Ki OECD'de burada küresel teşviklerde 2008 finansal krizinden bu yana en büyük teşviklerin verildiği bir zamandan geçtiğimizde raporunda anlatmıştı. Şimdi son dakikalarımıza geliyoruz Burak Bey. Bakıldığında tabii bu hafta büyüme verisi geldi ve sanayi %0,8'lik bir daralma kaydetti ki bir önceki ayda %1'lerin üzerine bir daralma kaydetmişti. Siz bir sonraki ay bunun devamını öngörüyor musunuz? Ve bir de ihracat tarafından rakamları da aldık. %9'luk bir düşüş vardı. Sadece kimya tarafı pozitif ayrışmıştı iki ay üst üste. Züccaciye tarafında şu an durumlar nasıl ilerliyor ve yıl sonu beklentilerinde aşağı bir revizyon öngörüyor musunuz bu süreçten sonra?
5: İhracattan başlayayım. Sizin de söylediğiniz gibi Mayıs ayı ihracatımız, Türkiye ihracatı %9,3 geriledi. Ama burada tabii mevsim etkisi çok önemli bir konu.
4: Ve 6 günlükte
5: evet,
4: bir
5: geçen
4: iş günü tatili vardı.
5: Mayıs ayında 20 gün. Bu sene çalışma günümüz 14 gündü. Zamanın kısıtlı olduğunu biliyorum ama şunu da söylemekte fayda var. Konu açıldığı için. Tabi bu konular çok Türkiye'de konuşulması zor konulardır. Ben bu konuları mayını tarlalarda yürümeye benzetirim. Ama Türkiye gibi bir ülkenin özellikle böyle bir dönemde uzun tatiller ve çok fazla tatiller, bunların hepsi çok değerli. Hem ulusal bayramlarımız hem dini bayramlarımız. Ama bunu bir kez daha düşünmemiz gerekiyor. Daha çok çalışmamız, daha çok ihracat yapmamız ve daha çok üretmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bunu da söylemek isterim. Büyümeye baktığımız zaman ilk çeyrekte %2,5'luk büyümeyi gördük. Ama
4: evet,
5: alt kalemlere baktığımız zaman bu güzel. Evet, Türkiye'nin 29 çeyrektir hafızam yanıltmıyorsa büyüdüğünü görmek güzel. Ama büyümenin kalitesine de bakmak lazım. Büyüme daha çok tüketim tarafından geldi. Burada işte kurun baskılanması da ithalatın...
4: Burada bir virgül koymak isterim. Şu an Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan konuşuyor. Hızlıca bir kulak verelim kendisine.
6: Ya tasarruflar azalıyor ya da tasarruflar bankacılık sisteminin dışında gerçekleşiyor. Dolayısıyla finansal açıdan kapsayıcılık bütün bir sektöre fayda getiriyor. Benzer bir şekilde bankacılık sisteminin dışında gelişen tasarruflara baktığımızda, ki burada altın vurgusu hatırlayacaksınız ilk turda da yapıldı ve hatırı sayılır bir miktardan bahsediyoruz. Yine bu meblağ, yine bu miktar sistemin dışında kalıyor. Bu fonlar, bu tasarruflar üretken kanallara aktarılamıyor. Dolayısıyla burada kritik bir nokta var. Yani finans endüstrisi büyüdükçe ve daha zengin, daha çeşitli alternatifler sundukça bu herkesin faydasına. Bu bir. İkinci noktada da aslında irdelenmesi gereken başka bir soru şöyle. Şimdi dönüp son 5-6 seneyi düşünüp değerlendirecek olursak, ki Covid'le başlayalım. Evet, Covid dönemini yaşadık. Arkasından tedarik zincirinde ciddi bir bozulma gözlemledik. Arkasından Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Şimdi Orta Doğu'da savaşı gözlemliyoruz. Dünyanın farklı noktalarında gıdayla ilişkili, tedarik ile ilişkili sorunlar var. İklim meseleleri yaşanmakta. Yani mevcut dönem arz şoku dönemi. Ve bu birkaç 10 yıl öncesine baktığımızda farklı. Burada talep bazlı sorunlar da dominanttı. Ama tabii merkez bankaları bu değişken koşulları adapte olmalı. Tabii adapte olamayınca ticaret de zora düşüyor. Özellikle de daha büyük, daha sık arz şoku yaşanıyorsa, ki şüphesiz ki şu an öyle bir dönemde yaşıyoruz ve bu son yaşadığımız arz şoku olmayacak muhtemelen. Dolayısıyla merkez bankalarının buna hazırlıklı olması gerekir. Yani geleceği öngörebilmeleri gerekir. Peki yaşananlardan ne öğrendik? Evet, tamponlar çok faydalı ki şu an öğreniyoruz. Güçlü uluslararası rezervlerinizin olması da bir o kadar sizin için önemli. Aynı şekilde kırılganlıklarınızı azaltmak, ki burada yine cari açık vurgusu yapmak isterim. Biz açığımız %1.9 şeklinde girdik bu dönemle. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında da yine benzer bir resim, benzer bir tablo çiziyorduk. Cari açık o zaman biraz daha genişti ama rezerv pozisyonumuz da Merkez Bankası'nda zayıftı. Pozisyonumuz farklıydı. Şimdi bütün bu bahsettiklerimiz bir araya geldiğinde ve iyi bir şekilde pozisyonlarınız varsa o zaman daha iyi yüklenebiliyorsunuz bu sıkıntıları. Son verilerimize baktığımız zaman çok ciddi bir dirençlilik ortaya koyuyor cari açığımız. Cari açığımız ciddi bir şekilde genişlemeye sürdürmüyor çünkü araçlarımız işe yarıyor ve geliştirdiğimiz, ortaya koyduğumuz tamponlarımız sayesinde verimli bir şekilde bu dönemi geçmişe kıyasla çok daha iyi yönetebiliyoruz. Sayın Başkan, çok teşekkürler cevaplarınız için. Aktardığınız detaylar yine böylesi krizler dönemini yönetmek açısından.
7: Evet, Başkan Karahan'ın söylemlerine kulak verdik. Şimdi fokusu noktayız. Aranın ardından tekrardan risk yönetimiyle ben karşınızda olacağım. Bir yere ayrılmayın.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Her cuma olduğu gibi risk yönetimi programı ile karşınızdayız ve piyasalardaki son fiyatlamaları, yeni gelen enflasyon rakamını konuşmak üzere bizlere Fawcett Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldıran eşlik ediyor. Merhabalar Tuncay Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Adana, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Tuncay Bey, bakıldığında aslında bu hafta yurt içinde gözler merakla Mayıs ayı enflasyon verisine odaklanmıştı. Rakamları sabah saatlerinde aldık. Beklentilerin görece üzerinde gelen rakamlarla karşı karşıya kaldık. %1,71'lik aylık bazda bir artış varken yıllıkta %32,62'lik bir artış olduğunu gördük. Tabii bunlar da bakıldığında alt kalemlerde temel mallarda manşetin de üzerinde epey bir artış var. Hizmet ve giyim tarafında enflasyonu yukarı yöne taşıyan artışların ve katkıların olduğunu gördük. Fakat yağış haritasından da belli olacağı üzere aslında gıda tarafında aşağı yönlü enflasyonu düşüren bir etkinin de olduğunu izliyoruz. Peki bu rakamlarla beraber dezenflasyon süreci tartışmaları tekrardan gündemde yerini almaya başladı. Fiyat istikrarı da konuşulmaya devam ediyor. Bu süreç ekonomi programında rakamlarla nasıl okunabilir ve bu rakamların programa katkısı ve etkisi sizce ne yönde olacaktır?
2: Şimdi Aylar Hanım, aslında çok güzel bir şey söylediniz. Az önce rakam 1.75 ve beklentinin üzerinde dediniz ama eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Merkez Bankası beklentisi yaklaşık olarak herhalde 1.89 civarında bir rakamdı. Bunu aslında bir eleştiri anlamında söylemiyorum. Aslında farklı bir noktaya varmaya çalışıyorum. O da şu. Şimdi iki kümenin beklentisi birbirinden 30 baz puan kadar birbirinden farklıysa aslında burada ciddi bir anlatılması gereken problem var gibi geliyor. Peki bu problem ne? Sizin de söylediğiniz gibi sabah Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan'ın İslam Ekonomi Zirvesi'nde de üstünde birkaç kez durdu. Önemli bir şeyi tartışıyor olmamız lazım artık. Yani bizatihi enflasyonun kaç geldiğinin ötesinde fiyat istikrarı ve beklenti yönetimi. Şimdi aslında en büyük problemimiz, şu anda yaşadığımız en büyük problem, ben kendi adıma dezenflasyon sürecinde olduğumuzu düşünüyorum. Ancak en büyük problemimiz fiyat istikrarının ne kadar sağlıklı yönetildiği, yani bu fiyatlamanın ne kadar doğru yapılabildiği konusu. Çünkü biliyorsunuz enflasyon geçmişteki bir fiyat artışını öngören rakamsal bir veri. Ancak beklentiyi yönetmek çok daha zor bir hale geliyor. Sizin başta söylediğiniz gibi işte bu enflasyonun alt kırılımlarına baktığınızda ben alt kırılımdan farklı bir şeyi de ifade etmek istiyorum. Şimdi çok kabaca benim okumama göre şu andaki mevcut enflasyon yaklaşık %35'i işte beklentilerden, %25-30 civarı da hizmet enflasyonundan kaynaklanıyor. Az önce sizin söylediğiniz gıda, işte restoranlar, ulaşım, lokantalar kısmı. Bizim temel sıkıntımız görebildiğim kadarıyla buradaki yapışkanlık. Yani aslında fiyat istikrarı ve fiyat enflasyon beklentisi çok kabaca nasıl ifade edebiliriz? Ekonomik olarak fiyat artışını gerektirecek herhangi bir ekonomik gerekçe olmasa bile, eğer insanlar önümüzdeki dönemde enflasyonun var olacağına inanıyorlarsa bu durumda zaten fiyatlama problemi başlıyor. Dezenflasyon sürecinde olmamızla birlikte benim görebildiğim en büyük sıkıntı hizmet enflasyonu ve bu beklentilerin yönetilmesinde yaşamış olduğumuz sıkıntı diye görüyorum.
1: Peki bu süreçte şimdi dezenflasyon tarafında nasıl bir destek ve katkı verilecek diye rakamlar incelendiğinde yıl sonuna dair bir yeni revizyon öngörüyor musunuz? Çünkü yabancı kurumlardan da büyüme verilerinden sonra yavaş yavaş yeni raporların geldiğini gördük. EBRD, OECD, Citi tarafından bizim yıl sonu büyüme tahminlerimizde aşağı yönlü bir revizyon geldi ki küresel çapta zaten birçok ülke için jeopolitik risklerden kaynaklı da biz bu revizyonları bize özellikle birçok ülkeye özelde görmüş bulunuyorduk. Peki önümüzdeki hafta 1'de 11 Haziran'da Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Bu rakamlar sizce kararı etkileyecek düzeyde mi olacaktır ve sizce orada nasıl bir karar gelecek?
2: Benim öngörüm, aslında bakarsanız önümüzdeki hafta herhangi bir artırım kararı olmayacağı yönünde. Çünkü dediğim gibi yani beklenti, Merkez Bankası beklenti anketinin altındaki bir rakamdan bahsediyoruz. Bu anlamda ben kendi adıma bir faiz değişikliği beklentisi içinde değilim. Çünkü zaten biliyorsunuz şu anda ortalama faiz %40'lar civarında. Yani de facto aslına bakarsanız bir anlamda orada fonlama açısından bir faiz artırımı gerçekleşmiş durumda. Şimdi büyüme konusuna gelince aslında burada ciddi bir paradoks var. Yani büyümeyi nasıl anladığımızla ilgili bir şey birazcık Alarem. Yani %5 büyüme ve %50 enflasyonu mu tercih edersiniz? Yoksa %2-3 büyüme, %15-20 enflasyonu mu tercih edersiniz? Açıkçası buradaki paradoks önemli. Doğal olarak ekonomilerin arzusu büyümeyle beraber fiyat istikrarını dengeli bir seviyede tutabilmek. Benim tercihim açıkçası %2-3 büyüme ve yaklaşık olarak %15-20 civarındaki bir enflasyon diğerine göre yüksek büyüme ve yüksek enflasyona göre daha anlamlıdır diye düşünüyorum. Gene başta söylediğime geleceğim. Çünkü bir işletme, bir mal sahibi, bir restoran sahibi, bir ev sahibi. Açıkçası fiyatlamayı zaten bu enflasyon beklentilerine göre yapıyor. O yüzden eğer biz bu beklentiyi ne kadar kontrol edebilir ve hizmet enflasyonu ne kadar aşağı indirebilirsek açıkçası dezenflasyondaki eğilimde daha da artacaktır. Büyüme rakamlarındaki revizyon olsa bile bence çok endişe verici bir şey değildir diye düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası zaten bir şekilde biliyorsunuz kredilerdeki daralmayla veyahut da farklı tedbirlerle ekonomiyi birazcık da soğutmaya çalışıyor.
1: Peki küresel taraftan da bakarsak bu olaya artık merkez bankalarındaki en iddialı araç faiz yerine güven ve söylemler mi olacaktır sizce? Beklenti yönetimi çünkü son zamanda artık çokça konuştuğumuz bir başlık olarak piyasada gündemde yerini alıyor.
2: Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü daha önceki birkaç sizin yaptığınız programda da ifade etmeye çalışmıştık. Aslında burada konu merkez bankalarının enflasyonunu düşürmede ve fiyat istikrarını sağlamada ne kadar

başlarında çok mahir oldukları tartışması. Görünen o ki, çünkü artık aslında enflasyonun herhalde parametreleri değişti. Yani daha önceden bizim

0: faiz politikasıyla yahut da diğer makro ihtiyadi tedbirlerle enflasyonu kontrol altına alması pek mümkün görünmüyor. Zaten global bazda bir yüksek enflasyon da söz konusu. Yani daha önceden %2'ler, 3'ler seviyesindeki enflasyon birazcık daha yukarıya tırmanmaya başladı. Elbette ki enflasyonun formatı değişince merkez bankalarının yetkinliğinde sorgulanabilir yahut da yetersiz kalıyor. Tabii konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum ama son dönemde şey tartışması da birazcık ekonomi literatüründe ön plana çıkmaya başladı. Tamam, Merkez Bankası'nın önlemleri tek başına yetmiyor. Mali politikalarla bunun da desteklenmesi gerekiyor ama şöyle bir paradoksumuz var. Merkez Bankası teknik olarak bağımsız ama maliye politikası tamamen siyasi otorite tarafından belirleniyor. Buradaki bağımsızlığı nasıl sağlayacağız? Bu da bambaşka bir tartışma.
1: Peki. Tuncay Bey, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyen, risk yönetimi noktalıyoruz. Saatler 14.45'i gösterdiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
0: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: BFM Gelecek Enerji programıyla bu cumada karşınızdayız. Evet, bugün ise her alanda yaşanan, özellikle bugünün yarından çok daha geç olmuş olduğu bir süreç, dijitalleşme sürecinin biraz enerjideki katkısını konuşacağız. Bugünün özelinde ise değerli konuğumuz Enerjide Dijitalleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Elif Düşmeztek bizlerle birlikte. Elif Hanım, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Evet, bugün yarından daha geç.
3: Enteresan bir giriş oldu. Evet. Bugün yerimiz tam bir kamu spotu gibi
1: aynen,
3: oldu.
1: Aynen, dijitalle.
3: Kamu spotları bana özgü değilmiş
1: aynen,
3: yani.
1: Aynen öyle, benden de geldi direkt bu sefer. Ama öyle değil mi? Dijitalleşme her alanda için bunu söylüyoruz aslında.
3: Elbette, yapay zeka özellikle şu günlerde çok gündemimizde, hayatın her alanında istifade etmeye başladık. Hayatı çok mu kolaylaştırıyor ve bizim için bunun dezavantajları mı var? Bunu da değerlendirmek lazım ama özellikle enerji sektöründe yapay zeka ile dijitalleşme ile neler kazanacak izleyiciler? Tüketiciler evet. olarak bizler neler kazanacağız? Evet. Bugün özellikle onları konuşacağız.
1: Programda konuşalım. Bu kez her evet. alanda konuştuğumuz gibi enerji sektörünün geleceğini tanımlarken sıkça bir dijitalleşme ve veri odaklı dönüşümden bahsediyoruz evet. aslında. Veriyi burada da yine anımsıyoruz ve okuyoruz. Önümüzdeki 10 yılda enerji sektöründe başarıya ulaştıracak enerji sektörüne en kritik dijital yetkinlik ne olacak Elif Hanım? Nasıl tanımlıyorsunuz? Öyle önce şöyle bir dijitalleşmenin genel böyle bir bakışından evet. Siz sektör temsilcisi olarak tabii. anlatmanızı isteyeceğim.
2: Tabii, memnuniyetle. Şimdi dijitalleşme enerji sektörü için şu yüzden çok önemli. Çok veri odaklı bir sektörden bahsediyoruz. Hı-hı. Mesela elektrik santrallerini düşünün, şebekeyi düşünün veya bir rafineriyi düşünün. Sürekli olarak sensörlerden, akıllı sayaçlardan veya invertörlerden data topluyoruz. Bu perspektifte veriyi işlemek, anında karar verebilmek ve ileriye doğru yine kararlarımıza destek olmasını sağlamak çok çok önemli. Hı hı. Şimdi sorunuzda önümüzdeki 10 yılda şirketler açısından evet. ne çok önemli olacak demiştiniz. Bir kere şu anda veri önemli ama geleceğe baktığımızda çok daha kritik hale geliyor veriyi işleme kabiliyeti. Neden? Çünkü geleceğin elektrik şebekesinde, tabii ki enerji sadece elektrik değil ama elektrik şebekesinde özellikle yenilenebilir enerjinin entegrasyonuyla, elektrifikasyonun artışıyla birlikte çok daha fazla noktaya doğru gidiyoruz. Ve toplayacağımız veri çok çok artıyor, katlanarak artıyor. Bu anlamda veriyi toplama, derleme, bundan bir sonuca ulaşmak önemli. Fakat daha da kritiği buna bunu anında yapabilmek, anlamlı hale getirebilmek ve bir sonuca bağlayabilmek. Bu anlamda yapay zeka çok kritik. Yani sadece veriyi toplamak, depolamak ve veya topladığımız verinin miktarını arttırmak değil önemli olan. Onu anında bir karara bağlayabilmek ve sonuca ulaştırmak. Burada da yapay zeka bizim için en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor.
3: Peki, yapay zekayı enerjide pek çok alanda kullanıldığını görüyoruz. Operasyonel anlamda, verimlilik anlamında. Burada müşteri deneyimi de söz konusu elbette. Tabii. Şimdi enerji şirketleri yapay zekayı kullanırken belli bir fırsat penceresinden mi değerlendirmek lazım? Ya da işte hangi aşamada bu şirketler?
2: Evet, şöyle diyebiliriz. Önemli yatırımlar yapıldı dijitalleşme adına, veri adına. O yüzden biz enerji şirketlerinin geleneksel anlamda dijital yetkinlikleri yerinde veya analitik uygulamalar yapabiliyorlar. Ama ve yapay zeka tarafında da uygulamalar var. Mesela talep tahmini alanında, kestirimci bakım gibi alanlarda kullanım alanları olduğunu görüyoruz. Fakat bu alanın potansiyeli o kadar geniş ki yapılacak daha çok fazla şey var. Şimdi birkaç ön plana çıkan konudan bahsetmek isterim. Enerjinin geleceğini konuştuğumuz zaman yenilenebilir enerji entegrasyonu önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle yenilenebilir enerjiyi daha büyük montanlı, daha fazla entegre edebilmemiz ancak yapay zeka ile mümkün olabilecek. Neden? Çünkü birincisi çok fazla veriyi işleme kabiliyetine sahip olabilmesi için şebekenin biraz önce de bahsettiğim gibi veriyi anında işleme ve karar vermeye döndürmesi lazım. Bunu ancak yapay zeka ile yapmak mümkün. Diğer taraftan da mesela yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı için Hava tahminleri çok önemli. Üretim tahminleri yapmak önemli. Tüketim tahminleri yapmak önemli. Bunlar yapay zeka ile yine çok daha etkin yapılabiliyor. Ama bir konuya daha değinmem lazım. O da varlık yönetimi. Enerji sektörü veri açısından çok zengin. Diğer taraftan da varlık yönetimini iyi yapabilmek çok çok kritik. Neden bahsediyorum? Şebeke varlıklarından, üretim tesislerinden, trafolardan vesaire. Yapay zeka sayesinde biz bu varlıkları, yani elimizdeki varlıkları daha etkin ve verimli kullanmaya başlayacağız. Mesela kestirimci bakım uygulamalarından bahsettim. Kestirimci bakım sayesinde biz cihazlarımızın veya altyapımızın ömrünü uzatabiliyoruz. Üretim tüketim tahminini daha iyi yaparak sistemi daha verimli kullanmamız mümkün olabiliyor. Bu Türkiye için önemli. Neden? Çünkü Türkiye enerji sektöründe yatırım yapan ve yatırım yapmaya devam edecek olan bir ülke. İhtiyacımız her zaman var ve artarak devam ediyor. Çünkü biz büyüyen bir ülkeyiz. O anlamda yapay zekanın getirdiği kabiliyetleri kullanarak biz hali hazırda var olan varlıklarımızı daha verimli kullanabiliriz. İhtiyacımızı öteleyebiliriz. Elimizdeki varlıkları daha iyi kullanarak. Böylece yatırım bütçelerimizi daha katma değerli yerlere yönlendirmek ve bunları daha efektif kullanmak mümkün. Yani yapay zeka bizim mevcut altyapımızı iyileştirmek adına çok çok kritik.
3: Akıllı şebekeler konusu önemli. Çünkü şebekenin akıllanması, tüketicinin artık tükettiği enerjiyi bilmesi, enerji sektörü açısından, enerji dönüşümümüz açısından büyük önem taşıyor. Akıllı şebekelere geçişte ne aşamadayız? Çünkü bir yol haritası vardı Türkiye'nin evet. akıllı şebekelerle alakalı. Bir taraftan bakıldığında milli akıllı sayar sistemleri MAS için artık evet. Süreç işliyor. Sahada değişimler başladı. Orada vatandaşlarımıza, tüketicilere yansıyacak bir fatura olmayacağını biliyoruz. Bu değişim süreci de önemli. Akıllı şebekeleri biraz anlatmak gerekirse bu alanda neler söylersiniz?
2: Şimdi bunun tabii akıllı şebeke terim olarak kullandığımızda veya kulağımıza çok kolay gibi gözüküyor ama katman katman çok karmaşık bir sistemden bahsediyoruz. İlk katmanda iletişim altyapısı önemli. Bunun üzerine donanım var. Farklı farklı amaçlara hizmet edecek. Bunun üzerine yine farklı amaçlara hizmet eden sistemler var. Şimdi hali hazırda son derece heterojen bir yapımız var. Farklı protokoller, farklı sistemler, altyapılar bunların birbiriyle hizalanması lazım. Ve tüm bu akıllı sistemleri kuracak tabii ki insan kaynağına da ihtiyacımız var. O yüzden çok kolay bir değişimden dönüşümden

0: bahsetmiyoruz.
1: Bir yıllar kere bunu, olacak.
0: Evet, masaya koymak lazım. Hem kaynağa ihtiyacımız var, bu işte yatırım kaynakları, donanım, yazılım, ama daha da önemlisi insan kaynağına da ihtiyacımız var tüm bunları yapabilmek için. O yüzden önümüzde böyle bir nasıl diyeyim, aşılması zor alanlar var, ama bunları aşmak da bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Biliyorum erler de bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Şimdi ama getireceği de çok büyük artılar var. O anlamda akıllı şebekeler tarafındaki potansiyel veya fırsatlar da çok büyük. Biz akıllı şebekeler sayesinde şebekeyi uçtan uca izleyebilmeye başlayacağız. Verimlilik olarak mesela teknik kayıpları en aza indirmek mümkün olacak.
1: Bu çok önemli, çünkü kaçak konusu, kaçak elektrik kayıp konusu, teknik kayıp konusu açıkçası kanayan bir yara. Bu konuda uzun yıllardır sürdürülen bir mücadele var. Tabii o mücadele çok boyutlu bir mücadele, ama bu önemli bir silah olacak herhalde. Hem kayıp hem kaçakla mücadelede Türkiye'nin elini güçlendirecek, öyle değil mi?
0: Anlık olarak bunları tespit etmek mümkün olabilecek. O yüzden de çok çok kıymetli. Şimdi şebeke öyle bir noktaya doğru gidiyor ki kendi durumunu tespit ederek kendi kendini iyileştirme adımları da atabilecek. Yani otonom bir yapıya doğru gidecek. Hatırlarsanız konuşurken şeyden bahsettim. Yenilenebilir enerjinin entegrasyonu için önemli demiştim. Ancak şebekemiz bu kabiliyetlere sahip olabilirse biz yenilenebilir enerjiyi daha büyük montanlı olarak entegre edebiliriz. Hedefimiz de bu. O açıdan akıllı şebekelerde zorluklar var, ama bunları aşmak için çok çalışmamız gerekiyor.
2: Peki, şimdi dağıtık enerji üretimi, çatı gez sistemleri ve bunun yanı sıra işte enerji depolama teknolojileri. Teknoloji yaygınlaştıkça bu süreç içerisinde elektrik dağıtım şirketlerindeki iş modeli de nasıl revize olacak? Nasıl değişecek?
0: Evet, elektrik dağıtım şirketi diyoruz. İsmine baktığımız zaman bir şey alıp bir yere götüren gibi yorumlayabiliriz, değil mi, dağıtımı? Şimdi geleceğin şebekesi daha farklı bir yapıda olacak. Şimdi şöyle düşünelim, bir ticarethaneyi, bir sanayi tesisini, hatta evlerimizi düşünelim. Çatı gez sistemleri var, aynen sizin dediğiniz gibi. Ne yapabiliriz? Çatı gezle ürettiğimiz elektriği şebekeye verebiliriz, depolayabiliriz. Farklı zamanlarda kullanma veya şebekeye verme tercihleri yapıyor olabiliriz nihayetinde. Şimdi sadece merkezi bir yerden enerjinin gelip son tüketicilerde tüketildiği yapı artık daha çift yönlü hale geliyor. Hı-hı. Yani artık biz evlerimizden şebekeye elektrik veriyoruz. Bu yönetmesi çok kolay bir şey değil. O yüzden elektrik dağıtım şirketleri ileride daha dağıtan değil de bir orkestra şefi gibi davranmaya başlayacaklar. Enerjinin geldiği gittiği yeri daha etkin ve anında yönetmek durumunda olacaklar. Bunu tabii ki insan gücüyle yapmak belli bir yere kadar, daha sonrası mümkün değil. Bunu da otonom sistemlerle yapacaklar. O yüzden de aslında şöyle diyoruz, geleceğin elektrik şirketleri, ki dağıtım şirketleri buradaki en büyük aday, teknoloji şirketi gibi olacaklar. O şekilde çevik organizasyon yapısına sahip, modern teknolojileri çok efektif kullanan şirketler haline dönmeleri gerekiyor. Hatta bu konuda da çok çalıştıklarını biliyoruz.
1: Hepimiz enerji tüketicisiyiz. Hepimiz bir fatura ödüyoruz kullandığımız enerjinin karşılığında. Şimdi dijitalleşmenin kazançlarından bahsettiniz, ama ben açıkçası bir enerji tüketicisi olarak somut anlamda ne kazanacağım? Hayatıma ne katkı sağlayacak önümüzdeki süreçte dijitalleşme süreçleri?
0: Çok klasik bir söylemdir, ama ölçemediğimiz şeyi iyileştiremiyoruz, biliyorsunuz. Daha iyi ölçebilmeye başlayacağız. Yani kendi enerji tüketimimize ilişkin şeffaflık ortaya çıkacak. Ben hangi kullanım alanımda ne tüketiyorum? Artık tüketiciler daha fazla enerji yönetimi alanında hizmet almaya başlayabilecekler. O yüzden tüketimlerini daha efektif kontrol etme imkanları olacak. Ama ben bunun bir ötesini de düşünelim istiyorum. Yine işte çatı gezi olan, bir elektrikli aracı olan, hatta küçük ölçekli bir depolaması olan bir elektrik tüketicisini düşünecek olursak, o anda ürettiğim elektriği kendi tüketimim için mi kullanayım, depolayayım, daha sonra mı kullanayım, aracımı şarj etmek için mi kullanayım veya hatta aracımdaki elektriği acaba şebekeye mi vereyim gibi kararların artık bir parçası haline gelecek. Bu tabii ki arka tarafta yine otonom sistemlerle veya karar destek sistemleriyle yapılacak. Aslında tüketicinin rolü çok değişiyor. Tüketici artık elektrik sektörünün bir oyuncusu haline dönüşüyor neredeyse.
2: Peki, şimdi diğer tarafta yapay zeka tarafına biraz geçelim. Yapay zeka destekli enerji yönetim sistemlerinin hane halkı ve şirketler üzerine özellikle şirketlerin, sanayi kuruluşlarının enerji maliyetlerini azaltmadaki rolüne biraz bakalım.
0: Tabii.
2: Azaltma rolü, yani ciddi oranda var mı? Burada yapılan yatırımlar mesela rasyonel olarak değerlendirilebiliyor mu? Burada hane halkların ya da sanayilerin farkındalığı nedir bu süreçte de bu sektöre dair?
0: Bir kere farkındalık çok iyi seviyede ki regülasyon da bu anlamda sanayi tesislerinin de bu anlamda katkı sağlamasına da imkan da tanıyor. Çatı üstü GES uygulamaları veya sanayi tüketicilerin veya işte belli limitin üzerinde tüketim yapan şirketlerin kendi yatırımlarını yapma imkanları da var. Biraz önce hane halkından bahsettiğimiz o potansiyelin çok daha ölçeklenmiş hali aslında sanayi için geçerli. Yani ne yapabilir? Elektriğini üretebilir, depolayabilir, kullanım zamanına karar verebilir. Çünkü aslında bu neden önemli biliyor musunuz? Çünkü elektriğin fiyatı saat saat değişiyor. Hatta ileride belki 15 dakikalık fiyatlardan da bahsediyor olacağız. Şimdi tüketimimi eğer elektriğin daha ucuz olduğu zamanda yaparsam sisteme destek olmuş, yardımcı olmuş oluyorum. Halbuki elektriğin daha kısıtlı olduğu zamanda yaparsam o zaman sistem aleyhine çalışmış oluyorum. Burada biraz önce bahsettiğim o tüketicinin oyuncu haline gelmesi konusu burada yatıyor. Bir de sanayicinin ek şöyle bir imkanı da var. Tüketimini de gün içinde farklı saatlere kaydırabilir veya ısıtma soğutmasını da kaydırabilir. Bu anlamda elektriğin ucuz olduğu saatlerde kullanma, hatta pahalı olduğu saatlerde bunu sisteme satma gibi imkanları var. Bunu şu anda da toplayıcılık yapan şirketler üzerinden hayata geçirme imkanları da var. O yüzden buradaki imkanlar sadece içeride yapılacak elektrik enerji verimliliği uygulamalarının ötesine geçiyor. Bir piyasa oyuncusu gibi davranmaya doğru gidiyor. O yüzden Pelin Hanım, burada gerçekten potansiyel çok yüksek.
2: Potansiyel var. Yıllara göre de buradaki yatırımların arttığını söyleyebilir miyiz peki? Burada bütçede ne kadar yer ayırıyor mesela sanayi şirketleri? Şöyle. Şu andaki koşulları da düşündüğümüz zaman diğer sektörlere baktığımızda şu an daha ayakta kalma çabası ya da işte 5 yıl içerisinde var olabilme hedefi doğrultusunda biraz ötelemiş gibi duruyor ama o yüzden programa başlarken kamu spotu dedim. Bugün yarından geç olur. Yarının rekabetçisi de yapay zeka yatırımları olacak. O yüzden sanayici burada ne kadar farkında bunun?
0: Şimdi sanayicinin tabii belli bir bütçesi var. Bunun bir kısmını kendi üretim kapasitesine de yatırabilir. Bir kısmını enerji verimliliğine veya bu tür alanlara yatırabilir. Şimdi sanayinin büyüdüğü dönemlerde genel itibariyle yatırımların çok enerji alanına değil kendi iş alanlarına yaptıklarını görüyoruz ama şu anda içinde geçtiğimiz dönemlerdeki gibi zamanlarda ise verimlilik yatırımlarına olan teveccüh artıyor. O anlamda da özellikle biz çatı üstü GES veya yine sanayicilerin yenilenebilir enerji alanına yatırım yaptıklarını görüyoruz.
2: Artış var.
0: Evet.
2: Peki, kesinlikle artış var. Güvenlik açığı da ortaya çıkıyor dijitalleşmede. Siber güvenlik açığı ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla burada siber güvenlik alanında hangi alanlara öncelik vermeliyim mesela?
0: Şimdi enerji sektöründeki siber güvenlikten bahsederken bunun bir ulusal mesele olduğunu unutmamak lazım.
1: Milli güvenlik sorunu.
0: Milli güvenlik meselesi. O yüzden enerji şirketlerinin bu anlamda çok dikkatli davranması gerekiyor. Ki PDK'nın bu konuya dair etkin mevzuatı var. Buna uyum önemli. Ama yani işe teknik açıdan baktığımızda tüm bu ileriye dönük yatırımlar yapılırken, işte akıllı şebeke yatırımları mesela, uçtan uca siber güvenlik önlemleriyle birlikte düşünülmesi gerekiyor. Modern teknolojilerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bir siber güvenlik operasyon merkezinin şirket içinde veya hizmet alım yöntemiyle mutlaka yapılması lazım ve yine belli aralıklarla da penetrasyon testleri gibi testlerin yapılması gerekiyor. Gerçekten olmazsa olmaz konulardan bir tanesi.
1: Açıkçası uluslararası kamuoyunun önemli gündem maddelerinden bir tanesi Kasım ayında COP olacak. Evet. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi ve Türkiye buna ev sahipliği yapacak. Antalya'da gerçekleştirilecek. COP'ta sizin de galiba bir paydaşlığınız söz konusu olacak. Hem onu konuda bize lütfen bir bilgi verin, hem de COP'tan ne çıkacak? İklim Değişikliği Zirvesi'nden dünyanın çevreye karşı bambaşka bir hassasiyetle yükselişini görecek miyiz?
0: Evet.
1: Çok mu iyimser yaklaştım bilmiyorum.
0: Şöyle tabii COP başkanlığı son derece organize bir şekilde ve proaktif bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Biz de yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz ve katkı sağlamaya da çalışıyoruz. Şimdi konumuz enerji, gelecek enerji. O yüzden ben enerji tarafındaki konuya değinmek isterim. Enerji dönüşümünün hayata geçebilmesi, COP'un hedeflerine ulaşılabilmesi için, karbon emisyonlarının azaltılması için çok çok kritik. O yüzden her COP'un gündeminde enerji dönüşümü yer almıştır. Fakat her birinde de farklı taraflara dokunuluyor. Şimdi daha önce yapılan COP'lara baktığımızda özellikle yenilenebilir enerjinin artışı, İşte 2030'a kadar 3 katına çıkma hedefi Dubai'deki COP'ta ortaya konmuştu, COP28'de. Yine aynı COP'ta enerji verimliliğinin 2 katına artışı söz konusu oldu. Şimdi enerji dönüşümü denkleminde bir taraftan arz tarafı var, yenilenebilir enerji artışı, bir taraftan enerji verimliliği, arz ve talebi ele alıyor, bir taraftan da talep var. Şimdi talep tarafında da elektrifikasyon konusu çok önemli. Eğer biz tüketimi elektrikle çalışır hale getirirsek, mesela araçlarımızın elektrikli araca dönüşmesi gibi, o zaman elektriğimizi temiz elektronlardan aldığımızda tüketimimizi de temiz hale getiririz. Bir de tabii şu bağlamı da unutmamak lazım. Önemli bir enerji krizi gündeminden geçiyoruz. Artık enerji bağımsızlığı konusu da çok önemli hale geldi. Yani siz elektriğinizi kendi lokal kaynaklarınızla, yenilenebilir kaynaklarınızla ürettiğiniz noktada tüketimi de elektrikli hale getirdiğinizde bu bağımsızlık bağlamında çok önemli adımlar atmış oluyorsunuz. O yüzden daha önceki COP'larda ele alınan yenilenebilir enerji artışı, enerji verimliliği artışının yanı sıra Türkiye'de yapılacak olan COP31'de elektrifikasyon önemli bir konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Burada ulaşımda, evsel tüketimde, sanayide önemli bir dönüşüm bizleri bekliyor diyebilirim.
2: Peki. Ben tekrar 10 yıl sonrasına döneceğiz.
1: Hep geleceğe bakıyorsunuz maşallah.
2: 2035 yılına şöyle bir dönelim. Bugün hayal olarak gördüğümüz ama 10 yıl sonra hayatımızın bir parçası olan dijital uygulamalar enerji sektöründe. Özellikle hangi dijital uygulama olabilir bu? Ne olabilir? Ne hayal gibi görünüyor? Hayatımızın bir parçası olur.
0: Biz şu anda tüketimimizin kendimiz kontrol ediyoruz. Yani çamaşır makinemizi ne zaman çalıştıracağız, bulaşık makinemiz işte, buzdolabımız çalışıyor veya ne zaman klima çalıştırırız vesaire. Ve bu kararları hep biz veriyoruz. Biraz da ihtiyacımıza göre veriyoruz ve tamamen tüketim odaklı veriyoruz bunu. Yani bizim ne ihtiyacımız var, nasıl karşılayacağız anlık olarak. Ben geleceğe baktığımda şunu görüyorum. Sadece kendi tüketimimize değil ama o anda şebekenin ve piyasanın koşullarına göre bu kararlar verilecek ama biz farkında olmayacağız. Yani biz kendi hayatımıza devam ederken, arabamız şarj olurken, işte ortamımız klimatize olurken, konforlu alanlarda yaşarken arka tarafta bir takım sistemler bu kararları verecek ve bizim adımıza bize konforlu bir yaşam sunacak. Peki. Böyle anlatabilirim.
2: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Gerekli mesajları zaten Elif Hanım söyledi. Dijitalleşmek lazım ve açıkçası enerjide sağlıklı bir gelecek içinde, evet, aydınlık bir gelecek içinde herhalde en gerekli şey doğru yapay zekayı doğru kullanmak, evet, doğru şekilde dijitalleşmek.
2: Peki. Teşekkür ediyoruz efendim. Enerjide Dijitalleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Elif Düşmez'deki ağırladık. Bülent Kaya ile birlikte haftaya bir kez daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir reklam arkası bölümüyle bu hafta da karşınızdayız. Efendim bugün bir ürün, bir hizmet değil, daha çok işin sosyal sorumluluk tarafında yapılan iletişim örneklerinden söz edeceğiz. Toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik iletişim de en az bir ürünün iletişimi kadar değerli. Bunun altını çizeceğiz. Çok özel bir projeyi sizlere aktaracağız. Yani burada tabii projenin dışında da şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Programımızın kapsadığı alan icabı iletişim dendiği noktada bazen görünmeyen, fark edilmeyen, farklılık yaratılması gereken, farkındalık yaratılması gereken konularda markalarımızın, holdinglerimizin iletişim kanallarını güçlü kullanarak ajanslarıyla beraber bugün konuşacağımız örnek teşkil eden proje gibi işler hayata geçirmesi oldukça önem arz ettiğini düşünüyoruz açıkçası. Programımızda da bu alana her fırsatta yer vermeye devam ediyoruz. Bugün FİBA grubu stüdyomuzda ve kreatif ajansı Malin Love İstanbul'la beraber keyifli bir proje konuşacağız. Peki nedir bu proje? FİBA grubu yük olmasın tırnak içinde kadınların iş yükünü, zihinsel yoğunluğunu aslında ortaya koyan biraz daha paylaşmaya yönelik erkeklerle iş bölümüne gitmesi gereken çok değerli bir konuyu ele alıyor. Hem de işin mizah tarafını da işin içerisine katarak hayata geçirdikleri 3 tane film var. Bugün bunlardan söz edeceğiz ama hemen konuklarımı tanıtarak başlamak istiyorum. FİBA grubu kurumsal iletişim direktörü Aylin Kurt Ganiç. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ve Malin Love İstanbul CEO'su sevgili Ela Gökkan Savcı, siz de hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Uzun bir aradan sonra sizi stüdyomuzda
1: Evet.
0: yeniden görmek çok hoş. Sözü Aylin Hanım size vererek başlamak istiyorum. Şimdi yük olmasın aslında sosyal bir meseleye direkt temas eden bir konu ama buraya bugünün projesine gelmeden FİBA grubunun isterseniz bir bu konulara bakış açısından, kültüründen, vizyonundan, misyonundan söz edin isterim.
1: Tabii
0: Buyurun.
1: ki, tabii ki. Çok teşekkürler davetiniz için tekrar.
0: Her zaman.
1: Biz FİBA grubu olarak aslında 10 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 5 ayrı alanda faaliyet gösteriyoruz. Bu alanlar işte finans, perakende, gayrimenkul, yenilenebilir enerji ve turizm alanları. Ancak tabii ki bu alanlarda faaliyet gösterirken de önümüzdeki yıl 40 yaşımıza basacağız. Ben her zaman şey diyorum, yani genç ve deneyimli bir grup olarak diyorum.
0: Doğru.
1: 40 yıldır da aslında sosyal yatırımlar bizim stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Biz daimi destekçisi olduğumuz ve kurucusu olduğumuz iki tane vakfımız var. Bir tanesi Anne Çocuk Eğitim Vakfı, bir tanesi ise Hüsnü Özeyin Vakfı. Biz bu iki vakıf kanalıyla da aslında erken çocukluktan üniversite çağına kadar eğitimde fırsat eşitliği özelinde şimdiye kadar bütün sosyal yatırımlar perspektifiyle aslında yaklaştık.
0: Çok sosyal etki odaklı projelerde
1: Aynen.
0: zaten holding olarak Türkiye'nin
1: Evet,
0: gündeminde
1: yani
0: yer
1: biz
0: alıyorsunuz.
1: aslında hani projeler tabii ki hani FİBA'nın projeleri var ama bir taraftan vakıflar kanalıyla, yani bu işi

0: kurumsallaştırarak da topluma katkı sunmayı önemsiyoruz. Dolayısıyla da hani böyle vakıfları olan bir grup olarak stratejinin önemli bir parçasını da topluma geri verme oluşturuyor.
1: Ne güzel.
0: Yani fırsat eşitliği dedim, yani aslında eşitlik bizim için önemli bir mesele haline gelmiş durumda ve 40 yıldır da bu alana eğitim tarafında da yatırım yapıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği de tabii ki bu konunun alt kırılımlarından bir tanesi. Uzun zamandır da kendi grubumuz bünyesinde İşimiz Eşitlik Platformu adını verdiğimiz bir platformumuz var. Bu platformda gönüllü çalışanlarımızla beraber aslında iştirak bazında projeler üretiyoruz.
1: Bunu çok affedersiniz, yük olmasın .com'da gördüm ben bu
0: gördünüz mü hikayesini?
1: Evet, evet, okudum da.
0: Evet,
1: çok da
0: okumuşsunuzdur.
1: Güzel olmuş.
0: Yani dolayısıyla zaten birçok kurum toplumsal cinsiyet alanında çok fazla projeler yapıyor. Özellikle kadın istihdamını destekleyici. Ancak hani biz bu projeyle biraz daha kök nedene indiğimizi düşünüyoruz. Çünkü eve bakmadan çok işe bakmak mümkün değil şu anda. Şu bulunduğumuz dünyada, bu kadar yoğun bir dünyada
1: Evet.
0: O çok mümkün değil. Yani sadece iş yerindeki bir şeyi iyileştirerek o dönüşümü yakalayamıyorsunuz. Ki biliyorsunuz sosyal etki projeleri de dönüşüm yarattığı sürece etkiden bahsedebildiğimiz projeler. Dolayısıyla biz FİBU grubu olarak 40 yıldır zaten yaptığımız gibi şimdi bir alan daha ekleyerek bu işlere birazcık daha kafa yormaya, çaba göstermeye, paydaşlarımızla beraber, iş ortaklarımızla beraber elimizi biraz taşın altına koymaya
1: çok, vallahi,
0: çalışıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok da değerli de bir proje ve iletişimle de bunu tabii taçlandırıyor olmak, bunu görünür kılıyor olmak aslında buradaki problem o. Siz onu aşmış ve devam ettiren bir değerli holding olarak ülkemizin de çok önemli kuruluşlarından bir tanesi olduğunuz için ben çok önemsiyorum. Yani inşallah böyle devam edersiniz.
0: Çok teşekkürler. Yani çok görünen bir iş değil bu. Yani bakım emeği konusu aslında
1: şimdi
0: çok.
1: Şimdi ona gelecektim. Siz
0: Buyurun.
1: Lafınızın arasında geçirdiniz. Aslında yük olmasına geldik.
0: Evet.
1: Şu anda. Şimdi yük olmasın dediğim gibi aslında gerçekten sosyal bir meseleye temas ediyor bu noktada. Sizin tarafta aslında sorularımdan bir tanesi şuydu. Çok merak ediliyor çünkü. Hani bu projeye nasıl çıkış noktası neydi?
0: Hı.
1: Neden böyle bir ihtiyaç, nasıl fark edildi? Yani çünkü tamamen içgörülerle, gerçeklerle ortaya çıkmış bir proje. Bir de ne zamandır var bu hayatımızda, onu da isterseniz
0: Tabii.
1: Başlayalım projeyi
0: Yani
1: konuşmaya.
0: aslında biz 2022 itibariyle bizim aklımızda bu proje vardı. 2022 sonu itibariyle. Ama tabii ki bir
1: Pandemiden sonra yani.
0: Pandeminin sonlarına doğru. O da şöyle oluştu. Yani zaten dediğim gibi, yani bu işimiz eşitlik platformu ile biz istihdam projeleri hep çalışıyorduk. Yani birçok örnek projemiz de var. Fakat pandeminin son dönemlerinde bir iştirakimizde hem uzaktan çalışmanın hem de hibrit çalışmanın kadınlar ve erkekler üzerindeki etkisini ölçmek istedik. Bir grup gönüllü çalışanımız yaptı aslında bu küçük anketi. Küçük bir örneklemdi ama açık uçlu cevaplarda bizi ekip olarak çok derinden yaralayan sonuçlara ulaştık aslında. Çünkü hani biz bu kadar bu yükün, yani her birimiz bunu taşıyoruz. Ben de iki çocuk annesiyim ama bu kadar pandeminin de ağırlığıyla kadın çalışanların erkek çalışanlara oranla çok daha tükenmiş olduğunu biz orada fark ettik. Yani çünkü hem bir eve bakma hali var, hem çocuk varsa çocuk evde, bir ebeveynleri merak etme, büyükleri merak etme, onların sağlıklarıyla ilgili şeyleri planlama.
1: Müthiş bir bakım emeği var.
0: Aynen.
1: Sizin söylediğiniz tırnak
0: Aynen.
1: içinde.
0: Yani dolayısıyla biz bakım emeği kavramını da ilk o zaman anladık. Ve yani sonuçta sivil toplum ve akademi bu konuları tabii ki çok derinden konuşuyor, makaleler yapıyor ama iş dünyasında hiç yer etmeyen bir konuydu. Ve aslında o aynı insanlar, yani bu bakım veren insanlar ceketini, gömleğini giyip işe gelen insanlar. Yani toplumla iş dünyası ayrı şeyler değil. Dolayısıyla aslında toplumda bir şeyi iyileştirme fırsatı bizi çok heyecanlandırdı. Yani biz acaba FİBA olarak böyle bir şey yapabilir miyiz? Daha önce hani aslında bu kadar sivil toplum şeyi olan bir iş yapılmamış, nasıl girsek diye çok endişelerimiz oldu. Ama yapılmayan yapılabilir yani. Çünkü artık çok
1: Tabii
0: grift
1: ki.
0: bir dünyada yaşıyoruz. Herkesin bir şey yapması gerekiyor. Dolayısıyla biz ilk o projede bir böyle uyandık, ya böyle bir şey var. Ve sonra işte okumalar yapmaya başladık. Global örnekleri inceledik ki çok az. Yani Türkiye'de biz genelde hep böyle bir şey oluyor. Ya Türkiye'de acaba daha mı kötü durumdayız? Öyle değil. Her, ya bütün dünyada bu konu çok yanan bir durum.
1: Peki dünyada biz ne durumdayız?
0: Ya şöyle
1: Yani Türkiye bu
0: aslında,
1: konudan bahsediyorum yani.
0: evet, yani bu konuda şöyle bir örnek verebilirim. Yani OECD verilerine göre 23 ülkede biliyorsunuz yapılıyor o çalışma. Kadınlar erkeklere oranına 3 kat fazla ücretsiz ev işi yapıyorlar. Yani yaklaşık gün içerisinde 4,5 saatlerini ücretsiz ev işine harcıyorlar. Erkeklerde ise bu oran 1 saat gibi oralarda. Türkiye'de birazcık daha kötü durum ama hani çok da farklı değil. Erkeklerin 3,5 katı kadar Türkiye'de durum. Dolayısıyla şimdi bunun bir sadece toplumsal cinsiyet eşitliği konusu olmadığını hepimizin anlaması gerekiyor. Yani bu bir istihdama katılımı etkileyen bir konu. Dolayısıyla tamamıyla bir ekonomik ve sosyal kalkınma konusudur.
1: Kesinlikle.
0: Aynı zamanda da tabii ki ev içi bir adaletsizlik konusudur. Çünkü bakım emeği dediğimiz şeyi biz biraz küçümsüyoruz. Yani işte hayatın yolunda gitmesi için o evde yapılan her şeydir bakım emeği. Yani işte çocuğun çantasını hazırlamak da bakım emeği, yemeği hazırlamak
1: Ya
0: da bakım
1: çocuğu
0: emeği.
1: giydirmek de bu arada.
0: Evet,
1: Yani.
0: aynen. Ama zihinsel iş yükü hiç konuşulmayan bir kavramdı özellikle ülkemizde. Zihinsel iş yükü ise bütün bu işlerin yapılması için gerekli olan planlama ve organizasyon süreçleri. Yani aslında beynimiz sürekli üreten bir fabrika gibi ve sürekli başkalarının da hayatlarını planlıyoruz. Yani sadece kendimizle ilgili, çocuğumuzun, eşimizin, annemizin, kardeşimizin, yani kime bakım veriyorsak ve bunu sadece çocuk bakımı olarak da algılamamak lazım. Çok fazla bebeğlerine bakan bireyler var. Engellilere bakanlar var. Nöroçeşitli bireylere bakanlar var. Ya bakım konusu çok
1: Bakım
0: çok
1: vermek
0: geniş
1: çok
0: bir
1: başka bir
0: konu.
1: şey. Evet. Ya bu da
0: Evet.
1: aslında onun en önemli
0: Evet.
1: noktalarından bir tanesi.
0: Aynen.
1: Zihinsel yük aslında o operasyonel süreci yönetmek vesaire. Bu da öne çıkarttığınız bir konu ama bir de operasyon tarafı da var. Yani hani
0: Tabii
1: veya
0: ki.
1: operasyonu kontrol etmek bile bir ciddi bir yük olarak ortada.
0: Evet,
1: İşte
0: yani
1: paylaşmak.
0: görünmeyen ve ücretsiz bir emek, zaten biz hep diyoruz yani çalışmayan kadın yoktur, ücretsiz çalışan kadın vardır. Bunu hep konuşuyoruz. Beyaz yakalılarda ise durum biraz daha çifte mesai. Yani mesaiden sonra evde de bir mesai var. O da tabii işin başka bir boyutu.
1: Evet. Peki, vallahi çok güzel özetlediniz bu şu ana kadarki süreci. Çok teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Benim belki eksikliğimden kaynaklanıyor ama ben bu projeyi bu yıl yaptığınız, daha doğrusu 2 ay önce
0: Kampanya ile
1: Mart'ta
0: duydunuz.
1: ortaya koyduğunuz 3 tane
0: Evet.
1: film var ve bu filmler çok gerçekten karşı tarafı da etkiliyor. O şekilde fark ettim, doğru itiraf
0: Evet,
1: edeyim.
0: bunun sebebini anlatayım size.
1: Sevinirim. İsterseniz anlattıktan sonra
0: Olur.
1: da filmlerimizi izleyelim.
0: Olur.
1: Sonra da, çünkü filmlerde her biri kendi içinde ayrı etki yaratıyor diye tahmin ediyorum.
0: Evet.
1: Ondan sonra da işin yaratım ve kreatif sürecini konuşalım isterim.
0: Evet, yani aslında şöyle, biz tabii ki farkındalık işlere başladık bunları anlatmaya ama veriye ulaşmak çok zor bu konuda. Ve biz yani FİBO olarak çok böyle verisiz konuşmayı da seven bir grup değiliz yani. Hani sadece
1: Zaten
0: bir
1: konuşsanız o sürdürülebilir bir hale
0: olmuyor.
1: gelmez.
0: Evet, yani sadece bir hani farkındalık yapalım, bunu söyleyelim. Bununla ilgili sen ne yaptın sorusunun cevabını bizim verebilmemiz gerekiyor.
1: Tabii ki.
0: O yüzden de biz geçtiğimiz sene bir araştırma yaptık ve globalde de bulamadığımız şeyi kendimiz ürettik. Özye Üniversitesi ile beraber.
1: Bu YouGov verileriyle alakalı bir şey mi?
0: Evet, YouGov bize ait değil, o başka bir veri. Bizim verilerimiz bakım emeği ve zihinsel iş yükünün beyaz yakalı çalışanlar üzerindeki etkisi araştırması. 11 şehre gittik ve 2500 beyaz yakalıyla bir saha araştırmasına çıktık. Ve bunun sonucunda aslında zaten biz evli ve çocuğu olan kadınların %31'inin mesela işten bir sebeple, bakım emeği sebebiyle bir noktada ayrıldığını öğrendik. Yine aynı araştırmayla yine bu kadınların %15'inin bir terfi teklifini hayatında en azından bir kere reddettiğini öğrendik. Daha fazla sorumluluk almamak için. Aynı şekilde anne olan kadınların aslında bakım emeği yüklerinin iki katına çıktığı ama baba olan erkeklerin %4 arttığını bu araştırmayla öğrendik. Yani dolayısıyla biz birazcık daha bunun yayılımını sağlamak için elimizde bir veri olmasını ve bir kendi verimizden de yola çıkarak hani FİBA'da ne yapabiliriz, çevremizi nasıl değiştirebiliriz de ancak bakabildik. Bu noktada da hani o verileri ajansımızla da paylaşıp böyle güzel işlerin çıkmasına vesile olduk diyelim.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. O zaman heyecanla 3 filmi izleyelim, ardından konuşmaya devam edelim.

0: erkeklerin %19'u vahşi bir hayvanla dövüşüp kazanabileceğine inanıyor.
1: Nereye koyacağım ben bunları?
0: Ancak sadece %12'si evde temizlik yapıyor. Günlük hayattaki sorumlulukları paylaşmak, vahşi bir hayvanla dövüşmekten daha kolay. Paylaş ki yük olmasın.
2: Cevap ver.
3: Evet, dinliyorum kule.
2: Flapları açın.
3: Flaplar. Flaplar. Flaplar açık.
0: Erkeklerin %46'sı acil bir durumda bir uçağı indirebileceğine inanıyor.
3: Figen, bakar mısın ya?
0: Ancak sadece %9,14'ü çamaşır makinesini çalıştırabiliyor. Günlük hayattaki sorumlulukları paylaşmak, uçak indirmekten daha kolay. Paylaş ki yük olmasın.

0: Erkeklerin %56'sı bir zombi kıyametinde hayatta kalabileceğini düşünüyor.
1: Erhan. Salça bitmiş.
2: Söyleseydin alırdım.
0: Ancak sadece %23'ü buzdolabında yeterli gıda olup olmadığını biliyor. Günlük hayattaki sorumlulukları paylaşmak zombilerle baş etmekten daha kolay. Paylaş ki yük olmasın.
3: Evet Ela, ellerinize sağlık.
4: Ekibin, teşekkür ederim.
3: Yani hepinizin tabii ki. Şimdi iş çok güçlü bir içgörüden besleniyor aslında. Kesinlikle. Ve evrensel bir mesele günün sonunda. Aylin Hanım'ın da belirttiği gibi, yani sadece Türkiye odaklı bir konu tabii ki değil. Evrensel bir konu. Bu işin ilk briefini aldığınızda bir, ne hissettiniz? İki, nasıl bir süreçti? Çünkü komple bir AI kreatif bir konu da söz konusu, yapım anlamında anladığım kadarıyla. Sözü sana vermek istiyorum. Tamam,
4: çok teşekkürler. Aslında şöyle, biz ilk bu briefi duyduğumuzda ve aslında bu projeyi duyduğumuzda tabii oldukça sevindik. Çünkü çalışan bir anne olarak birebir gündelik hayatımızda yaşadığımız, yani ajansta da başka çalışan annelerimiz var. Gündelik hayatımızda çok yaşadığımız bir sorun aslında.
3: Gerçek
4: bu.
3: Gerçek yani, evet.
4: Gerçek. Hani üstelik bu çok gerçekten ülkelerden bağımsız bir şey de değil. Ve hani Uluslararası İş Örgütü'nün verilerine baktığımızda dünyada gerçekleşen ücretsiz bakım emeğin %76.2'si kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu olağanüstü bir oran aslına bakarsanız.
3: Tabii ki.
4: Yani kadınlara olan kadınlara düşen sorumluluk çok çok fazla. Yani insanüstü bir performans beklemesi bekleniyor kadınlardan aslına bakarsanız. Dolayısıyla brief geldiğinde aslında hedef kitlemiz bu, bir farkındalık yaratmak. Çünkü niye? Bir farkındalık yaratmadan davranış değişikliğine gidemeyiz. Aslında bu projenin bütün amacı bir davranış değişikliği yaratması. Önce farkındalığı yaratmak zorundaydık. Farkındalığı da kimde yaratacak? Sizin gibi beylerde, babalarda, erkeklerde yaratmamız gerekiyor.
3: Doğru.
4: Ve şunu biliyoruz ki bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil, erkeklerde sarsılmaz bir özgüven var. Ve bu bizim için aslında yola çıkış noktamız bu oldu. Erkeklerin sarsılmaz özgüveni. Ve bunu çeşitli kanallardan, yani birincisi Özyeğin Üniversitesi ile FİBA Holding'in birlikte yaptığı araştırmada gelen veriler, o yüzdeler çok çarpıcıydı. Ama öte yandan da biz kendi araştırmalarımızda bu YouGov verilerine, demin bahsettiğin YouGov verilerine de ulaştık. Ve şöyle, gerçekten aslında biraz da komik olabilecek bir yere vardık.
3: Ya ben inanamıyorum mesela, uçağı indirebileceğine inanan.
4: %46. Erkeklerin %46'sı
3: yani
4: acil bir durumda bir uçağı indirebileceğine inanıyor. Ancak yalnızca %9'u bir çamaşır makinesini çalıştırıyor. Yani bu komik. Ve biz şunu da biliyoruz. Erkeklere bir şeyi yapmıyorsun, niye yapmıyorsun, yapsana dediğinizde geri dönüşü çok iyi olmayabiliyor. Çünkü öyle bir şeyi yapması gerektiği bilincinde değil. Aslında karşı tarafa ne kadar büyük bir yük bıraktığının bilincinde olmuyorlar. Dolayısıyla biz de dedik ki o zaman erkeklerin hoşuna gidecek, onları biraz ters köşe yapacak bir mizahi yolla bu fikre yaklaşalım dedik.
3: Ve erkekleri de incitmeden.
4: Kimseyi incitmeden, hassas özgüvenlerini incitmeden. Yani aslında şöyle bir şey diyoruz. Madem bir ayıyla boğuşabileceğini düşünüyorsun.
3: Mesela o da inanılmaz
4: %19
3: bir şey.
4: Az bir oran değil aslında %19. O zaman bir zahmet şu temizlik işlerini yap. Çünkü temizlik çok beden gücü isteyen bir şey. Yani eğil kalk, işte yerleri temizle, bir şeyleri indir. Tabii az buz bir şey değil, cam sil. O zaman mesela bu beden gücünü böyle de kullanabiliriz gündelik hayatta. Neden olmasın? Ya da işte bu uçak zaten bir efsane. Uçakla ilgili şöyle bir şey de var. Bu uçuş simülatörleri var. İşte X'te, evet. YouTube'da, çeşitli sosyal platformlarda. Ve onların altındaki yorumlara baktık. Yorumlar şunu gösteriyor. Yani bir uçuş simülatörü, işte F-16'yı uçurdum diyor. Onun bir işte videosunu koyuyor biri diyelim. Altında erkekler, ben de indirirdim. Bir gün bineceğim buna.
3: Allah Allah.
4: İşte indirmek çok kolaymış. Ya öyle bir özgüven var ki gerçekten.
3: Ya
4: harika.
3: Bir yaş aralığı var mı?
4: Ya o yaş aralığını göremiyoruz tabii yorumlardan.
3: Çok merak ettim.
4: Ama
3: ya.
4: Tabii ki yani araştırmaların belli bir yaş aralığı var. Enteresan olan şey bu aslında, hani heyecanla yapıyorlar ve muhtemelen öyle bir durum olduğunda hiç kimse bunu yapmaz. Ayıyla boğuşacağını zannetmiyoruz kimsenin. Ama buna inanıyor olmaları çok büyük bir güç bir yandan.
3: Tabii ki.
4: Yani biz de tam olarak buradan yakalamak istedik. Tabii ama hayatımızda bu bir sosyal proje. Dolayısıyla limitlerimiz var. Bütçe limiti çok önemli.
3: Doğru. O yüzden siz de elinizi taşın altına koydunuz.
4: Aynen. Biz bu projenin öncelikle araştırmadan gelen yüzdeleri gördüğümüzde, sonra kendi araştırmalarımızda stratejik çıkış noktalarımızı ararken, ki o sarsılmaz özgüvendi erkeklerdeki, onu öyle kodladık. Buna bir yüzdeler kampanyası dedik ve bu YouGov'un araştırma verileriyle FIBA'nın yaptırdığı araştırmadaki verileri aslında öpüştürdük. Ve oradan bu bugünkü hani televizyonda görebildiğimiz ve herkesten
3: yani veriden senaryoya geçişi çok daha güzel anlatılamazdı herhalde.
4: İyi ses getiren işe dönüştürdük. burada da AI'dan faydalandık. Şimdi bütün bu reklamcılık dönüşüyor, hayatımız Tabii. değişiyor, AI girdi, nasıl yaparız, nerede bize fayda sağlar? Tam da işte aslında bu projede bize ne kadar fayda sağlayabildiğini gördük AI'ın. Çünkü belki bu fikirler gene bizde çıkardı, sizler de çok beğenirdiniz. Ancak elimizde o olanaklar olmadığı için belki bu fikirleri küçültmek zorunda kalırdık. Üç tane olmazdı, bir tane örnekle yapmak zorunda kalırdık. Biz öyle yapmadık. Buradan sevgili otonomi... Berent'e de sevgilerimi iletiyorum.
3: Berent'e
4: çünkü
3: selam söyleyelim buradan.
4: Söyleyelim. Çünkü gerçekten onlar da inanılmaz bir özveri gösterdiler. Bizimle beraber öncelikle bu projeye gönül verdiler. Ve çok detaylı çalıştık. O kadar ki aslında burada gördüğünüz bütün insanlar birer AI karakteri. Böyle bir insan yok, böyle bir kast yok. Ama biz bu projeyi yaparken pre-PPM'den başladık. PPM toplantısında toplam 4,5 hafta sürdü. Hatta bir tık uzun sürdü. çünkü tabii ki revizyonlarımız bitmiyor. Ama daha Normal. İyi bu kadar gerçekçi olmasına çalıştığımız için bu filmlerin, ki AI olduğunu gören herkes inanamıyor.
3: Yapım süresi nasıl, ne kadar sürdü?
4: 4 hafta. 3,5-4 hafta diyelim. Yani 4 hafta, bir yarım haftada uzatmalar diyelim.
3: Evet, tabii ki.
4: Ama gerçekten PPM'den sonra tam 4 hafta sürdü. Yani öyle zannedildiği gibi AI ile 2 dakikada size
3: tam
4: bir şey çıkıyor.
3: Tam o yüzden sordum,
4: evet,
3: zaten.
4: AI ile 2 dakikada önünüze bir video çıkıyor ama o video istediğiniz video olmuyor. Ya da o videoda değiştirmeniz gereken şeyleri değiştirmeniz o kadar kolay olmuyor. Burada gerçekten hani otonomiyle beraber inanılmaz yoğun çalıştık. Bir oyuncu koçu vardı. Oyuncu koçu bu AI karakterlerin yapmasını istediğimiz mimiklerini oyuncularda çalıştırdı. Ve onların çalışmasıyla aslında gerçek, bu kadar mimikler gerçek oldu. Çünkü şu veri de var elimizde. Aslında insanlar şu anda bir sürü AI videosu, hani ne gerçek ne değil, çok da anlayamadığımız bir dünyadayız. İnsanlar bir sürü AI videosuna bakıyor ve bunu da çok yeni öğrendiğimiz bir veri, o yüzden paylaşmak isterim. Gülümsemeye karşı beyin dalgalarına baktığınızda, yani siz bir AI videoda bana gülümsediğinizde ben onu duymuyor, algılamıyor beynim. Çok olarak yani gülümsüyor ama bir şey garip diyorum. Burada bir yapaylık var diyorum. Fakat öfkeyi algılıyorum. Çünkü öfkede beynimiz öyle bir kurgulanmış ki karşımızdaki tehlikenin gerçek ya da yapay olup olmadığına bakılmaksızın onu algılıyor. Dolayısıyla buna baktık ve oyuncu koçuyla çalışmamız da çok etkili oldu.
3: Vallahi çok teşekkür ediyorum. Süre çok hızlı aktı gibi geldi bana ama gerçekten öyleymiş. Ağzınıza sağlık. Öncelikle reklam veren olarak sizlere iletişimin devamlılığını artarak dilediğimizi belirtelim.
1: Yapacağız tabii ki.
3: Ve tamam. Ajanslarımıza da böyle ne güzel ki kreatif işler ortaya çıkıyor AI'yi de kullanarak. Bunun da devamlılığını bekliyoruz diyelim.
4: Teşekkür ederiz.
3: Sizleri
4: çok
3: yeniden programda ağırlamak isteriz böyle güzel projelerinizde.
1: Neden olmasın?
3: Sağ olun. Çok mersi. Evet değerli izleyiciler, bugün FIBA grubun yük olmasın sosyal sorumluluk, toplumsal farkındalık daha doğrusu projelerini konuştuk.

Reklam. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Sürdürülebilir Gelecek programıyla karşınızdayız. Evet, iklim değişikliği kapsamında hem tarım hem su politikalarında en acil değişmesi gereken noktalar, konular nelerdir? Bir diğer tarafta Türkiye'de tarımın iklim değişikliğine uyumu için en kritik başlıklar ne öne çıkıyor bu anlamda? Çiftçilerin iklim risklerine karşı uyum kapasitesi nedir? Bunun yanı sıra baraj doluluk oranları, su güvenliği, aslında tüm bu detayları kendisiyle değerlendirelim. İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Levent Şaylan hocamız bizlerle birlikte. Levent hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Pelin Hanım.
1: Evet Levent hocam, şimdi öncelikle şöyle iklim değişikliği kapsamında biraz değerlendirmek isterim. Tarım ve su politikalarında en acil değişmesi gereken konulardan başlayalım. Hakikaten son yılların en kritik, en elzem değinilmesi gereken konularından biri olarak hem politika yapıcıların hem de üretim tarafının gündeminde, ajandasında yer alıyor. Ne dersiniz?
2: Efendim tarım tabii çok boyutlu. Ben sadece işin su kısmından ve iklim kısmından bahsedeceğim ama tabii farklı boyutları var. Buradaki karşımıza çıkan şu anda bizim açımızdan en önemli problem özellikle iklim krizleri ve aynı zamanda suyun sınırsız olmaması. Ülkemizin bir su zengini bir ülke olmamasından kaynaklanıyor. Aslında su stresi yaşayan bir ülke durumundayız şu anda. Ve ne yazık ki gelecekle ilgili yapılan iklim değişikliğiyle ilgili projeksiyonlar ülkemizin bu su stresinden su fakir ülke haline gelmesi söz konusu. Dolayısıyla karşımızda şöyle bir problem var. Özellikle bizim ülkemiz kuzeyi dışındaki yerlerde gelecekte su ile ilgili problemlerimiz artacak. Ve tarımımızın da büyük bir kısmı suya bağımlı olarak yürütülüyor ülkemizde. Su verimliliği arttırıyor. Kuru tarım tabii onlardan çok daha fazla ama gelecekte su ile ilgili tarımda problemlerimizin artacağını görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Artık geçmişte verim odaklı bir tarım politikası vardı ülkemizde. Tabii son yıllarda bunda bazı değişiklikler var. Artık verim odaklı tarım politikasından çok su odaklı, iklim odaklı ve gıda güvenliği odaklı bir tarım politikasına geçiş aşamasındayız Türkiye olarak.
1: Peki hocam, su verimliliğinde neredeyiz biz? Yani evet, su zengini bir ülke değiliz ama verimlilik esaslı mı ilerliyoruz? Neredeyiz? Yani burada hane halkı çok farkındalığı olduğunu düşünmüyorum. Burada kamu spotları yapılıyor. Bir takım eğitimlerde bunun farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor ama ülkece neredeyiz? Hem üretim kısmında hem tüketim kısmında.
2: Efendim, su verimliliğinin tabii birçok boyutu var. Bunlardan bir tanesi suyu çok kullanan sektördeki verimlilik aslında önemli şu anda Türkiye için. Kentlerdeki sorunlar ayrı. Kentlerde yani suyunu kullanan

0: kısmı tarım sektörüne göre çok daha az, sanayide kullanılanla beraber yaklaşık en fazla %25 civarında 110 milyar metreküp su kullanabiliyoruz Türkiye'de yılda. Bunun %20-25'i kentlerde ve aynı zamanda sanayi sektöründe kullanılıyor. Ama geri kalan %70-75'i aralığı tarım sektöründe kullanılıyor. Şimdi burada kentlerde su verimliliğiyle ilgili yapılacak hamleler var. Su kaçaklarının önlenmesi vesaire. Ama en büyük su verimliliğinde dikkat etmemiz gereken nokta tarım sektörü. Çünkü tarım sektörü her 4 litre sudan kullanabileceğimiz her 4 litre suyun şu anda 3 litresini tarım sektörü kullanıyor. Ve ne yazık ki gelecekte bizim yağışlarımızın artması ülkemizin kuzeyi hariç birçok yerde söz konusu değil. Yani suyla ilgili problemlerimiz daha da artacak diye tahmin ediliyor. Dolayısıyla düşen suyu çok verimli kullanmamız lazım. Verimli kullanmanın yolu nedir derseniz, bunlar aslında çok bilinmeyen şeyler değil. Sulama yöntemlerini, teknolojisini değiştirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili atılan adımlar var. Daha da hızlı yaygınlaştırılması gerekiyor. Çiftçinin bu teknolojileri kullanabilmesi için ekonomik olarak desteklenmesi gerekiyor. Ama her şeyi yapsanız bile suyu çok bulduğunda çiftçi bu teknolojileri uygulamazsa, yani aslında bu iklim değişikliğinin farkında olmazsa hem çiftçiler hem insanlar dolayısıyla suyu fazla tüketebilirler. Bu problem olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bir de karar vericilerin yani ilgili kurumların alması gereken önlemler var. Zaten ana problemler onlar tarafından çözülür. Bu sulama sistemlerinin yaygınlaştırması, yani daha az su tüketen sulama sistemlerine geçilmesi bir devletin yapacağı işlerden bir tanesidir. Ama bunu kullanacak olan kişilerin de farkındalığının arttırılması gerekir. Bunları yapmadığımız takdirde biz suyu verimli olarak kullanamayız. Yani düşünün ki sizin toprağın altında su olduğunu bilmiyorsanız, yani toprakta yeteri kadar nem olduğunu bilmiyorsanız, siz sulama yaparsanız boşu boşuna sulama yapmış olursunuz. Yani bunun gibi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla sadece devletin yapacakları da yetmiyor. Aynı zamanda şahısların veya üreticilerin birlikte yapabilecekleri hamleler var. Suyun daha verimli kullanılabilmesi için. Ama başımızın önemli sıkıntılarından bir tanesi gelecekte karşılaşacak. O da biliyorsunuz bizim kuraklık problemimiz bu sene yok. Öyle gözüküyor. Barajlarımız vesaire çoğu dolu vaziyette. Hatta bazılarında dolu sabahları da açıp mansapa su vermeye başladılar. Ana sorun şu anda bir rahatlama söz konusu.
1: Doğru.
0: Efendim suyumuz var. Bir kuraklık problemi bitti filan diye düşünülebilir. Bu tamamen büyük bir hatadır.
1: Yanılmış.
0: Aslında şu anda yaşadığımız olay bir filmin bir karesi gibidir. Yani bir fotoğraf üzerine bakıyoruz. Fotoğraf bize şu ana kadar işte su yılı olarak baktığımızda 2025'in Ekim ayından Nisan ayı sonuna kadar Türkiye'deki yağışın geçmiş yıllara göre %30 çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Ama bu bizi yanıltabilir. Çünkü gelecek projeksiyonları ülkemizde aşırı yağışların, yani toplam yağışların artacağını göstermiyor ülkenin büyük bir kısmında. Yani biz filmin tamamına bakacak olursak, filmin tamamı uzun vadeli olduğu için bir tek fotoğraftan bakmıyoruz. Filmin tamamına bakarsak bizim biraz daha dikkatli olmamız lazım. Yani şu anda gevşememek lazım, rahatlamamak lazım. Hem tarım alanında hem sanayide ve şehirlerde biz suyu ya hala kısıtlı kullanmak durumundayız.
1: Kesinlikle.
0: Gelecek yıllar ne yazık ki bugünden daha iyi olmayacak diye
1: Olmayacak.
0: gözüküyor.
1: Doğru.
0: Keşke olsa.
1: Hocam yani bir yıl önce de kuraklığın etkisiyle, donun etkisiyle birlikte gıda fiyatlarındaki özellikle tarım alanlarındaki yönelik o üretimin tamamen kesilmesi hikayesiyle enflasyonist baskıyı konuştuk. 2026'nın teması buydu. Evet,
0: Evet.
1: 2026'da siz de altını çiziyorsunuz. Barajların doluluğunu herhangi bir su sıkıntısı yaşamadığımızı gösteriyor ama tam da bir yıl önce bu manşetle 2027'de böyle olmayacağının garantisi yok. Şimdi peki bu anlamda özellikle çiftçilerin iklim risklerine karşı uyum kapasitesi nasıl şekilleniyor?
0: Efendim tabii çiftçilerin iklim riskine karşı uyum kapasitesi bulundukları bölgeye göre değişkenlik gösteriyor. Bazı yerlerde çiftçiler bu bilgileri, iklimle ilgili bilgileri takip edebiliyorlar. Efendim suyu daha verimli kullanacak olan teknolojilere, altyapılara yönelebiliyorlar. Bazı yerlerde de bunu yapamıyorlar veya bazı çiftçiler yapamıyorlar.

0: Çiftçilerin ekonomik durumuyla da alakalı bu. Ne kadar büyük arazi işliyorsanız, yani ne kadar zengin bir çiftçiyseniz bir bakıma, bazı önlemleri almanız kolay. Ama küçük çiftçiler, yani daha küçük alanlar işleyen, yani gelirleri düşük olan çiftçilerin bir takım iklimle ilgili, uyumla ilgili risklerle karşı karşıya kalıyorlar. Bunlar belki sigorta yaptıramıyorlar. Bugünkü en önemli işlerden bir tanesi. Bakın, biraz önce Pelin Hanım siz de söylediniz. Geçen sene ciddi bir don riski yaşandı. Bazı dönemlerde kuraklık riskleriyle de karşılaştık. Bu risklere karşı şu anda tarım sigortası var. Sizin yapılması gereken işlerden bir tanesi tarım sigortası yaptırmak. Ve bu riskler de ne yazık ki gelecekte artacak. Ama efendim, bu sene olmadı, bundan sonra da olmaz diye düşünmemek lazım. Bütün göstergeler bunun artabileceğini gösteriyor. Yani dolayısıyla bunlara karşı önlem almak. Nasıl yapacak peki çiftçi? Küçük çiftçilerin bu iklim risklerine karşı kendi başlarına önlem almaları mümkün gözükmüyor. Yani bazı önlemler alabilir ama tamamını alamazlar. Birincisi, bunların birleşmesi gerekiyor. İkincisi, devletin bunlara hem veri bakımından, hem teknik olarak, hem de finansal olarak destek vermesi gerekiyor. Bir de çiftçinin bu iklimle ilgili farkındalığının arttırılması gerekiyor. Tabii tarım olayı sadece iklim açısından değerlendirilirse, yani çok hatalı olur. İklim tarımı kontrol eden faktörlerden bir tanesi ve kontrol edemediğimiz genelde bir faktör. Ama tabii bu işin toprak boyutu var. Efendim, bitki çeşitliliği durumu var. Ekonomik durumları var. Bütünleşik bir yapıyla bu sisteme bakmak gerekiyor. Dolayısıyla çiftçileri düzenli olarak bu konularda bilgilendirmek, gerekirse onlara demonstrasyonlar yapmak. Yani şimdi mesela çiftçi neyi merak ediyor? İklim değişirse ben buna nasıl uyum sağlarım diye merak ediyor, ama tutup da 50 yılı, 30 yılı, 40 yılı düşünmüyor.
1: Doğru.
0: Belki düşünen var ama az sayıda. Büyük bir kısmı efendim önümüzdeki haftalarda, aylarda ne olacak? Belki bir dahaki sene ne ekerim diye düşünüyor. Sizin bu üreticilere bir bilgi desteği sağlamanız ve bunu zamanda yapmanız ve belli periyotlarda da çiftçilere bir takım bilgileri belki demonstrasyonlarla göstermeniz gerekiyor. Bu hamleleri yapmamız gerekiyor Türkiye'de. Avrupa'da, dünyada, gelişmiş ülkelerde bu konuda yapılan çok şey var ve bunlar bizim için güzel örnekler. Ve bunları ülkemize rahatlıkla adapte etmeliyiz. Bazı çabalar var ama bunların daha fazla arttırılması gerekiyor. Bakın, size bir örnek vereyim. Ben Japonya'dan, ben toplamda farklı yıllarda olmak üzere 2 yıl Japonya'da bir kuraklık araştırma merkezinde geçirdim. Bu araştırma merkezinde yapılan çalışmalarda yaratılan dünyanın farklı kurak yerlerindeki iklimleri yaratıyorlar kapalı ortamlarda. Ve burada yetiştirilen ürünleri streslere maruz bırakıyorlar. Yani orada gelecekte meydana gelebilecek iklimdeki risklere maruz bırakıyorlar. Ve bunların verimlerinin, kalitelerinin nasıl değişeceğini araştırıyorlar. Şimdi mesele sadece verim de değil. Yani bir meteorolojik faktörler, toprak vesaire, tarımsal faaliyetleri bir kenara bırakıyorum. Meteorolojik faktörler iklim verimi etkiler. Ama kaliteyi de etkiler. Bu konuda zaten dünya çok zayıf. Yani bu konuda yeterli araştırma biz göremiyoruz açık kaynaklarda. Yapılması gereken çok şey var. Yapılması gereken şeylerden bir tanesi Türkiye'nin tarımsal iklim risk
1: Haritası.
0: durumunun incelenmesi gerekiyor. Bu nasıl yapması gerekiyor? Havza bazında, hatta il bazında tarımsal iklim risklerinin tespit edilmesi gerekiyor. Nedir bu tarımsal iklim riskleri? Efendim, o bölgede her bölge her ürünü yetiştirmiyor Pelin Hanım. Yetiştirmiyor. O bölgede olan su kaynakları da aynı değil. Sıcaklık da aynı değil. Toprak da aynı değil. Hatta çiftçinin faaliyetleri de aynı değil. Çünkü çiftçilerin büyük bir kısmı genelde geçmişten, babadan, oğuldan gelen bilgilerle bu tarımsal faaliyetleri yapıyorlar. Yani bunu teknolojik şeyleri veya bilimsel bilgiyi kullananlar var ama bunların sayısı az. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken şeylerden bir tanesi, bu yerlerde yetiştirecek, gelecekte ne gibi riskle karşı karşıya kalacak yetiştirdikleri ürünler, bu yetiştirdikleri ürünlerin su tüketimleri neler, acaba bu bölgenin suyu bunu karşılar mı?
1: Doğru.
0: Bu bölgede gelecekte kuraklık gerçekleşecek mi? Hangi yıllarda, hangi aylarda, hangi bitkinin gelişme dönemlerinde gerçekleşecek, bunları bilmeniz lazım. Don olayları sayısı az oluyor ama riski yine de artıyor, çünkü daha erken gerçekleşiyor. Yani bitki
1: Evet.
0: sıcaklığın artmasıyla beraber bitkiler daha erken gelişiyorlar. Don olayı arkasından meydana gelince daha büyük hasarlar oluşabiliyor. Dolu riskleri artıyor. Sel felaketleri artıyor. Doğru. Sizin dolayısıyla bitkilerinizin hangi dönemlerde hangi risklerle karşı karşıya kalacağını tespit etmeniz ve bunları da çiftçilere erkenden bildirmeniz gerekiyor. Ve bunu sürekli olarak yapmak lazım. Aksi takdirde bu risklerle devamlı çiftçilerimiz karşı karşıya kalırlar. Tarımsal iklim risk haritalarının il, ilçe düzeyinde, havza ölçeğinde yapılması. Bunu herkes yapamaz, onu da söyleyeyim. Bu bir uzmanlık meselesidir. Uzmanlık meselesidir ve bütünleşik bakmak gerekir. Bu bir tarımsal metodolojik araştırma konusudur. Hı hı. Şu anda Türkiye'de bazı yerlerde yaptık biz. Bazı yerlerde de yeni başlayacağız. Yakın zamanda Kırklareli'nde yapacağız böyle bir çalışmayı. Hem tarım alanlarında hem su alanlarında iklim risklerinin tarımsal meteorolojik ve hidrometeorolojik analizlerini ortaya koyup geçmiş gelecekte burada yetişen ürünlerin hangi risklerle hangi dönemlerde karşı karşıya kalacağını tespit edeceğiz. Bunlar yapılabiliyor ve bu konuda da bizim bölümümüz son derece yetkin. Sanırım Türkiye'nin zaten en yetkin bölümü iklim bilimi ve meteoroloji mühendisliği bölümü.
1: Peki hocam, tebrik ediyoruz bu arada. Hakikaten İstanbul Teknik Üniversitesi bu bağlamda önemli saha çalışmalarını devam ettiriyor. Başarılarınızın da devamını dilerim. Şimdi diğer tarafta özellikle yani siz de dediniz. Bugün işte benim aklıma direkt şu geliyor. Avrupa Birliği'nde mesela ortak politikalar içerisinde en temel politika ortak tarım politikası. Buradaki ana hikaye bütçenin büyük bir kısmını da kapsıyor. Gıda güvenliği, iklim krizine yönelik alınan önlemler ülkelerin şu anda öncelikli konuları olmaya devam ediyor. Peki gelelim Türkiye'nin mevcut su görünümüne. Bize ne söylüyor hocam şu anda? Yani bu bizi az önce programın başında dediniz ki Beren Hanım, bugün barajların dolu olması yanıltmasın. Gelecekte ne bekliyor bizi baktığımızda? Türkiye'nin hangi bölgeleri su kıtlığı açısından risk altında?
0: Evet. Efendim şunu söyleyeyim ben size, bu şu ana kadarki yağışlar bir rehavet vermesin ülkemize. Zaten ilgili kurumlar bunu bilirler. Çünkü biliyorsunuz sadece yağış miktarı bir kuraklıkla ilgili meteorolojik olarak kuraklığı verebilir ama başka kuraklık tipleri de var. Bunlar hidrolojik, tarımsal, sosyoekonomik kuraklıklar. Şimdi düşünün, önümüzdeki yaz sezonu ki Haziran'a girdik, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları sıcak geçecektir ülkemizde. Tahminler de biraz daha sıcak geçeceğini gösteriyor zaten. Efendim sıcaklığın artması ve buharlaşma miktarlarının artması da beraberinde gelecektir bununla beraber. Yani geçmişte yaşadığımız, yani 1990'larda, 60'larda yaşadığımız herhangi bir kuraklıktan farklı bir kuraklıkla karşı karşıya kaldık. Şu anda ve gelecekte de bununla karşı karşıya kalacağız. Çünkü sadece yağış miktarının azalması değil, bu aynı bile kalsa sıcaklıkların artacağını biliyoruz ve sıcaklık artışıyla beraber buharlaşmanın da artacağını biliyoruz. Dolayısıyla bu önümüzde bizim önemli problemlerden bir tanesidir. Bizim bunlara karşı önlem almamız lazım. Buharlaşmayla ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürü'nün son yıllarda yapmış olduğu ve bizim tarafımızdan yapılan özellikle göllerde buharlaşmanın yüksek teknolojilerle belirlenmesiyle ilgili özel çalışmaları var. Bunlar çok önemli adımlar. Bu yakın zamanda başka göllerde de bunların başlayacağını biliyoruz. Dolayısıyla bunlar son derece kritik. Birincisi bizim tarım sektörümüzde ve tarımımız ne yazık ki verim büyük kısmında kuru tarıma bağlı ama sulama alanlarımızı genişletiyoruz ve sulu tarımımızda da en büyük sıkıntımız aşırı buharlaşma miktarlarıdır. Bitkiler ciddi miktarda su tüketirler. Ve bu su tüketimlerini ne yazık ki su tüketimleri de ileride daha da artmasını bekliyoruz. Mesela İç Anadolu'da biz bu su tüketimlerinin %20 civarında gelecekte artacağını biliyoruz. Şimdi kuraklıkla ilgili risklerden bahsettik. Bu iklim risklerinin en fazla olacağı yerlerden bir tanesi Konya Kapalı Havzası, İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, oradaki ovalar, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Ve Marmara bölgesi de özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olmasından dolayı fazla su tüketiminin olduğu yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla o da kuraklıktan etkilenecek yerlerden bir tanesidir. Güneydoğu Anadolu bölgesimizin şansı o bölgedeki iki tane devamlı akan akarsuyumuzun olması ve çok sayıda barajımızın olmasıdır. O yüzden Güneydoğu Anadolu bölgesi bizim için son derece kıymetlidir. Su bizim için altın değerindedir o bölgede ve Türkiye için aslında. Dolayısıyla bu bölgede kuraklık problemleri yaşanabilir ama sulama sistemlerimizin olması büyük avantajlarımızdan bir tanesidir. Dolayısıyla bu bölgeler özellikle kuraklık açısından risk altındadır. Sıcaklıkların artması bakımından risk altındadır. Ve yağışların aynı düşse bile buharlaşmanın fazla olması nedeniyle kuraklık riski bu bölgelerde beklenmektedir.
1: Peki hocam, şimdi çözüm tarafına da biraz odaklanalım isterim. Öncelik sıralamasını soracak olursam, su mu, tarım mı, ormanlar mı? Bu anlamda nasıl bir sıralama yaparız?
0: Efendim tabii çözümler belli, bir sürü çözüm var. Yani sizin kuraklık olmadan kuraklığın olacağını tahmin etmeniz lazım. Sel felaketi olmadan sel felaketinin olacağını tahmin etmeniz gerekiyor. Verimler düşmeden verimin ne kadar olacağını tahmin etmeniz gerekiyor. Bunları tabii tam olarak belirlemek mümkün değil ama belli aralıklarla en azından bunları belirlemek ve bunlara göre veri odaklı, bilimsel veri odaklı sonuçlar bulmak, planlamalar yapmak ve disiplinli olarak bu planlamaları uygulamak gerekmektedir. Yani sizin bunları yapmanız lazım. Suda ne yapmak gerekir? Suda da ölçümlere dayalı, verilere dayalı ve aynı zamanda havza bazında ürün desenine dikkate alarak suyun yeterli olmadığı yerlerde fazla su isteyen bitkileri yetiştirmek, o bölgeyi su stresine sokmayarak bir takım çalışmalar yapmamız gerekir. Ormanlarımız ne yazık ki büyük sıkıntı içerisindedir. Yapılan tahminler, iklim değişikliği ilgili yaptığımız tahminler var arkadaşlarımızın ve bunlarla ilgili bizim çalışmalarımız var. Orman yangın riskleri ne yazık ki gelecekte daha da artacaktır. Ve bütün bunlara karşı bizim orman yangınlarıyla ilgili nasıl tedbir alacağımızı düşünmemiz gerekir. Bu riskler önümüzde duran en önemli riskler olarak gözüküyor. Ama belirttiğim gibi tarımsal iklim risklerinin haritaların hazırlanması, tarımsal iklim karnelerinin il bazında hazırlanması gerekiyor. Yani sizin ülkenizde nerede ne olacak gelecekte bunlar tahmin edilebiliyor iklimsel olarak. Toprak da belli. Efendim yetiştirdiğiniz şu andaki bitkiler belli. Biz bu bitkilerle gelecekte, bu bitkiler gelecekte hangi yıllarda ne kadar verim verebilir? Bunlar ekonomik olur mu? Bunların tespit edilmesi gerekiyor ki çiftçiyi yönlendirebilirsiniz. Bir kere suyun kullanımını azaltmamız gerekiyor. Tarımda kesinlikle bundan başka bir çare yok. Yani suyu azaltmaktan başka çare yok. Bunun için de yol belli, çok zor bir yol değil. Bir, çiftçinin bu konudaki bilgilendirilmesini sağlamak. İki, ekonomik ve teknik olarak onları desteklemek bu malzemeleri alabilmeleri için. Ve bunlar yapılmadığı sürece ki adımlar var ama daha da fazla yapılmaya ihtiyacı var, öyle gözüküyor. Yani bu işte bilinen karık sulama, salma sulama gibi yöntemlerden yağmurlama sulama, damla sulama, yeraltı suda sulama gibi yöntemlere geçmek. Bunlar artık bilinmeyen şeyler değil, herkes söylüyor. Bunları yapmaktan başka çaremiz yok şu an. Ve tabii bir de şu var, bitkiler açısından baktığınız zaman tarımın bir de bitkilerle ilgili uzmanları var. Onlar da çalışıyorlar. Bu kuraklığa ve daha sıcağa dayanıklı olan çeşitleri yetiştirme çabaları var ki bu çeşitler girecektir önümüzdeki yıllarda. Belki bazı yerlerde girdi. Çünkü sadece tarımda hava yok. Toprak var, bitki var, hastalık zararlı var, ilacı var, gübresi var. Bir sürü bileşenden oluşan bir sektörden bahsediyoruz. Çok kırılgan bir sektör. Evet, bakın eğer bu sektör zarar görürse açlıkla karşı karşıya kalır. Sadece bizim ülkemiz değil, dünya büyük sıkıntı içerisine girer. Onu da söylemem.
1: Sayın hocam, uyarılarınız için çok çok teşekkür ediyorum. İTÜ ailesiyle birlikte, bölümünüzle birlikte yaptığınız çalışmalara da ayrıca başarılar diliyorum. Devamının gelmesini temenni ediyoruz bilim dünyası adına. Profesör Doktor Levent Şahlan'la birlikteydik efendim. Programı noktalıyorum. Hoşçakalın.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
2: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans ortasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Serdar Paz'ı bugün bizlerle Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Batuhan Özşan yazdı önümde ama Serdar abi
2: Pusula Portföy'den,
1: biliyor evet. Pusula Portföy'den. Serdar abi hoş geldin. Aslında herkesin merak ettiği konu artık günlük bazda karşımızda. Bizim 14 bini aştıktan sonra belki tek seferde aklımıza gelen bir soru değil bu ama
2: evet.
1: Özellikle 14 bini neden aştık ve zaten aslında bayram öncesinde çekildiğimiz bir seviye vardı. 100 endeksi için konuşuyorum. Diğer endeksler için de konuşabiliriz.
2: Doğru.
1: Bunu nedenselleştirebiliyor mu yatırımcı? Önümüzde ilk yarının bitmesine çok sayılı gün kaldı. İkinci yarıda da benzer tabloları izlemeyi sürdürecek miyiz?
2: Evet, yani ilk yarının sonuna doğru karşı tarafın ataklarını sıklaştırdığını görüyoruz. Yani şöyle ki global taraftan aldığımız alamadığımız destekler var. Aldığımız destek belki hani tüm dünyada yaşanan enflasyon, enerji fiyatlarının yükselişine karşın teknoloji temalı endekslerin başta Nasdaq olmak üzere yaşattığı yükselişle dünyada işte MSCI World Endeksi herhalde genel bir bizler için burada ışık tutar. Bunun tarihi rekor seviyelere çok yakın seyrettiğini, hatta bu ay içinde daha yeni rekor tazelediğini gördük. Bu pozitif tarafı. Negatif tarafı da tabii bizim ister istemez bulunduğumuz bölgede yaşanan, devam eden ateşkeste biraz hız kesen ama işte geçtiğimiz hafta içerisinde kuvvetle vesaire gördüğümüz üzere hala can almaya devam eden karşılıklı saldırılar İran, Lübnan, işte İsrail, Rusya arasında, Amerika arasında devam eden süreç. Rusya ile Ukrayna arasında da işte bir ateşkes olur mu, görüşmeler ülkemizde ne yapılır vesaire, bunlar var. Bunların olduğu, yaşandığı yerde, petrol fiyatlarının 90 doların üzerinde kaldığı yerde, enerji de büyük ölçüde dışa bağımlı, işte bizim gibi, Kore gibi, Hindistan gibi ülkelerin bu sürecin satış baskısının dışında kalması nispeten zor. Bir de içimizde bize has, hani kimseden bir şekilde devralmadığımız, kendimiz yarattığımız ve uğraştığımız sorunlar var. İşte geçen sene Mart ayına benzer bir süreci herhalde Mayıs ayında da gördük, devam ederek. Ama bunun piyasa etkisinin düzenleyici kuruluşun aldığı önlemler, işte açığa satış yasağının öz kaynak esnetilmesi, kuralının genişletilmesi, 12 Haziran'a kadar uzatılması ile beraber nispeten daha sınırlı hissedildiğini görüyoruz. Ama işte biz bir topyekün hani ralliye katılabilir miyiz? İşte MSCI Dünya Endeksi zirvedeyse biz de o zirveye, bizim için 15.200'ler gidebilir miyiz? Yani orada maalesef değiliz. Çünkü onun için biraz daha yabancı yatırımcıya, yabancı yatırımcının işte normalde aşina olduğu, daha işte endeks üzerinde lokomotif etkisi olan bankalar, holdingler vesaire, orada girişlere ihtiyacımız var. Bunun olmadığı yerde İşte endeksi hani olağan şüpheliler ya da işte olağan aktörler diyebileceğimiz, geçen senenin başından beri yürüten işte Astor'dur, Aselsan'dır, Tüpraş'tır, petrol fiyatlarının hareketiyle beraber bu hisselerin hani bir maçtır katkılarıyla işte gelebileceğimiz yerler daha ziyade 14 binler.
1: Peki Serdar abi, bizim dönem dönem özellikle salgın sonrasında borsa yatırımcısının yakınıyla takip ettiği ve endekslerin öne çıktığı temalar olmuştu. Bu sadece pozitif performans anlamında değil, negatif performans anlamında da. Mesela bu yılın başından itibaren değiştiğini zannetmiyorum tablonun ama yine de terminalden tekrar kontrol edeyim. Sınayinin bu kadar performans anlamında ön planda olmasının, ki takiben BIST 30 var, anlamlı bir gerekçesi var mı? Mesela bankacılık deyip duruyoruz. Evet. 2023 Haziran'ın üzerinden 3 sene geçmiş oluyor bugünler itibariyle. O yabancı gelecek gelmeyecek, savaşı vesairesi vesaire, işte yabancının bildiği hisse senetleri, endeksler gibi konuları konuşuyorduk. Bu biraz artık tamamen oyun dışı mı kaldı?
2: Evet, neredeyse 2023'ten bu zamana her yıl başında işte bu sene bankalar, artık faiz indirim patikası vesaire diye giriyoruz ama işte yılın içerisinde muhtemelen ilk çeyrek civarında bir olay gerçekleşiyor ve faiz indirimi hani şöyle dursun, işte faiz arttırır mı, arttırması gerekir mi, buralara geliyoruz. Bugün de enflasyon rakamlarını daha yeni gördük, karşıladık. Enflasyon rakamlarında ana trend artık dezenflasyon sürecinden pek bahsedilemeyeceğini şimdi ortaya koyuyor. %30 ve üzerinde muhtemelen şekillenen bir yıllık birikimli enflasyon göreceğiz ve 2026'yı bu seviyelerin üzerinde kapatacağız. Şimdi faiz indiriminin olmadığı, bundan konuşulamadığı yerde bankaların zaten genel anlamda hikayesi kaynak maliyetinin faiz indirimleriyle aşağı geliyor olması, kredi portföyleri daha uzun süreden beri yaşayan, daha sınırlı değişen, faize daha az duyarlı enstrümanlar olduğu için orta taraftan bir net faiz marjı, bu olmadığı yerde biraz endeks içerisinde rotasyon, yani bankalardan vesaire çıkan yatırımcıların ya da banka muhteviyatı yüksek olan holdinglerden çıkan yatırımcıların işte sanayi tarafta biraz daha konumlandığını, ama sanayi tarafında da tabii bakıldığında hani işte savunma sanayi vesaire, belki yenilenebilir enerji tarafı hani kendini pozitif ayrıştırabiliyor, ama genel anlamda sanayi endeksi bakıldığında çok sayıda şirkette yüksek finansman giderleriyle boğuşmak zorunda. Yani belki faaliyet karlılığı fena değil açıklanan finansallarda bakıldığı zaman, işte Türkiye hani bir resesyon riskinden vesaire çok bahsetmiyoruz değil mi? İşte %2,5-3 büyürüz en kötü diye genel kabul görmüş bir durum. Yani dolayısıyla şirketler cirolarını arttırıyorlar. Ama artan ciro nispetinde ya da yaptıkları yatırımların karşılığını alma nispetinde karlılık artmıyor. Çünkü finansman maliyeti yüksek. Yani finansman hem maliyetli hem erişimi de zor. İşte sizlerin de yayınlara konuk aldığınız sanayi odaları başkanları vesaire bu süreci önemli ölçüde aktarıyorlar, duydukları çekinceleri ve yaşadıkları sorunları. Diğer taraftan hani kur tarafında, sanayi tarafta, yani bizim sanayi endeksi ve yurt dışına yaptığımız ihracat tarafında bir hani çekince olduğu, bir orada yaşanan sorun olduğu da ciddi şekilde dile getiriliyor. İşte burada %2-3 ek prim ihracatçıya elde ettiği döviz geliri üzerinden belki kura geçişte sağlanıyor, ama hani bunun yeterli olmadığı, işte pazarlık gücünün giderek azaldığı, işte belirli kasları kuvvetli tutmak adına çok azalan kar marjlarına rağmen üretime devam ettikleri ama bunun çok sürdürülebilir olmadığı yönünde, işte ekonomi yönetimini dinlediğiniz zaman da işte siz teknolojik inovasyona yeteri kadar işte yer vermiyorsunuz, işte Ar-Ge çalışmalarına daha ağırlık vermeniz lazım, bizim artık çok böyle düşük katma değerli değil daha yüksek katma değerli ürün gamına geçmemiz lazım, ama o da işte transformasyon zahmetli, öyle bugünden yarın olmayacak işler. O geçişin sancısını herhalde yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz.
1: Son işte 1-1,5 ay içerisinde bir Sofya seyahatim olmuştu. Onun akabinde biraz özellikle Balkanlardan Doğu Avrupa'ya doğru geldiğimizde,
2: evet,
1: senin bu söylediğine paralel dünyada, işte iki kutuplu dünyada aslında iki ekonomik modelin de rekabetinden, hatta onun siyasi ve stratejik izdüşümüyle bir nevi savaşından soğuk da olsa söz ettiğimiz bir dönemdi.
2: Doğru.
1: Buna ilişkin acaba kim ne yazmış diye baktığımda hep şunu görmüştüm Serdar abi. Olan altyapının bakım maliyeti yüksek, sökülüp yeniden takılması da yüksek.
2: Çok
1: şehirlerden
2: doğru
1: ve ülkeden bahsediyoruz. Ülkelerin o zaman ise senedi gözüyle de baktığımızda çok ne diyelim sanayisini ciddi anlamda söküp baştan yapması mümkün değil. Peki
2: değil.
1: Şu an içinde bulunduğumuz durumda Çin ve Amerika'nın alıp yürümesi, ki Avrupa'yı bile bugün dezavantajlı konuşuyoruz.
2: Tabii.
1: Bu noktada gelişmekte olan ülkelerin içerisinde mesela Kore örneği pozitif örnek. Herhangi bir şekilde bu teknolojiye bir yerden eklenmemek haricinde bir yol sunuyor mu? Hisse senedi performansı için, hisse senedi yatırım yapacaklar, evet, için de soruyorum.
2: Şimdi biz tabii yani hizmet tarafıyla, yani sunduğumuz hizmetlerle, işte turizm gelirleriyle vesaire, ya da işte tarımda kendine yeten bir ülke olmak, işte yakın periferi coğrafyaya, daha elverişsiz Kuzey Afrika'ya, işte Orta Doğu'ya tarım anlamında bir ihracat kapısı açmak ve bunu geliştirmek. Yani buralarda tabii atılan adımlar var, yani şimdi ben bunların yok saymak, küçümsemek vesaire de istemiyorum diğer taraftan, ama şimdi biz hani 1.6 trilyon dolar değil mi hedefimiz, işte 2 trilyon dolara gelip işte önce İspanya'yı sonra belki İtalya'ya geçmek, yani Avrupa'da bir yer edinmek. Şimdi hani o 100 milyar dolarlarla ancak olacak, gerçekleşecek ölçekte baktığım zaman yani atılan adımlar da gelinebilecek yerde nispeten sınırlı. Çünkü yüksek teknolojinin bizim ihracat ürün gamı içerisindeki yeri işte %3'lerden 4'lere 5'lere daha yeni geldi ve hani bizim için ne kadar büyük değil mi? O işte savunma sanayi tarafında kaç ülkeye ihracat yapıyoruz filan. Yani şimdi dediğim gibi, yani projenin kendisini yok saymak, küçümsemek, değerini düşürmek istemiyorum, ama 1.6 trilyon dolarlık bir ekonomiyi işte 2 trilyon dolara sen çıkaracaksan hani 400 milyar dolar, yani %25'e kadar belki ihracatın, şu anki yaptığımız bütün toplam ihracat işte 250-300 milyar dolar desek, ondan daha fazlasını yapman, yerine getirmen gerekiyor. O da maalesef hani bugünden yarına olabilecek şeyler değil. Hani biz gene işte tekstil, ondan sonra daha düşük katma değer içeren şeyleri de yapmaya devam etmek zorundayız. Yani 90 milyonluk bir işte Türk nüfus artı işte bu ülkede yaşayan, vakit geçiren sığınmacı vesaire, herkesi bir araya getirdiğimiz zaman belki hani 100 milyon bu ülkeden bir şekilde hayatını idame ettiren insanı beslemek adına o faaliyetleri de devam ettirmek zorundayız. Ne zamana kadar? Tam anlamıyla o dönüşümü yapana kadar. O dönüşüm de işte bugünden yarına olamıyor maalesef.
1: Peki dışarıya geçelim biraz Serdar abi. Tabii. Arzu edersen. Burada savaş hengamesinden, senin önceki sohbetimizde de yine benzer temada aslında konular ele alır vaziyetteydik. Çok dikkatimizi çekmiyor belki ama mesela Fed ile ilgili aslında yeni bir fasla geçtik.
2: Doğru.
1: Yine seninle konuşmuştuk zaten, evet, bunu. Bu hafta hemen bayramı takiben iki kurum bununla ilgili uyarıda bulundu. Hatta biraz da çekince belirttiler aslında.
2: Evet.
1: Mesela ülkeler bizim enflasyonda olduğu gibi kendi oyun planlarını para politikasında, ekonomi politikasında, piyasa adına yapmaya çalışıyor ama bir de böyle dış etmenler var. Fed'in bu yeni faslının isim, merkez ya da karar alma noktasında bir dünyada denge bozucu İran savaşı üzerine senaryo olarak bekler misin?
2: Evet, şimdi merkez bankaları tabii zor bir durumda. Yani genel olarak dünyada artık hani pandemi sonrası çok yükselen harcamalar, enflasyon bir yere geldi. Onu kontrol altına almak adına faizler işte hemen hemen her ülke 10-20-30 yıllık en yüksek seviyelerine getirdi. Enflasyon tam kontrol altına alındı, alınıyor gibi artık ekonomiyi desteklemek adına faiz indirim döngüsünün başlaması gerekiyor noktasında. Bu savaş patlak verdi. Hani geçen senekinden farklı olarak bu sefer daha uzun sürdü. Ne zaman biteceği belli değil. Ateşkes diyoruz ama işte saldırılar vesaire devam ediyor. Ve hani burada barometre çok hani uzaklara bakmaya, derin analizler yapmaya gerek yok. Petrol fiyatlarının seyri, yani petrol fiyatları işte biz bayram tatili dönüşü 90 dolardı. 96-97'ye çıktı. Yani geriledi düştü dediğimiz yer yani 90 doların üzeri. Şimdi bunun olduğu, yaşandığı yerde, bu arz kaynaklı şokun sisteme dahil olduğu yerde para politikasında yapılacak değişikliklerle elinebilecek kazanımlar nispeten sınırlı. Çünkü bu bir antibiyotik almak gibi, yani bunun bir tabii ki işte vücuttaki hani zararlı işte enerji fiyatlarının getirdiği enflasyon baskısını yatıştırma etkisi var ama hiç arzu etmediğin işte istihdamı, iş gücü piyasasını vesaire bozma etkisi de var. Yani hani faydasız zararı birbirini karşılıyor mu karşılamıyor mu, o yüzden çok uzun süre devam edebileceğin, hani yıllarca antibiyotik kullanamazsın, o birkaç hafta içerisinde başka bir tedaviyle yenilenmesi gerekir. O yüzden bu durumda merkez bankaları biraz bekleme modunda, yani faiz arttırım noktasında da daha sonra geri almasının zor olacağı bir takım aksiyonlara da gitmiyorlar ama mevcut durumda daha uzun süre mevcut faiz seviyelerinin devam etmesi gibi, işte belki yılın son çeyreğinde, son 1-2 ayda faiz indirimlerinin başlaması gibi. Bu Fed için de geçerli, bizim merkez bankamız için de, dünya genelde için de. Yani Avrupa tedarik zincirinden daha fazla etkileniyor oradaki bozulmadan. Onlar belki hani bir ya da iki buna sinyal niteliğinde bir aksiyon alabilirler, arttırım, ama dünya genelinde faiz indirim senaryolarının maalesef bozulduğu, işte büyüme tahminleri hemen hemen her kurum tarafından aşağı çekiliyor. Hem dünya genelinde hem Amerika genelinde. Şimdi biraz bu tabii yüksek arz kaynaklı piyasa şokunun yarattığı talebin ister istemez aşağı gelmesi var. Çünkü gelir aynı hızla artmıyor, yani işte bizde mesela ara zam yok gibi, dünya genelinde de işte insanlar hani belirli bir gelirle bu durumda mücadele ediyor. Deposunu işte Amerika'daki bakıldığı zaman çiftçi de işte 1-2 dolardan 3-4 dolara, şimdi 6-7 dolara galonu geldi. Hani onun için de inanılmaz bir maliyet artışı. O yüzden nispeten daha az tüketecek. O daha az tüketim belki enflasyondaki fiyat artış baskısını böyle bir miktar dengeleyecek. Yani çok seri, sert faiz arttırımları yapmadan da bu süreç böyle daha düşük bir üretim, dolayısıyla daha düşük bir milli gelir ve ortalamanın biraz daha üzerinde bir enflasyonla denge bulacak. Merkez bankaları bu fırtınayı böyle bu limanda atlatma eğilimi içerisinde gibi ben görüyorum, değerlendiriyorum. Tabii ki Kevin Warsh önderliğinde Fed çok daha faiz indirimine yakın bir duruş sergiliyor. Yani fırsat sunduğu ölçüde, işte bugün gelecek olan tarım istihdam verisi mesela çok düşük gelirse işte biraz daha söylemini yumuşatabilir. Faiz indirimi için fırsat kolayabilir. Çünkü Amerika hani süreç olarak bölgenin dışında petrol fiyatı yükselişi tabii ki önemli. Kasım ayı öncesi Trump muhakkak bir şeyler yapmalı, şapkadan bir tavşan çıkartmalı. Mevcut fiyat seviyeleriyle seçimlerde zafer elde etmesi çok zor görüşü var. O yüzden her ülke faiz indirimlerine olabildiğince yakın durmaya çalışsa da işte şartlar el verdiğince ancak bunu yapabiliyor.
1: Peki Serdar, Trump'la ilgili söylediğine istinaden muhakkak senin de dikkatini çekmiştir. Yani bu adamın ve o siyasal ideolojinin diyelim, evet, ve sevenlerinin şöyle bir saplantısı var. Köken olarak da bunu teyitleyebiliriz. Endeks bazlı, özellikle S&P 500 zaman zaman geçmişte tarihten asla ya da Dow Jones'a da kaydı olmuş olabilir. Doğru. Ama mesela savaş boyunca orası kırılmadı. Endeks öyle ya da böyle yürüdü teknolojiyle, bu şununla, evet, bununla. Mesela tahvil tarafı bunu daha çok fiyatlıyor demiştik.
2: Doğru.
1: Bu savaş konusunda onun siyasi, tabii biz bunu bilemeyiz ama politik kararlarda geri adım atmamasının sebebi mesela borsanın ona sağladığı hareket alanı olabilir mi?
2: Evet, yani her ülkenin bakıldığı zaman böyle dikkat ettiği, yani oraya bakarak kendine kerteriz aldığı değişkenler, enstrümanlar var. Mesela ülkemiz için bu çok net dolar kurudur. Yani dolar, yani endeks %10 çıktı diye işler çok iyi, %10 düştü diye işler çok kötü kimse demez ama hani kurda öyle bir hareket olsa ona yaklaşım farklı olur. Dolayısıyla hani bizde de dezenflasyon süreci de mesela kura dikkat edilmesi vesaire o anlamda paralelinde takip edilir. İşte Amerika'da çoğu insanın, senin de çok iyi bildiğin gibi, hani IRS orada bir hani özel emeklilik yatırımları, hani bizdeki bireysel emekliliğin paraleli ama daha geniş kapsamlı ve daha sınırlı bir SGK, daha büyük kapsamda öz emeklilik gibi belki izleyenlerimiz kafasında canlandırabilir. Şimdi orada insanların çok büyük yatırımları hep hisse senedinde bulunuyor. İşte 2008-2009'da emekli olan insanların belki bir sene önce emekli olsa alabileceğinin yarısı kadar maaşla emekli olduğunu falan net biçimde biliyoruz. O yüzden endeks orada çok önemli. Yani insanların çünkü çoğunun yatırımı, yani sokaktaki herhangi bir insandan işte herhangi bir
1: milyonere
2: kadar vesaire. Yani maaşlı çalışan herkesin hemen hemen çok önemli endeksin nerede olduğu. O yüzden faiz de tabii önemli. Yani faizin de 4'ün üzerinde oluyor kalması, o da Çin'den, Japonya'dan daha az talebin gelmesi, Amerika'nın borç yükünün artması, Trump'ın söylediklerini hem iş dünyasına vergi azaltacağım, hem sizden daha az vergi alacağım, hem de harcamaları işte askeri tarafta vesaire devam ettireceğim. O ikisi bir arada olduğu zaman işte daha yüksek miktarda borçlanma. O borçlanma da piyasa yapıcı bankaların edi budu alabilecekleri miktar belli. Uzak Doğu'ya çok fazla satamadığın yerde işte faizlerin o zaman 3,5'lardan belki 4,5'lara doğru bir puan, bir 10 yılın yukarı gelmesi. Ama endeks orada dediğin gibi belirli seviyelerin üzerinde kaldıkça bu demek ki yani bizim aksiyonlarımızın çok fazla bir yarattığı negatif durum yok. Biz bu mevcut politika setine devam edebiliriz diye düşündürmüş olabilir, katılırım.
1: Normal mi peki şu an mesela 10 yıllık %4,5'lara yakın, evet. 2 yıllıklar 4'ün üzerinde ki 30 yıllıkları konuştuk bir dönem.
2: Evet.
1: Şu anda bulundukları seviyelerden mevcut enflasyon beklentilerine göre iyi ya da bas senaryoda ya da kötü senaryoda biraz daha yukarılara gitmesini ya da iyi senaryoda bundan daha düşük olmalı gibi düşünür müsün?
2: Evet, yani iyi bir şey söylemek hakikaten Amerikan tahvillerine dair zor. Çünkü hani bundan işte 3-5 sene öncesine gittiği zaman bir hani güvenli liman olarak görülürdü. İşte mesela böyle bir savaş ortamında vesaire oradaki tahvil faizlerinin yeni yeni düşüşler yaptı. Çünkü çoğu fonlama tarafında da bakıldığı zaman fonların prospektüsünde vesaire sen Amerikan tahvili tuttuğun zaman bu nakitle eşdeğer. Yani 30 yıllık Amerikan tahvili sanki kasada hani yeşil dolarlar duruyormuş gibi aynı şekilde sıfır risk ile fiyatlandığında sen hiç risk almıyor gözükerek aslında işte %2-3 o zamanki faizler, şimdi 4-5 neyse bir faiz edebiliyorsun. Ama şimdi bu artık hani risk yönetimi çerçevesi de değiştiği için artık güvenli liman olarak görülmüyor. Japonya'da, Çin'de bakıyoruz hani uzun vadeli tahvil faizleri onlar da hani Amerika'yı neredeyse aratmayacak yerlere geldi. Alman tahvil faizi bile 3'ün üzerine geldi. İşte bunun üzerine hani Fransa'sı, Yunanistan'ı vesaire hep ek primlerle değer görüyorlar, işlem görüyorlar. Şimdi bunların olduğu, yaşandığı yerde hani tahvile ilişkin iyimser bir şey söylemek zor. Bir de küresel borç yüküne bakıyoruz. Hani dünyanın ürettiği gelirden çok daha fazla bir borç yükü var. O borç yükü de bu yüksek faizlerle işte her itfaiye döneminde bir kartopu gibi yuvarlanarak artıyor. Giderek için içinden çıkılmaz bir yere geliyor. Yani Amerika'nın Çin'le arasında bir adı konmamış anlaşma vardı. Yani sen üret, ben senin ürettiğini tüketeceğim. Ben hani tükettiğimin finansmanını da sen benim tahvilimi alarak yapacaksın. Şimdi bu bozulduktan sonra hani yeni denge hakikaten nerede oluşur söylemek çok zor, ama 5 ve üzeri bir 10 yıllığa doğru hani gitme ihtimalimiz 10 yıllığın o bizim alıştığımız işte 3-3,5'lar vesaire gelmesinden çok daha yüksek ihtimal, yani onu söyleyebilirim. Bunun olduğu, yaşandığı yerde de bunlar ister istemez iskonto hani değerleme tarafında etkiliyor ve hani endekste çok yüksek potansiyeller bulmak zor, ama endeksi taşıyan kağıtlarda bunun da bakıldığı zaman dışında hani inanılmaz işte 30-40 VK'lar, geleceği yeniden şekillendiriyoruz, işte dünya bildiğiniz gibi olmayacak gibi hani biraz belki üforya, belki biraz geleceğin çok yakından önden fiyatlanması.

0: gibi. O yüzden aradaki o denge de kopmuş durumda. Yoksa hani Dow Jones'taki ya da Russell 2000 endeksindeki falan kağıtlara bakıldığımız zaman bu kadar yüksek iskonto oranıyla karlı bir iş modeli, yükseliş potansiyeli bulmak çok zor.
1: O zaman biz de bitirelim. 1,5 dakikamız var.
0: Tabii.
1: Bugünkü enflasyon verisi sonrasında bizim 2 yıllık göstergedeki %43,5 diyelim. 10 yılda da %34,35 diyelim. Evet. Normal mi? Burayla ilgili bugünkü enflasyon raporuna kadar bir iyimserlik gözlemlemiş miydim ve sonrasında değişir mi artık?
0: Evet, yani bizim Merkez Bankamız muhtemelen bir şey değiştirmeyecek yani gelecek haftaki toplantıda. Yani gecelikten fonlamaya devam edecek, haftalık politika faizi kenarda kalacak. Ama terminale baktığınız zaman haftalık politika faizi Türkiye değiştirmedi gibi gözüküyor. Ama hani fiil olarak 300 bas puan aslında artış var. Burada değişiklik yapmaması ve büyük ölçüde makro ihtiyati tedbirlerle işte kredi piyasasına müdahale olması, oradan dolaylı olarak bunun iç talep kompozisyonu etkilemesi vesaire gibi o şimdiye kadar aldığı yoldaki attığı adımlara benzer adımlar atmaya devam edecek. Ama bizim hani tahvil faizlerine bakıldığı zaman şimdi hani biz enflasyon yılı 30'lar civarında kapatır diyoruz. İşte gelecek sene ister istemez buraların altında bir yerde olacak. Şimdi 2 yıllık ile hani aradaki bu fark gerçekten çok fazla. Hani biraz yabancı yatırımcının olmaması, yerli yatırımcının da o momentumu yaratacak büyüklükte olmaması, yani bireysel emeklilik fonları işte içeride piyasa yapıcı bankalar vesaire alıyorlar ama onların işte alımıyla bizde de hani borç çevirme oranı belki bu sene geçen seneye göre azaldı ama işte sonuçta itfası kadar hatta belki biraz daha fazla borçlanma yani piyasadan para çekmeye devam ediyor. Bunun olduğu yerde yabancı biraz bir çıkış ilgisi gösterdiği zaman hacimler çok düşük, ister istemez yukarıda kalmaya devam ediyor. İşte bankacılık üzerinden hani bunun da yarattığı satış baskısını görüyoruz ama artık aradaki marş ben hani yukarı yönde satış baskısı kısmın buradan sonra aynı hızda olmayabileceği. Çünkü hani arada 10-15 puandan daha fazla bir fark olmasını gerektirecek durumda söz konusu değil.
1: Bakalım Haziran'ın sonunda aslında bu yılın ilk yarısının tam resmini görüyor olacağız. Evet. Bu konuştuğumuzdan çok farklı noktaya gidecek mi? Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Paz'ı bizlerle birlikte.
0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gün içerisinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
5: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
4: bak televizyona hazır.
5: Hep bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
5: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
4: Kahraman! Kahraman! Bak televizyona hazır. Uyan artık.
5: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
2: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın son işlem günü itibariyle enflasyon verisini aldığımız bu son işlem gününde piyasa fiyatlamaları biz an itibariyle ne gösteriyor bakarak başlayalım. Borsa İstanbul 13.804 puanda %0,5'lik geri çekilmeyle sektörel kırılımlara göz atalım, bakalım nerede ne oluyor diye. Bankacılık tarafı 2 gündür primliydi burası, biliyorsunuz. Bugün %2'ye yaklaşan bir geri çekilme var. Sanayi taraf yatay negatif seyrederken mali tarafta %0,72'lik aşağı yönlü hareketi gördüğümüz bir gün. Ulaştırma, turizm ve hizmetler tarafına baktığımızda turizmin pozitif ayrıştığı bir gün %2,58 primli. Hizmetlerde bir miktar geri çekilme %0,34 kadar, ulaştırmada da %0,63'lük geri çekilme var. Paralara bir bakalım. Baktığımızda içeride enflasyona odaklıyız. Savaş gündeminde ise gidişata dair tartışmaların devam ettiği bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. AI cephesinde de bir miktar küreselde tartışma var. Acaba bir tür tahribat doğmaya başladı mı diye, özellikle son gelen bilançolar üzerinden. Şimdi baktığımızda 46'da dolar TL, euro TL'de 53.68, euro dolar çaprazı 1.16.39'da, dolar endeksi 99.21'de seyrederken. Bir bakalım Avrupa tarafında fiyatlamalar hisse tarafında nasıl seyrediyor borsalarda diye. Bugün yeşile dönen bir görüntü var. Dün negatifti ağırlıklı Avrupa borsaları. Londra borsası %0,38 primli. Paris CAC 40 endeksinde %0,5'e gelen yukarı yönlü hareketten bahsediyoruz. Yine DAX endeksinde Almanya'da %0,19 pozitif görünüm var. Milano borsasında ise %0,3 kadar primli bir seans devam ediyor. Bu arada BDDK'dan bankacılık sektörünün ilk 4 ayda dönemsel net karının 363,6 milyar lira olduğu bilgisini de ekranda verdik. Ben de seslendirmiş olayım ve Amerikan vadelileriyle devam edelim. Orada az önce de söyledim, bir yandan AI çerçevesinde hisse senedi fiyatlamalarında bir miktar terse düşüş var. Nasdaq'ta %0,98, %1'e gelen bir geri çekilme var. Özellikle bu Broadcom bilançosunun beklentileri karşılayamaması, bunun ardından da teknoloji hisselerinin bir miktar satış yediği, döngüsel ekonomi hisselerinin biraz daha öne çıktığı bir görünüm takip etmiştik Amerika tarafında. Dow Jones vadelilerde %0,12 yukarı yönlü hareket var. S&P 500'de ise %0,43'lük geri çekilmeyi görüyoruz. Bir getiri eğrisine de göz atalım hızla, bakalım orada görünüm bugün itibariyle ne arz ediyor diye. 4.47 10 yıllık tahvil faizi, 5 yıllıklar 4.17'de, 2 yıllıklar 4.03'te. Bakalım Brent petrol ve altın görünümü ne söylüyor diye. 4.464.86 dolar spot altının ons fiyatı, $94.96 seyrediyor Brent petrol. Amerikan tipi de yakın ona, 93 dolardan. Bitcoin'e baktığımızda ciddi geri çekilmeleri takip ettiğimiz yerde burası. 367 dolardan geçiyor işlemler. Gümüş ise $72.65 fiyatlanıyor. Görünüm böyle, rakamlarla görünüm böyle piyasalarda. Devam edelim ve bir bağlantı yapalım, İntegral Yatırım'a gidelim. İntegral Yatırım araştırma analisti Harun Raşit Demircan yayına katılacak bu noktada. Harun, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Zeynep Hanım, bir yayınlar.
2: Teşekkür ederim. Bugün haftanın son işlem günü. Beklediğimiz veri bugün geldi. Enflasyon verisi geçtiğimiz aylara göre daha sınırlı. Ama beklentinin de, en azından Bloomberg HT anketinin beklentisinin bir miktar üzerinde. Giyim ve ayakkabı tarafında çok yukarı giden ciddi bir görünüm var. Bu ayama özgü değil mi? O bakılacaktır elbette. Bir müddettir zaten manşetle ayrışan bir görünüm vardı orada. Bundan sonra

0: gelen piyasa tepkileri. Tabii piyasa tepkileri dediğimizde küresel taraftaki gündem, içerideki olasılıklar, iç siyasi gelişmeler nezdindeki olasılıklar, yine piyasa odağında kalmaya devam eden başlıklar, küresel taraftaki o belirsizlik hikayesinin devam ettiğini söylemek mümkün. AI cephesinde de bir miktar terse dönen bir görünüm var gibi. Senin notlarını alalım.
1: Evet, gözler enflasyon rakamındaydı. Beklentinin hafif üzerinde bir rakam geldi. Tabii burada geçen yılda Mayıs ayında düşük bir enflasyon aldığımız için zaten yıllık enflasyonu bir gerileme beklemiyorduk. Burada açıkçası genel enflasyon rakamının Merkez Bankası'nın vereceği karar üzerine bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Burada piyasa reaksiyonu tabii ki negatif oldu. Ancak uzun biraz daha orta vadede merkeze vereceği karar enerji maliyetine göre şekillenecektir. Bundan kaynaklı enflasyon verisinin sınırlı bir etkisini gördük diyebiliriz şu an. Burada tabii ana gündemimizden yurt içinde siyasi gelişmeler olsun, küresel tarafta ABD-İran savaşı olsun, zaten karmaşık bir süreçteyiz. Burada tabii son yükselişler sonrasında yüksek enerji maliyeti devam ettiği müddetçe yükselişin sınırlı kalmasını beklediğimizi belirtmiştik. Burada yine bu fiyatlamanın buna göre şekillendiğini görüyoruz. Yükselişler oluyor zaman zaman, ancak bunların kalıcılık sağlamadığını görüyoruz. Burada hem küresel hem de yurt içinde açıkçası somut bir barış adımı veya yurt içinde siyasi anlamda olumlu bir haber akışı bulunmuyor. Bundan kaynaklı borsa üzerinde aşağı yönlü bir baskı mevcut. Burada tabii dikkat etmemiz gereken unsur Trump'ın da dikkat çektiği hafta sonu olacak. Bu hafta sonu burada bir barış gelme olasılığı var diyebiliriz şu anda. Ancak dediğimiz gibi uzun süredir zaten Trump'ın ve İran'ın karşılıklı açıklamalarına göre şekillenen bir piyasa görüyoruz. Bundan kaynaklı yine net bir barış beklentisi bulunmuyor. Tabii burada hafta sonu olası bir adım atılması halinde önümüzdeki hafta Borsa İstanbul'da güçlü bir yükseliş görebiliriz. Burada teknik seviyeye baktığımızda ise yine 100 günlük ortalamayı konuşmaya başladık. Bu 13.600 seviyesi kritik destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye üzerinde kalındığı müddetçe yukarı yönlü potansiyel devam edebilir. Ancak bu seviyenin kırılması halinde baskının artmasını bekliyoruz diyebiliriz.
0: Çok teşekkürler Harun Raşit Demircan'ın notlarıyla. Bir ara verelim, aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti

0: Siz de hemen Emperol olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Emperol, Emperol, bankanın güzeli.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Seda Yalçınkaya Özer stüdyoda yanı başında yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı müdürü. Seda hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep.
0: Şimdi bugün haftanın son günündeyiz, son işlem günündeyiz. Haftayı topluyoruz ve beklediğimiz veriyi de aldık. İçeride enflasyon verisini aldık. Tabii bir önemli veri de Amerika'dan gelecek bugün. Tarım dışı istihdamı da alacağız. O tarafın nasıl gideceği gelişmekte olan ülke ekosistemi için de belirleyici. Her yer için belirleyici ama biz önce enflasyon cephesinden içeriden başlayalım. Önceki aylara göre sınırlı ama beklentinin de biraz üzerinde bir veri. En azından bizim ankette daha 1,5 gibi bir beklenti vardı. 1,59 idi. 1,71 gelmiş durum. Aylık bazda. Mal enflasyonu manşet altı, orada giyim ayakkabı dikkat çekiyor. %11'in üzerine gitmiş bir miktar tabii. Manşetle arada ciddi fark vardı. Daha gerçekçi bir yere gelmiş yorumları da var ama elbette devamını görmek gerektiği de söyleniyor. Ulaştırma dikkat çekiyor. Yine baktığımızda yıl sonu beklentilerinde yüksek seyrettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu seviyeler, bu verinin içinden çıkanlar, çekirdeğe baktığında gördüğün sürecin gidişatı için sana ne ifade ediyor? Para politikası eksenini de soruyorum elbette.
1: Mayıs ayı verisi biraz manşet veri ve iç detayları anlamında biraz karışık bir veriydi açıkçası. Bunu hani yorumlamak için birkaç detaya ihtiyaç var. Mesela giyim ve ayakkabı baktığımız zaman en büyük işte yukarı yönde yükselen ve endeks enflasyon üzerinde ağırlık sağlayan bir grup oldu. Şimdi tabii ki aslında mevsimsellik etkisi var ama son 14 yılın da en yüksek verisi olunca aslında bu sefer direkt dikkatler iç tüketime kayıyor. Gerçekten aslında iç tüketimdeki daralmanın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmak gerekiyor. Hani Merkez Bankası'nın söylediği ve beklediği, istediği de aslında bu verinin örtüşüyor mu birbiriyle? Çünkü eşya ve mobilya tarafında baktığımızda orada da o grupta da artış var. Dolayısıyla sanki hani verinin detayı iç tüketiminde çok fazla bir daralma yokmuş gibi de gösteriyor. O nedenle tüketim tarafında biraz Merkez Bankası'nın söylediğiyle tam olarak aslında çalışan bir etki var diyebiliriz ama Mayıs ayı verisi için. Zaten aslında mevsimsellik etkisi vardı ama sadece %10'un üzerinde bu ay giyim ve ayakkabı grubu yüksek gelince %11,3 gibi bir veri geldi. Hani dolayısıyla o biraz da sanki mevsimsellik etkisinin hafif de dışında çıkmış gibi görünüyor. O nedenle hani diğer alt gruplarda peki destekleyici gruplar ne, evet, diye baktığımız zaman o da gıda ve enerji. Hani bu biraz pozitif tarafta. Son dönemdeki yağış ve hani mevsim koşullarına baktığımız zaman destekleyici. Muhtemelen gıda tarafı Haziran ayında da destekleyici olur. Hani bu konu aslında diğer olumsuz giyim ayakkabı mobilya tarafındaki şeyi örtüşmüş, biraz dengelenmiş. Ama tabii enerji konusu da muallak, yani jeopolitik risklerin tansiyonun nereye varacağını çok fazla bilmiyoruz. Evet. Eşel mobil sistemiyle alakalı oradaki indirimler bir miktar o duruşu sağlamlaştırmıştı ama enerji tarafı biraz muğlak. Belki gıda tarafı tekrardan bir destek sağlar. Fakat tabii Merkez Bankası'nın bu veriyle bir hareket edip etmeyeceğine bakmak gerekirse, matematik yaptığımız zaman hani tahmin %24, %26 üzerinden de gitsek, eğer yıl sonu ara hedef ve orta tahminle de gitmiş olsak aslında hani ara hedefte %0,89'luk bir her ay bundan sonraki ortalama enflasyon gelmesi gerekiyor. Diğer taraftan %24'ten alsak bu sefer de %1,1 gelmesi gerekiyor. %26'dan alsak. Dolayısıyla hani çok fazla tutturulamayacak bir şey varmış gibi o tarafta. Merkez Bankası şimdi zaten aslında üst tarafta fonlama yapıyordu. Bir dönem boyunca da bunu yaptı. Geçen tarafta da faiz artırımı yapmadı. Şimdi iki tane unsur olduğunu söylemişti. Hem işte %37 ile %40 arasındaki mesafenin çok uzun süre açık kalmasını istemediğini belirtmişti. Geçen enflasyon raporu toplantısında hatta bizden baş ekonomistimiz Erol Gürcan sormuştu soruyu. Bunu da iki şeye bağlamıştı. Çok uzun süren bir gerçekten şey olur mu? İran-ABD-İran savaşı olup olmayacağını bağlamıştı. Bir de enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere bağlamıştı. Hani dolayısıyla burada belki bir %40'a doğru çekebilir ve bu taraftan bir fonlama yapılır. Haftalığı artık normal para politikasına çekmiş olur. Bu da bankaları çok hafif aradaki marj bakımından rahatlatmış olur. Hani bunu tercih edebileceği konusunda bir düşüncemiz var. Ama işte Haziran ayında Şimdi gıda fiyatlarının azalması ve gıdadaki geri çekilmenin destekleyici olup bu taraftan bir eğer şey yaparsa, bir atıfta bulunursa 11 Haziran'daki toplantısına, belki burada bir iyileşme oluyor diye de geri planda da kalmayı tercih edebilir. Dolayısıyla aslında şu anda piyasa tam olarak bir Haziran ayında ne olacağını çok net bir şekilde bu enflasyon verisinden sonra tahmini güçlendirmiş değil bana kalırsa, ki zaten piyasa fiyatlamasından da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ama şu da doğru değil bence. Hani Haziran ayında faiz arttırımı yaptım, normal 40'a çektim, daha sonrasında da Temmuz'da hadi bunu indiriyorum da yapamaz. Dolayısıyla belki çok kademeli bir indirim, çok sınırlı bir indirim yapabilir ama bu da biraz açıkçası tehlikeli. Dolayısıyla belki Temmuz'u bekleyip Temmuz'dan sonra bir faiz indirimine başlayabilir. O da hani risklerin tamamen bitmesini ve azalmasını bekleme koşuluyla daha iyi bir perspektif olabilir.
0: Tabii burada aslında küreselde de bizde de geçerli bir tema daha var. Orada üfedeki de yukarı yönlü görünüm oranının da yaratabileceği baskı, bir tür daha tüfede yukarıya itme etkisi, endişesi de konuşulanlar arasında. Yani dediğim gibi küreselde de, bizde de, Amerika'da da aynı konu var, bizde de var. Çünkü ortada bir savaş var, maliyetler tarafından gelen baskı var. Dolayısıyla o tarafın, özellikle savaş tarafının riskleri ne kadar geride kaldı? Daha doğrusu belki şunu sormak lazım. Uç riskler tamamen geride kaldı mı sence bu belirsizlik ortamında baktığında?
1: Hayır, bence değil. Çünkü hem iç tarafta da değil, hem dış tarafta da değil. Zaten piyasa fiyatlamasında da yatırımcı aslında güçlü bir endeks, aslında performans olarak borsanın yukarı yönde gitmemesi için şu anda çok büyük bir sebep olmaması gerekiyor. Çünkü büyük resimde halen daha Merkez Bankası sıkı. Evet, enflasyonda yapısal bazı problemler var ama enflasyonda net bir şekilde hani bir düşüş eğilimi de söz konusu. Dolayısıyla aslında karlılıkta bir miktar, net karlılıkta tabii ki çok zorlandı şirket karlılıkları. Şirketlerin kendi iç performanslarını yükseltebilmek için operasyonel karlılığı ön plana çıkarmaya çalıştı ama bu tarafta da bir güçlenme var. Dolayısıyla büyük resimde çok ciddi bir bozulmama olmamasına rağmen işte o bahsettiğimiz belirsizliklerin getirdiği netsizlik piyasaya çok ciddi bir şekilde daha yeni bir giriş yapmama, para koymama isteksizliği ve belirsizliği getiriyor. O nedenle şu anda yeni giriş, mesela para çıkışları var. Aslında bayramdan önce bizim en çok hani tutunduğumuz taraf para girişlerinin olmasıydı ve Merkez Bankası'nın ikinci yarı yıldan sonra faiz indireceği beklentisiydi. Şimdi bunlar da yavaş yavaş azalınca dolayısıyla piyasa tedirginlik içerisinde. Ama çok net söyleyeyim, yani çok kısa vadede yeni bir iç siyasi risk olmadığı takdirde. Çünkü yani ABD'de şöyle bir durum söz konusu, ABD-İran görüşmelerinde. Trump'ın söylediği hiçbir şekilde İran'ın söylediği bir
0: tabii,
1: olmuyor.
0: Çift taraflı doğrulama almıyoruz.
1: Almadık,
0: hiçbir gelişmede.
1: Hiç almadık. Bu yani uç taraf, yani en uç belirsizliği daha henüz bitmediğini bize gösteriyor. Hani ne olabilir bu arada? Ne de olabilir? Yani bundan çok çok daha kötü ne olabilir? Hani tonun artması olur. Hani uç belirsizlik tonun artması olur. İç tarafta ne olur? Mutlak bence yaşadığımız en beklenmedik anda gelen olumsuz detaydı. Bundan sonra bunun üzerine gelebilecek en uç, daha uç bir şey olmaz. Ama şu olur, piyasayı rahatsız edecek ve işte o netliğin oluşmamasını sağlayacak, ötelemeyi sağlayacak birçok gelişme olur. Bu da fiyatlara yansır. Ve belirsizliğin daha uzun süre negatif eğilimde hareket etmesini ve ötelenmesini sağlar. Yani uç derken şöyle, daha en kötüsünü yaşamadık, hazır bekliyoruz değil. Ama ucu
0: geride
1: açık.
0: Geride bıraktık da diyemeyiz.
1: Ucu açık.
0: Anladım. Peki o zaman yılın geri kalanı için bir bilanço yavaşlaması potansiyelini nasıl görürsün? Bunu gösteren işaretler var mı?
1: Şimdi tabii ki Merkez Bankası'nın faiz indirim patikasının hala gelmemesi aslında net finansman giderlerinin de şirket bilançolarının da yüksek kalmasına neden oluyor. Bu da operasyonel verimliliğin ön planda kalmasına neden oluyor. Şirketler zorlanmaya devam edecek ki geçen gün Türk İlaç'ta görmüş olduğumuz nedenler vesaire. Bunları gördük, yani bunları yaşıyoruz şu anda. Elimizde bunlar done olarak var. O nedenle ötelenmesi söz konusu olacak. Mesela 2025 yılında, 2026 yılının 3. çeyreğinde bilançoların çok daha güçlü, çok daha nefes alan bir şekilde devam edeceğini düşünüyorduk. Hani belki bu 3. çeyrek bir miktar daha işte dördüncü çeyreğe aktarılmış olabilir. Net karlılıkta hafif hafif potansiyel etkiler var. Olumlu yönde işte verginin, ertelenmiş vergi gelirinin sağlamış olduğu biraz daha pozitif. Bazı şirketlerde de net faiz giderinin, daha doğrusu finansman giderinin azaldığını gördük ama genele yayılan bir hareket değil. Dolayısıyla bence bana kalırsa Eylül ayından sonra, yani Temmuz ayındaki toplantıdan sonra başlayacak bir faiz indirim patikasıyla birlikte şirketlerin bilançoları 4. çeyrekte nefes alır diye düşünüyorum.
0: Hisse değişimlerinin, hani böyle sektörel bazlı ayrışmaların daha da belirginleşeceği, güçleneceği bir dönemi takip edecek miyiz önümüzdeki süreçte de?
1: Yani biz zaten şu anda endeksi takip etmiyoruz. Aslında şirketleri takip ediyoruz.
0: O yüzden derinleşecek mi diye merak ediyorum. Bütün bu bu yani tarif etmesi, yön bulması zorlaşan ortamda.
1: Ya geçen sene de zordu aslında. Hani böyle seçicilik şu sektörü seçelim, şu sektör içinde şu hisseye bakalım vesaire.
0: Şimdi sene başı bizi umutlandırdı ya bu sene. Çünkü gelişmekte olan piyasalar tarafında da Türkiye çok böyle favorize edilen, o yüzden de endeks geneline yayılması beklenen, hani belli başlı yukarı taşıyıcılardan çıkıp biraz daha genele yayılma potansiyelinin yüksek görüldüğü bir Ocak. Biraz da Şubat'tan sonra hani Mart'la beraber tekrar bunları konuşuyor olduk.
1: Çok haklısın. Şöyle, yani Ocak ayında %23 yükselen bir endeksten bahsediyoruz. %21 yükselen de bir bankacılık endeksi.

0: kendisinden bahsediyoruz. Kabaca hani küsur hatlarını atlayarak söyleyeyim. Dedik ki hadi başlıyoruz, tamam o zaman. Kolları sıvadık biz de. Daha rahat bir hisse seçimi, daha rahat bir endeks, daha rahat bir yatırım ortamı ve daha öngörülebilir bir ortam aslında. 2026 yılının başında bize veriyordu. Fakat işte jeopolitik tansiyonla birlikte Mart ayında bir kere bankacılık endeksindeki tüm bu performans %24'lük yükselişin hepsini geri verdi piyasa. Daha da fazlasını geri aldık. Dolayısıyla yani şu anda bence bana kalırsa hisse endeksin hala önünde koşuyor. Yani hissen neyse sen olsun şu anda. Gerçekten o şekilde. Bu yıl böyle devam edecek. Benim söylediğim bir şey var. En pahalı hata bilançosu en bozuk olan şirketlere yatırım yapmaktır diye. Bence bu sene de öyle. Geçen sene çok daha pahalı bir hataydı. Ama hisse ön planına olmaya devam edecek. Tabii ki rotasyon olacak. Yani bir faiz indirimleriyle birlikte sektörlerdeki o mesela GEO'lardaki yaşanamayan primler vesaireler bunları alacak. Belirli başlı sektörlerde şu anda kalmak, defansif olmak anlamında daha değerli.
1: Seda, çok çok teşekkürler. Seda Yalçınkaya özel konuğumuzdu. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü. Kendisine çok teşekkür edip Berk Kangal'ı çağıralım yayına. BGC Partners yatırım uzmanı. Merhaba Berk Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba, merhabalar.
1: Şimdi gelişen piyasalar üzerinde de bir miktar baskıyı takip ettiğimiz bir süreç var. Endonezya'da görüyoruz bunu, özellikle oradaki devlet başkanının söylemleri üzerinden şekillenen bir miktar kamulaştırma ve benzer unsurlar üzerinden işte MSCI endeksinden öncül piyasaya düşürülme uyarısını zaten daha önce de konuşmuştuk sizinle diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Orada ciddi satış var, baskı var, KOSPI'de satış var. Gerçi yine getirileri çok yüksek seyrediyor yılbaşından bu yana baktığımızda, ama yine bir ayrışma, kim ne kadar kaynak çekebilecek tartışması gelişen piyasalar için gündemde. Dolayısıyla tabii bu evrende Türkiye'yi de nereye koymak gerektiğini sorayım size.
2: Şöyle şimdi ya ana sebep aslında burada baktığınız zaman iki tane olay var. Birincisi KOSPI tarzı endekslerin bu kadar volatil olmasının ana sebebi öncelikle bu teknoloji hisselerindeki volatilite. Onu bir kenara alalım. O yüzden o devam edecek. Çünkü orada belli miktarca ciddi getiriler var ve arada sorgulanıyor. Bu getiriler devam eder mi, etmez mi? Bu yatırılan paraların karşılığı alınır mı, alınmaz mı noktasında hep bir soru işaretleri olduğu için ve ciddi kazanımlar olduğu için arada ciddi volatilite oluyor. Onun sebebi o. Ama ana sebep yani 3 aydır devam eden bu jeopolitik gerginliğin gelmiş olduğu noktada her defasında üzerine başka bir konu eklenerek devam ediyor. Yani önce savaş bitti bitiyor olayı vardı. Sonra Hürmüz kapandı oldu. Sonra Hürmüz'e başka bir şey oldu. Başka bir şey. Hep bir şey oluyor. Yani bir kar topu gibi olmaya başladı ve bunların hepsinin bir etkisi olacak önümüzdeki dönemde ve şu anda tam olarak şey yapılmıyor. Hesaplanamıyor bence. Olay bitirilmeye çalışıyor çünkü yani önümüzdeki 6 ay içerisinde ciddi şekilde Amerika'yı etkileyecek bir seçim söz konusu ve o yüzden zaten orayı o noktada noktalamak istiyor. Fakat baktığınız zaman bir piyasa gerçeği var. Bu nedir? Baktığınız zaman faiz piyasası özellikle Amerika tahvilleri üzerindeki fiyatlamasında şu anda bu faizin önümüzdeki dönemde bir faiz arttırımına gideceğini, dedim bir faiz arttırımına gideceğini şey yapıyor, hesaplıyor ki bence zaten orada bir 25 puan artması lazım. Bu Temmuz'da olma ihtimali var. Bu söz konusu olduğu için bir volatilite devam edecektir gelişen piyasalarda da, artı baktığınız zaman kredi piyasasında da biraz bir gerginlik var, özel sektör tahvillerinde demek istiyorum. Aha. Bunların hepsini şey yaptığınız zaman yani birazcık böyle temkinli olmakta fayda var genel olarak.
1: Bir dakikalık Türkiye açısından da yorumunuzu alayım, gelen veriler hem büyüme hem enflasyon tarafına da baktığımızda.
2: Enflasyon bence iyi gelmedi. Önümüzdeki ay yani benim beklentim daha kötü geleceği. Fakat bu aşamada bir faiz, yani

0: bir faiz arttırımına gitmeyecektir. Diğer merkez bankaları gibi savaşın durumunu takip ediyoruz. Ona göre karar vereceğiz gibi bir söylem içindedir. Ama zaten orada da kredi marketinde, kredi piyasasındaki bir takım kurallar koydu. Yani makro ihtiyar tedbirlerle sıkılaştırmayla bu dönemi atlatacaktır. Bu şekilde devam edeceğiz diye tahmin ediyorum.
1: Berk Kangal, çok çok teşekkürler. Sağ olun, katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için Londra'ya gidelim.
2: Tek platform, tüm dünya.
1: Ceren Dilekçi Kösoğlu yayına katılacak. Ceren, Avrupa piyasası notlarını alalım hızlıca.
3: Zeynep merhabalar. Bugün Avrupa borsalarında iyimser bir seyir var. Sektörel bazına baktığımız zaman iki sektör hariç diğer tüm sektörler artıda. Teknoloji tarafı yapay zeka rüzgarının hız kesmesinin etkisiyle %1,5'luk düşüşle bugün en çok değer kaybeden alt endeks olarak öne çıkıyor. Onun madencilik endeksi %1,2'lik kayıpla takip ediyor. En hızlı yükseliş ise perakende endekste. Bu haftanın kazananı perakende sektörü oldu. Diğer hafta jeopolitik riskler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Çünkü ABD ile İran arasındaki görüşmelerde henüz bir ilerleme sallanamadığına ilişkin haber akışı da piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Avrupa borsaları yılbaşından bu yana yükselişine %5'e geriledi. %5,6'ydı hafta ortasında. Hala Şubat ayındaki gördüğü o rekor seviyeleri yakalayabilmiş değil. O seviyelerin altında işlem görmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta gözler merkez bankalarında olacak. Biz içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararını takip edeceğiz. Avrupa'da ise hem Avrupa hem de İngiltere Merkez Bankası kararlarını alacağız. Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi bugün Euro bölgesine ilk çeyrek büyüme verisi aşağı yönlü revize edildi. Hatta daralmaya revize edildi. %0,2 orana daraldı Euro bölgesi ekonomisi. Bunun temel nedeni İrlanda ekonomisinde şimdiye kadar görülmemiş oranda yaşanan daralma oldu. %2'lik daralma, %12'lik daralma şeklinde revize edildi İrlanda'da. Bunun da temel nedeni çok uluslu şirketler sektöründe yaşanan %27'lik küçülme oldu. Diğer tarafta Fransa büyümesi aşağı yönlü revize edildi. İtalya büyümesi yukarı yönlü revize edildi. Yani aslında İrlanda etkisi olmasaydı Euro bölgesi ekonomisi sınırlı bir büyümeyle kapatmış olacaktı ilk çeyreği. Diğer tarafta Avrupa Merkez Bankası'ndan beklentilere baktığımız zaman tabii önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantı 25 bas puanlık faiz artışı tam fiyatlanıyor. Bloomberg'un ekonomistlerle yaptığı son anket açıklandı. Bu ankete göre 2 faiz artışı beklentisi öne çıkıyor bu sene için. Haziran'ın ardından ikinci faiz artışının Eylül ayında gelmesini bekliyor ekonomistler. Ardından uzun bir süre beklemeye geçeceğini Avrupa Merkez Bankası'nın ve ilk faiz indiriminin 2027 ortasında gelmesini öngörüyorlar. Önceki tahminler 2027 Mart'ta ilk faiz indiriminin geleceği yönündeydi. Diğer yanda tabii Avrupa Merkez Bankası yeni tahmin setini açıklayacak. Mesela burada beklentiler büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyon, enflasyon tahminlerinde ise yukarı yönlü revizyona gidileceği yönünde diyebiliriz Zeynep.
1: Piyasa hattını noktalayalım. Sırada iş dünyası var. Ala Ara Akgün gelecek. Görüşürüz. Bloomberg HT'den ayrılmayın.
4: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg ET ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız. Bu sabah saatlerinde merakla beklenen enflasyon rakamları geldi ve sanayici nezdinde bu rakamları konuşmak üzere çok değerli bir konuğum programımda bana eşlik ediyor. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci bizimle. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz Fikret Bey.
2: Hoş bulduk. Önce şunu düzeltmek istiyorum. Buyurun. Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı artık ben değilim. İki dönemden kaynaklı biz süremizi tamamladık.
1: Evet.
2: Yeni başkanımız Yaşar Mete Akçan, o da çok kıymetli, genç bir arkadaşımız, bizim yönetimimizden olan birisiydi. Ona da başarılar dileyim bu arada.
1: Biz de hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman sizlere, ama yine de sizin yeriniz bizim için farklıdır. Sanayi tarafını sizinle o zaman konuşmaya devam edelim dilerseniz.
2: Tabii ki.
1: Evet Fikret Bey, bakıldığında bu sabah saatlerine Mayıs ayı enflasyon rakamlarını aldık ki merakla beklenen rakamlar da aslında. Piyasalar nezdinde aylıkta %1,59, yıllıkta 32,5'luk bir enflasyon artışı beklentisi vardı. Fakat bu sabah saatlerinde beklentinin görece üzerinde gelen aylık %1,71, yıllıkta ise %32,61'lik bir artışla karşı karşıya kalındı. Bunun alt kalemlerine biraz bakmak lazım. Çünkü alt kalemlerde mal enflasyonu görece manşetin altında kaldı. Ancak temel mal fiyatlarının yüksek kaldığını detaylarda görmüş bulunmaktayız. Giyim fiyatlarına bakıldığında %11'inde üzerinde bir artış var ve 0,75'lik bir enflasyona puan katkısı yapmış bulunmakta. Hizmet tarafında ulaştırma ise 0,35'lik bir puanlık artış yapmış bulunmakta. Gıda tarafı beklentilerde haline bir düşüşle ilerlemiş durumda. Peki siz bu rakamları nasıl okuyorsunuz ve şu an sahada bu rakamlar hissediliyor mu? Ve bunun yanı sıra hizmet ve ulaştırma tarafındaki katılık sizce Haziran'da devam edecek midir?
2: Şöyle demek lazım, gıda tarafında mevsimsel şartlardan dolayı, yani bugün yaz geldi, havalar ısınıyor. Dolayısıyla gıda tarafındaki düşüşler beklenenin de üzerinde geldiği için orada negatif yönde oldu. Ama bunun yanında üretim tarafında, sanayi tarafında, tüketim mallarında da içinde bulunduğumuz şu andaki konjektür gereği, Orta Doğu'daki karışıklıktan kaynaklı özellikle lojistik tarafında, ulaşımda, lojistikte, ham madde tarafında ki direkt etkiliyor ham madde fiyatlarını, gerek petrole dayalı olan ham maddede, gerekse diğer sair ham maddelerin lojistiğinden kaynaklı çok ciddi, beklenmedik artışlar oldu.
1: Evet.
2: Piyasada bunu açıkçası satın aldı. Dolayısıyla beklentilerin üzerinde, özellikle üretim tarafında gelen enflasyon bizi bu noktaya taşıdı. Haziran ayında ne bekliyoruz? Haziran ayı, yani sonuç itibariyle Mayıs'tan çok farklı olmayacak. Birdenbire her şey aniden düzelmeyecek. Elbette bir, en azından yataya düş gelmesi bile bizi çok rahatlatacaktır.
1: Evet.
2: Ama burada şöyle bir gerçek var. Artık dünyada her an her şey olabiliyor. Yani bugün sabah kalktığınızda çok farklı bir dünya

0: Yani uyana biliyorsunuz. Dolayısıyla aktif olmamız lazım. Sürekli pozitif şeklimizle bunu düşünebilmemiz lazım. Her türlü değişikliğe, farklılığa, regülasyona, şartların, koşulların değişmesine hazır olup uyanık olmamız gerekiyor açıkçası.
1: Şimdi bir de Eylül tarafını konuşmak lazım. Çünkü burada bakıldığında tabii yaz ayına girişlerde her zaman bir düşüş beklentisi enflasyon rakamlarında vardır. Fakat Eylül tarafında tüketimin artma beklentisi bazı baz kaynaklı fiyatlamalarla beraber yükseliş beklentisi oluşurdu. Peki Mayıs'ta böyle bir görece yükseliş varken Eylül'de nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız? Ve Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentilerine ulaşmada sizce Eylül'de gelecek ve Mayıs'ta gelen veri biraz zorlaştırabilir mi bu yolu?
0: Evet, kesinlikle zorlaştırabilir. Çünkü hep aynı noktaya parmak basıyorum gerçi ama yani sonuçta konjektür çok çabuk değiştiği için bütün bunlara rağmen biz açıkçası ülke olarak diğer rakiplerimizden, komşularımızdan birçoğundan belki de daha avantajlıyız. Bunu biz içeride hissetmeyebilir olabiliriz ama dışarıdan bakıldığında bu durum net olarak böyle. Biz eğer ki şartlarda bir değişiklik olmaz ise, yeniden farklı problemler, yeniden farklı regülasyonlar olmaz ise eğer, burada Eylül ayındaki hedeflerin en azından yatay tarafında tutabileceğini düşünüyoruz. Ama dediğim gibi bugün akşam Trump bir şeyler söyleyip de İran'la ilgili farklı bir tasarrufu çıkarsa ortaya birdenbire her şey değişiyor. Yani
1: ki her geçen gün bu tasarruf da değişiyor aslında. Bir anda hafta
0: kesinlikle.
1: sonu için bir barış görüşmesi olacak derken bu sabah saati oluşmayacağına dair birçok da konjektürün oluştuğunu görüyoruz.
0: Bir taraftan o çıkıyor, öbür taraftan birileri çıkıyor. Trump'ın bu anlaşma zeminini bozmayacağı, kesinlikle bozmayacağını anlatıyorlar, söylüyorlar ama öbür taraftan adam çıkıyor, bir tweet atıyor. Bir şekilde bir sosyal medyadan yaptığı bir bildirimle, paylaşımla her şeyi tekrar tersine dönüyor.
1: Evet.
0: Onun için şöyle söyleyeyim. Yani biz hakikaten çok dinamik olmak zorundayız. Çok hazır olmak durumundayız. Uyanık olmak durumundayız. Her türlü pozisyonu, her türlü şartı, koşulu absorbe edebilecek sakinlikte ve güçte olmamız gerekiyor. Bilinçte olmamız gerekiyor. Kesinlikle acele ya da fevri davranmamamız
1: Evet.
0: gerekiyor. Mantıklı hareket etmemiz gerekiyor.
1: Ki maliyet artışları da şu an temel mal enflasyonunu arttıran bir duruma doğru da sürüklemiş bulunuyor. Peki ABD-İran savaşının birazcık daha sanayici etkisini konuşalım sizinle beraber. Ne kadarlık bir maliyet artışıyla şu an Güneydoğu Anadolu sanayicisi baş başa kalmış durumda? Ve bir diğer yandan bakıldığında bu artışlar devam ederse mal enflasyonuna etkisi daha da artacak mıdır sizce?
0: Kesinlikle artacaktır. Şöyle söyleyeyim. Burada sadece ve sadece üretim ya da maliyet tarafında değil, çok ürün tedariğinde, ham madde tedariğinde bunlarda çok büyük problemler. En önemli sıkıntımız da biz yüksek kapasitelere, yüksek üretime alışık bir bölgeyiz, ülkeyiz. Şu anda o kapasitelerimiz maalesef dolmuyor. Yani bütün rakamlar zaten açık açık ortada. Kapasite kullanım oranlarımız son herhalde 20 aydır, 30 aydır sürekli aşağıya doğru iniyor.
1: Evet.
0: Bunun bize çok şey anlattığını ve buna karşı yapmamız gereken konuları aslında bizim konuşabilmemiz lazım. Yani biz artık bu saatten sonra eski yöntemlerimizi terk etmemiz gerekiyor. Eski üretim alışkanlıklarımızı terk etmemiz gerekiyor. Artık bunu yeni sisteme, yeni düzene ve yeni Türkiye şartlarına ve koşullarına göre dizayn etmemiz gerekiyor. Biz artık bu saatten sonra yüksek volümlü üretimler elbette olması lazım ama biz orada özellikle emek yoğun tarafta çok güçlü değiliz bugünden
1: Ama bir
0: itibaren.
1: değişimin olması gerektiğini de altını çiziyorsunuz. Şimdi geçen gün ihracat rakamları açıklandı ve kıdemli muhabirimiz Burak Karagöz'ün mikrofonla Tim Başkanı Mustafa Gültepe belli açıklamalarda bulundu. Ve Sayın Tim Başkanı'nın açıklamalarına bakıldığında kendisi bir şeylerin değişmesi lazım artık. Bu bir gereklilik söylemini yapmıştı. Peki o bir şeyler nedir? Biraz bu tarafı açalım dilerseniz sizinle. Şimdi reskont kredilerini konuşmak isterim bu bir şeylerin adı altında. Çünkü Çünkü son zamanlarda burada kredi limitlerinde günün ilk saatlerinde tamamen bir tükenme yaşanıp kredi tahsilatının uzun vadelere yayıldığı, hatta yıl sonuna doğru gittiği bir dönemden

0: Kamudan krediyi alıp kaynakları alıp bunu istediğimiz gibi kullanmamamız gerekiyor. Bu saatten sonra artık üretici, sanayici, ihracatçı, tüketici herkes aldığı kaynağı doğru kullanması gerekiyor.
1: Evet.
0: Eğer ki biz bu bilinci oluşturmazsak, eğer ki biz bu farkındalığı yaratmazsak, bize dünyaları da getirip önümüze koysalar, bakın doğru kullanmazsak eğer o bizim sonumuz olur. O bizim mahvımız olur. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu saatten sonra hiçbir kaynak sınırsız değil. Eğer ki siz sınırlı ve doğru kaynakları doğru kullanamıyorsanız eğer, bunun size hiçbir faydası olmayacaktır. Az önce söylemek istediğim de buydu. Yani farkındalık dediğim birçok konuda farkındalık ama esas olan da üretimin, tüketimin kesinlikle matematiksel bir takım rakamlarla hesaplayarak ve öngörerek bunları yapmamız gerekiyor. Bugün Türkiye şartlarında evet kaynaklar çok pahalı ama pahalılığın ötesinde siz şu anda erişemiyorsunuz bile. Yani biz bugün ben birçok ihracatçı, üretici arkadaşımı biliyorum, sanayici arkadaşlarımı biliyorum. Mevcut limitlerini kullanamıyorlar. Bir şekilde oraya erişemiyorlar. Yani her türlü garanti olmasına rağmen adam o kaynağına, o kredisine, o limitine ulaşamıyor.
1: Yeni bir nefes de geliyor diye manşetlerde gördük şu an Fikret Bey. Dün açıklandı. KOBİ'lere 6 ay ödemesi 100 milyar liralık nefes kredisi KGF fonundan verilecekti. İlk adımı 25 milyar lirasıyla 8 Haziran'da başvurular yapılacak. Tabii bu KGF nefes kredilerine bakıldığında hemen bir günde biten düzeyde talebinde olduğunu gördük. Peki önümüzdeki pazartesi bu krediye talep nedeni olacak ve bazen limitler de burada çok tartışmaya açık bir şekilde konuşuluyordu. Siz bu limiti yeterli buluyor musunuz?
0: Ben yeterli bulmuyorum. Şöyle ki bu çok daha farklı olmalı. Tabii ki ben ihracatçı tarafından bakıyorum. İhracatçı bugün 25 milyar dediğiniz 1 milyar dolar bile etmiyor değil mi? Yaklaşık 500-600 milyon dolar. Evet. Bizim ülkemizin aylık ortalama ihracatımız 25 milyarlara geldiği bir noktada, 25 milyar dolara geldiği bir noktada siz 500 milyonun ihracatçı tarafından baktığınızda elbette hiç yoktan çok çok daha iyidir. Ama sonuç itibariyle bu bizim tarafımızda, ihracatçı tarafında içerideki kadar etkisini göstermiyor. Çünkü o rakamlar cidden ihracatçı için öyle çok büyük büyük rakamlar değil. Kaldı ki bir de bu rakamlar gerçek anlamda dağıtımı adaletli bir şekilde yapılması gerekiyor ve takip edilmesi gerekiyor. Böyle kıt kaynaklarla alınan bir kredinin, bir kaynağın doğru kullanılması gerekiyor.
1: Bir de ihracat rakamlarını konuşmak lazım sizinle. İhracatta %9'a varan bir düşüş, ithalatta %10'a varan bir düşüş yaşandı Mayıs ayı rakamlarına bakıldığında. Peki bu tarafı nasıl yorumluyorsunuz? Yani burada sadece kimya tarafının bir artış gösterdiğini alt kalemlere bakıldığında inceliyoruz. Haziran'da bu düşüşün devamını görüyor musunuz? Çünkü Nisan'da biz %22'lik bir yıllık bazda artış Körfez'den gelen taleple görmüştük. Bu Mayıs ayı özelinde olan bir düşüş müydü? Bayram tatili sebebiyle mi %9'luk düşüşü yorumlamak lazım? Yoksa Haziran'da bu trend devam edecek mi sizce? Nasıl bir ortam görüyorsunuz?
0: Bir defa %9'luk bir düşüş olmasına rağmen net olarak rakamlara baktığımızda aslında biz Mayıs ayında artı yazmış bir durumdayız. Çünkü biz çok daha farklı bir düşüş bekliyorduk açıkçası. Birebir baktığımızda günlük olarak ya da rakamları tam karşılaştırdığımızda Nisan ayındaki artışın gerekçeleri farklı, Mayıs ayındaki düşüşün gerekçeleri çok farklı. Bunları bu yönden bakmamız gerekiyor. Yani bizim Mayıs ayında %9,5 olan artışımız, eksilmemiz,
1: düşüşümüz
0: evet, aslında bizim beklentilerimizin çok çok daha evet, altında geldi. Burada gün sayısına bakmak lazım, birçok konuya bakmak lazım. Artı bir de Mayıs ayında ciddi anlamda biz, eğer şöyle söyleyeyim, bakın eğer bugün Mayıs ayında 9 günlük bir tatilimiz olmasa idi eğer, biz belki de Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını yakalayacaktık.
1: Ki Nisan'da 25 milyar dolarla yakalamıştık.
0: Onun çok evet, çok daha üstünde bir rakam ortaya çıkabilirdi. Bakın şöyle söyleyeyim, biz böyle 2 gün çalışıp bir gün tatil edebilecek bir ülke

0: Değiliz. Biz o konforda değiliz. Yani kimse beni yanlış anlamasın lütfen. Elbette insanların tatile her şeye ihtiyaçları var. Ama biz öyle bir ülke
1: rakamlarda
0: değiliz.
1: Rakamlarda tatilin de etkisi olduğundan bahsediyorsunuz.
0: Kesinlikle. Ben birazcık da tırmalıyorum bazı yerleri belki ama bu bir gerçek. Hakikaten öyle yani.
1: Peki, Tim Başkan Vekili Fikret Kilici, çok teşekkürler değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Buradan bir diğer haberimize gidiyoruz değerli izleyenler. 4-6 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen Küresel Kadınlar Zirvesi'nde Siemens Türkiye CEO'su Hüseyin Geliş, Bloomberg ET editörü Begüm Nur Akış'ın sorularını yanıtladı. Dinleyelim.
2: Bugün Küresel Kadın Zirvesi'nde kadınların iş hayatındaki yerini de aslında konuşuyoruz. Bir yandan da teknoloji ve yapay zekadaki dönüşümleri konuşuyoruz. Ancak henüz istatistiklerde kadın temsili oranının da bu alanlarda az olduğunu görüyoruz. Hem Siemens Türkiye'de durum nasıl, hem de genel olarak bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum.
3: Yapay zeka çok önemli. Şimdi evvela Siemens Türkiye'ye baktığımız zaman bu yıl bizim için çok önemli bir yıl. Çünkü 170. yıl dönümümüzü kutluyoruz Türkiye'de. Fakat Siemens Türkiye'deki en hızlı büyüyen gruba baktığımız zaman yazılım, mühendislik. Orada da aslında %35 kadınlar var. Ve dünya istatistiklerine baktığınız zaman aslında bir numarayız o konuda. Neden acaba baktığınız zaman eğitimden başlıyor. Türkiye'de hakikaten Türk üniversitelerinde çok iyi mühendislik fakülteleri var ve bilhassa kadınların da bu konuya merakları oraya doğru gidiyor. Yani mühendisliğe gidiyor. Onun için bence aslında önümüzdeki dönem bile yapay zeka konusuna baktığımız zaman kadınların daha liderlik, bir lider rollerine gireceğine inanıyorum. Dünyada aslında bu trendde de bir çok hızlıca bir değişiklik oluyor. Kadınlar gittikçe daha fazla klasik olarak ticari, ekonomik, istatistikleri seçiyorlardı eskiden. Fakat yapay zekada bilhassa önemli olan konu veri analitiği olduğu için kadınların da aslında bu konuda daha başarılı olacağına inancım tam.
2: Biraz da Siemens Türkiye'nin ilk yarısı nasıl geçti onu konuşalım. Özellikle jeopolitik taraftaki artan tansiyon, enerji krizi, enflasyon, maliyetlerdeki artışlar derken nasıl bir ilk yarı?
4: Global.
2: Global ve Türkiye özelinde nasıl bir ilk yarı geçirdiniz ve bundan sonrası için özellikle yıl sonu için ne bekliyorsunuz?
3: Yani global olarak zaten açıklandı. Zor bir dönemde olsa bile Siemens gayet iyi bir performans gösterdi. Bir de orada tabii ki önemli konu nedir? Yani şirketin genel yapısını değiştiriyoruz. Daha hızlı, daha dijital bir şirket olmaya doğru gidiyoruz. Bir teknoloji şirketi, One Technology şirketi olarak yani ilan ettik. Çok iyi bir yani çeyrek performansı gösterdik. Bunu globalde görüyoruz. Tüm pazarlarda görüyoruz. Onların sebeplerine de baktığınız zaman bilhassa yine de dijital teknolojiye de bağlı oluyor. Yani bundan belki 20 yıl önce veri merkezlerinden konuşmuyorduk. Şimdi aslında en popüler konulardan bir tanesi veri merkezleri. Veri merkezlerin aslında en önemli tedarikçilerinden çözüm getiren şirketlerinden bir tanesi Siemens olduğu için tabii biz de bu konuda lider rolümüzü şey yapıyoruz yani öne götürüyoruz. Gayet iyi gittiğini düşünüyorum ve Türkiye'nin de performansı 170. yıl dönümünde de çok iyi olduğunu görüyoruz.
2: Peki çip ve yapay zeka artık teknolojik bir gerçeklikten ziyade ekonomik bir global anlamda gerçekliğe dönüştüğünü de söyleyebilir miyiz? Güç unsuru haline geldi diyebilir miyiz özellikle?
3: Tamamen oraya doğru gidiyoruz. Çünkü yapay zekadan bahsettiğimiz zaman örnek olarak Türkiye'de kalalım. Türkiye'deki aşağı yukarı 1100 tane yazılım mühendisimiz var. Tüm bu yazılım mühendislerimiz aslında kodları yapay zeka ile yazıyorlar. Yani co-working oluyor. Ve verimlilik gittikçe artıyor. Yani aslında yazılım mühendisleri yapay zeka ile beraber kod yazdıkları zaman %20 bir verimlilik görüyoruz. Bu tabii aslında çok önemli. Bilhassa Türkiye'de baktığımız zaman en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi maliyet. Maliyetler gittikçe artıyor. Onun için aslında en önemlisi ne yapabilirsiniz? Verimlilik. Verimlilik konusunda da aslında yapay zekanın da çok önemli rolü var.
2: Peki biraz daha rakam konuşursak özellikle yıl sonu için yatırım, ihracat ya da siber güvenlik, savunma sanayi tarafında ne gibi faaliyetleriniz olacak?
3: Yapay zekadan bahsettiğimiz zaman siber güvenlik aslında aynı dediğiniz gibi en önemli konulardan bir tanesi. Sırf Türkiye'de değil, global olarak. Bu konuda aslında bilhassa müşterilerimizi

0: çözümleri götürüyoruz. Biz bu Türkiye'de bu konuda aslında ilk şirketlerden bir tanesiydik ve bu pazarda bunu görüyoruz. Dijitalleşmeye inanılmaz bir hedef var, bir istek var. Ama aynı zamanda da bütün müşterilerimiz bilhassa bu siber güvenlik konusunda destek istiyorlar. Orada da Siemens tabii yerli olarak, yani Siemens Türkiye olarak kaynaklarımız gayet iyi, mühendislerimiz iyi, iyi bir destek verebiliyoruz.
1: Peki son olarak özellikle OpenAI, SpaceX, Anthropic tarafında büyük halka arzlar bekleniyor. Siz daha önce de tabii yapay zeka balonunu çokça konuşmuştuk, gündeme getirmiştik. Şimdi yine yükselen değerlemeleri konuşuyoruz. Siz bu gidişatı nasıl görüyorsunuz? Bir de onu sorayım.
0: Gittikçe öğrenen bir organizasyon, öğrenen bir dünyadayız. Bu da önem kazanacak ama daha iyi anlamamız lazım diye düşünüyorum. Yani yapay zekada da aynısı. Yapay zekaya tamamen açık davranıyoruz. Önemli diyoruz ama aynı zamanda da yapay zeka önümüzdeki yıllarda genel olarak şirketleri, insanları nasıl etkileyeceği çok önemlidir diye adım adım giderek öğreniyoruz.
2: Ve iş dünyasını noktalıyoruz. 18.15'te tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
3: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Haziran'ın ilk haftasında ilk günden son güne takip ettiğimiz 14 bin puandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde bir miktar daha uzaklaştığımız bir zaman dilimindeyiz. Haftanın son işlem günde Akıllı Paranın başladığı şu dakikalarda 13.700 puanlarla ifade edebileceğimiz ve %0,70'lerle yüzdesel bazda aşağı yönde düşüşe işaret eden bir görünüm var Borsa İstanbul'da 100 endeksinde. 108 milyar TL'lik de bir hacim olduğunu söyleyelim. Özellikle bankacılık endekste %2,30'un üzerindeki düşüş dikkat çeker durumda. En az buradan az ağır alan sanayi endeks %0,40'lardaki yukarı yöndeki değişimlerini özellikle pozitif performansta Borsa İstanbul'da dikkat çeker durumdaydık. Sene başından itibaren de neredeyse %30,60'ın üzerinde yukarı yönde değişim gösterdiğini görüyoruz. Onu takip eden BIST 30 endeks var %27,5'la kabaca. %22'nin biraz üzerinde de BIST 100 var. Geride kalanlar bilhassa ulaştırma %6,30 ama bankacılık endeksi sene başındaki seviyesine göre %4 kabaca daha aşağıda. Kurda artık 46 seviyesini geçtik dolar TL'de. 46.10'lara yakınız. Euro TL'de de 53.67'nin üzerindeyiz. 1.16'nın üzerindeki euro dolar paritesinin paralelinde. CDS 240'ın biraz altında ama enflasyon verisi sonrası 2010 yıllık gösterge Türk tahvillerinde yükseliş olduğunun altını çizelim. Bugün hem petrol hem altın hem de gümüş düşüşte. Özellikle %1'e yakın düşüşüyle gümüş dikkat çekiyor. Günlük bazda Bitcoin'de 62.100 dolarda şu an sene başına oranla %29 gerileyen bir Bitcoin var. Karşımızda spot dolar endeksi 99'un üzerinde kalmaya devam ediyor. VIX endeksi halen sakin ama ABD tahvil faizlerini gün ve gün konuşmayı sürdürüyoruz. Gidelim şimdi Burçak Güler Ulutaş'a. Paribu Araştırma Raporlama Birimi yöneticisi onun notlarını alalım. Burçak hoş geldin. Neler var notlarında?
2: Merhaba Çağlar, iyi yayınlar. Bugün sizler için kurumsal oyuncuların ve hatta e-ticaret şirketlerinin kripto varlık adaptasyonuna yönelik gelişmelerini derledik. Dilersen vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk haberimiz Visa'dan. Visa ve şirketlerin kendi stabil kripto varlıklarını piyasaya sürmelerini sağlayan fintech şirketi Braille ortak bir çalışma başlattılar. İki şirket Braille tarafından piyasaya sürülen ve ABD dolarına endeksli ödemelerde kullanılmak için tasarlanan stabil kripto para SBC token'ı test etmek için bir kavram kanadı çalışması başlattı. Canton Network üzerinde gerçekleşecek bu çalışmada kurumların ödeme akışlarının nasıl desteklenebileceği test edilecek ve ödeme şirketleri de kurumların hassas işlem verilerinin görünürlüğü üzerinde kontrol sahibi olması sağlanacak. Visa SBC token'ı kurumsal ödeme kullanım senaryoları için ek bir stabil kripto para seçeneği olarak da değerlendirmeyi planlıyor. Bir diğer haberimiz bir tokenize mevduat ağı ile ilgili. Wall Street'in blok zinciri geleneksel finans sistemini entegre etme yönündeki son girişimi kapsamında büyük ABD bankalarının 2027'nin ilk yarısında tokenize mevduat ağı faaliyete geçirmeyi planladıkları bildiriliyor. Wall Street Journal haberine göre ağın JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo gibi büyük bankalardan oluşan bir konsorsiyum tarafından geliştirileceği bildiriliyor. Bu ağ tokenize mevduatların 7/24 takas işlemi gerçekleştirmesini sağlayacak. Son haberimiz kripto adaptasyonunun yanı sıra otonom yapay zeka ajanlarının yani AI agentlarında gündelik hayatımıza entegrasyonuyla ilgili. Kullanıcıların seyahat rezervasyonlarını yapmalarını sağlayan Singapur merkezli seyahat platformu Travala, otel arama, rezervasyon buluşturma ve ödeme işlemlerini uçtan uca gerçekleştirebilecek bir yapay zeka protokolü piyasaya sürdü. Travala Travel, MCP olarak adlandırılan bu protokol, Base ağında ve açık kaynaklı X402 ödeme standardı entegrasyonuyla çalışıyor. Ödemeler USDC ile ve kullanıcının son onayıyla gerçekleşiyor. Bugünlük sizlerle paylaşacaklarımız bu kadar Çağlar. Sana tekrar iyi yayınlar diliyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz Burçak Güler Ulutaş'a, bu araştırma ve raporlama birimi yöneticisi. Bir araya gidelim. Buçukta zaten ABD verilerini karşılıyor olacağız. Jane Foley, Rabobank kıdemli FX stratejisi konuğumuz olacak. Ama ana kısımda Avrupa Portföy Yönetimi yönetici ortağı Arzu Odabaşı bizlerle olacak. Hem içeri hem de dışarıyı kendisiyle ele alacağız. Kaçırmayın.

0: Haberk ET Radyo.
1: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.

0: Kale Kilit.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı para kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Siz değerli izleyicilerimizin gözleri en azından ekranda olanlarını görebileceği üzere çok kıymetli bir konuğumuz var. Aeroport Yönetimi Yönetici Ortağı Arzu Adabaşı. Arzu Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler Çağlar.
1: 3-3,5 dakikamız var veri gelene kadar. Bugün akşam küresel piyasalar notunda da özellikle şu birkaç günlük harekete baktığımızda gerçi bütün odak yine İran konusunda olmaya devam ediyor ama olur da normal piyasa satıhlarında bir şeyler konuşmaya başlarsak eğer yazın pozitif senaryo olsa teknolojiden devam edecek mi, etmeyecek mi, Fed belirsizlikleri vesaire diyorduk. Öncelikle nasıl bir hava kokluyorsunuz? Veri bugün en azından biraz daha piyasaların üzerinde etkili olabilir mi?
2: Yani etkili olur ama tabii şu anda gerçekten bir İran, Amerika savaş süreci ağırlığını korumaya devam ediyor. Her ne kadar Trump yine ön dönünden ufak ufak mesajlar verse de işte hafta sonu belki bitebilir bu her şeyden de yakın şeklinde mesajlar verse de ben yine de bu tedirginin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bir şekilde geldiğimiz nokta buralardaki bu dengesizlik sona ermediği sürece hisse senedi piyasalarındaki tedirginlik de devam edecektir. Hoş yani yarı iletken ve teknoloji tarafındaki güçlü duruş devam ediyor. O bayağı bir hızını korumaya devam ediyor. Oradaki şirketlere yönelik beklentiler, değer artışları olumlu. Tabii bir balon varsa bu balon nerede patlayacak diye de konuşmaya da başladık hep birlikte. Onun tedirginliği de biraz piyasaları sarmaya başladı aslında ama bir yandan da böyle ara seçimin olmuş olması her ne kadar ben şunu da görüyorum, onu da söyleyeyim. Yani 2028'de Trump yani başbakanlık seçimi öncesinde asıl yukarı yön rally'yi görüyoruz genelde seçimler öncesinde. Bu ara seçimlerde biraz daha o etki daha zayıf oluyor. Onu bir belirlemek lazım. Hoş bu seçim yine de Amerika için oldukça önemli. Sonuçta temsilciler meclisi, senato üyeleri seçilecek. Yerel seçimler olacak. Ama yine de ki başladı da süreç. Mayıs-Haziran süreci ile birlikte başlayan bir seçim politikası orada oluştu. Fakat yine de ben öyle çok başkanlık seçimindeki gibi gözünü kör etmiş bir hisse senedi piyasaları o tarafta görmeyeceğimizi düşünüyorum.
1: Yani olsa bile diyorsunuz o kısıtlı bir zeminde hareket eder.
2: Yani onu yine konuşuruz ki oradaki sonuçlar da tedirgin edici. Şu anda baktığımız zaman eğilimlere demokrat tarafın ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Yani o demek ne demek? Cumhuriyetçilerin elini birazcık daha sıkmak demek ki ha bu kötü mü? Kötü değil. Bunu Amerika geçmiş dönemlerde yaşadı. Böyle bu gibi gelişmeler oldu. Yani başkanlık tarafında cumhuriyetçiler, işte temsilciler meclisindeki ağırlık demokratlar tarafında olduğu dönemde ne oldu? Mevcut başkan istediğini her şekilde yapamadı ki. Belki şu anda Amerika'ya da bu lazım gibi duruyor. Yani o dengenin de sağlanması açısından. Sanki bu dolayısıyla ön mesajlara baktığımızda eğilim biraz böyle. Tabii bunu piyasalar nasıl karşılayacak Çağlar? Bunu görmek gerekecek ama şu anda Trump'ın biliyoruz ki biraz daha piyasalara verdiği bir moral var, bir güç var. İşte iş dünyasını desteklediği bir eğilimi var. Biraz daha iş dünyası tarafında. Demokratları biliyoruz ki biraz daha sosyal ağırlıklı, sosyal devlet ağırlıklı ve daha yardım tarafında tarafındalar. Dolayısıyla bu dönemi biraz böyle acaba öyle mi olacak, böyle mi olacak, Amerika'da işler nasıl gidecek? Tabii bir de yarı iletken ve iletkenlerle gidiyoruz.
1: Sözünüzü çok özür dilerim. Çünkü geldi veri 172 bin efendim. Beklenti burada 88 bindi ve önceki verinin 179 bin olduğunu hatırlatalım. Önceki veriye paralel ama tabii sadece tarım dışı istihdamı karşılamıyoruz. İşsizlikte bakıldığında %4,3'lük beklentiye yakın bir ABD'de işsizlik rakamının geldiğini görüyoruz şu anda ve bilhassa özellikle maaş tarafına baktığımızda 2 aylık burada bir revizyon var 93 binlik ve bununla beraber de bilhassa önümüzdeki süreçte Fed'in kararlarını etkileyip etkilemeyeceğini merak edeceğimiz aslında tahvil tarafını zaten biraz sonra Arzu Hanım'a soracaktım ama hemen kabaca bir %45'lere doğru çekilen ABD 10 yıllıklarının 4,45'lere doğru çekilen ABD 10 yıllıklarının hemen %4,50'lerin üzerine attığını görüyorum. Şu anda son dakika arkadaşlarım da ortalama saatlik kazanmıştı. kazançları veriyor. %0,3'lük beklentiye paralel geldiğini görüyoruz aylık bazda ve bununla beraber aslında revizyonun şu an terminalden anladığım kadarıyla burada bir miktarda o tahvil tarafındaki hareketliliğe de etki ettiğini söylemek mümkün. Yıllık bazda da bu arada %3,4'lük burada ortalama saatlik kazançlar verisi var. Önceki %3,6'ydı. Herhalde revizyon rol oynadı ama biraz da Fed'in bir miktar daha adımına dönük aralık ön plandaydı. Ben okuduğumda takip ettiğiniz Arzu Hanım, sizde ilk gözünüzde canlanan bir ışık, şurası benim dikkatimi çekti dediğiniz kısım var mı?
2: Yani ben hep faiz arttırma olasılığı olarak bakıyorum Çağlar bu verilere. Tabii biraz da bu veriler öyle ya da böyle geçmişte kalan veriler. Her ne kadar güncel durumu bize yansıtsa da. Günün sonunda tarım dışı istihdam verisi. Çünkü Amerika'nın bakıyorsun büyümelerine, önümüzdeki döneme yönelik beklentilerine bakıyorsun. Özellikle 3. çeyrek beklentisi 1.6 quarter bazında söylüyorum, çeyrek bazında. Yani 2 ve 2'nin altına doğru giden bir büyüme beklentisi var Amerika'da. Bu aslında çok da beklenilen, istenilen bir durum söz konusu değil.
1: Vadelilerde negatif bu arada, özellikle Nasdaq %1.5'a yakın.
2: Dolayısıyla bütün bunlar aslında bize onu gösteriyor. Oradaki beklentilerin de neden öyle olduğunu da bize yansıtıyor. Onun dışında enflasyona bakıyorsun, enflasyon 4'e doğru gidiyor. Büyüme tam tersi, yani olması gereken, beklenmesi beklenen resmin tam tersi bir resim söz konusu. Yani büyüme aşağı doğru gidiyor, enflasyon yukarı doğru gidiyor.
1: Zaten veriler dünya içinde stagflasyon konuştuğumuz gibi.
2: Yani veriler de onu bize şu anda gösteriyor. Dolayısıyla bu sonuçlarla beni çok açıkçası şaşırtmadı. Faizleri de bir anlamda görüyoruz yukarı yönlü hareketini. Her ne kadar Trump ve yönetimi burada bu bir balon, bu ara, ya balon değil de ara bir hareket, ara bir çıkış, bunun ki çok kısa sürede geri dönecek bir şekilde bir yorumlasa da ben şu anda özellikle gelmiş olduğumuz bu enerji fiyatlarıyla birlikte o kadar kolay olmadığını söyleyebilirim bu sürecin.
1: Bakalım, size döneceğiz. Hemen bir Jane Foley'e gidelim. Rabobank kıdemli FX stratejisti. Hi Jane.
3: Hello Jane, merhaba.
1: Thank you. Will
3: merhaba,
1: these data
3: günler.
1: Set absolutely demolish
3: yeni
1: any case
3: gelen
1: for the Fed to
3: cut interest rates in coming months? Faiz indirim olasılığını tamamen ortadan mı kaldırdı? Evet, Warsh'un birkaç hafta içerisinde basın toplantısı gerçekleştireceğini biliyoruz. Gevşeme çok zor gözüküyor ve bu noktada Fed'in bu gevşeme yanlılığını şu an için en azından ortadan kaldıracağını bekliyoruz. Tabii Warsh'u dinlemek gerekir. Önümüzdeki aylar için bir çerçeve açıklayabilir ve indirimi olasılıklarda göstermektedir. Devam edebilir. Tabii bu esnada iş gücü piyasasından da bir güç, bir direnç görmesi gerekiyor. Bunu göremezse tabii indirim çok daha zora düşecektir. Peki Jane, ana faktörleri sormak istiyorum. Son gelen verilere göre piyasanın tepkisini nasıl yorumlamak lazım? Dolar biraz direniyor gibi ama tabii çok ciddi bir hareket değil bu. Euro dolara baktığımızda bunu söyleyebilirim. Şimdi tahvil tarafına dönüp baktığımızda tahvil piyasasında da bir yansıma olacak. Bunu biraz takip edip bekleyip göreceğiz. Ama dolara baktığımızda fazla bir tepki görmemek aslında şaşırtıcı ki piyasa Fed tarafında bence beklentiyi fiyatlamıştı. Artışın, yani faiz artışının artık olasılığı %60-65 olarak telaffuz ediliyor. Fed tarafında beklentilerle birlikte tabii son aydan bu yana zaten belli bir hareket gördük ve piyasaların artık beklediği şey tabii potansiyel anlamda artık faiz artışının yapılacağı, indirimin olmayacağı yönünde bir sonraki adım için konuşuyoruz tabii. Ve bu çerçevede de Fed yani bir şekilde indirimi de belki yönetebilir ama bunun için argümanları ne olacak bu verilere göre bilemiyoruz. Ve tabii bu oy birliğiyle mi gerçekleşir, bunları da yine bekleyip göreceğiz.
1: Frankly, I would like to ask a question between two data sets.
3: Peki bu çerçevede verilere dayanarak bir soru daha sormak istiyorum. Acaba
1: they are now more concerned about inflation than jobs?
3: İstihdama karşı mı, enflasyona karşı mı daha endişelidir? Tabii burada farklı görüşler var. Bazı Fed yetkililerinin yorumlarını da takip ettik. Kimileri sıkılaşmadan yana. Tabii baktığımızda diğer ekonomilerde olduğu gibi ABD ekonomisi de bu ikinci sipariş etkisinin ne zaman devreye gireceğini, ne zaman bir etki yaratacağını görmek istiyor. Şimdi mesela enerji krizini, ama 2022 krizini hatırlayın. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali zamanlarını hatırlayın. O zamanlarda G10 ülkelerini düşündüğümüzde piyasalar nispeten, iş gücü piyasası nispeten sıkıydı ve enflasyon baskısı da gerçekten etkisini hissettiriyordu ve bir süre böyle devam etti. Şimdi mevcut koşullara baktığımızda G10 ülkeleri o zamanki kadar güçlü değil. Euro bölgesi içinde, İngiltere için de bunu söyleyebiliriz. Hatta ABD için de bunu söyleyebiliriz. Çünkü son yılın verilerine baktığımız zaman iş gücü piyasasının aslında o kadar da güçlü olmadığını görüyoruz. Son birkaç ay farklı. Tabii evet, dirençliliğini sürdürüyor ama devam ederse bu da ikincil etkiler tarafında hala dirençlilik devam edebilir mi? Bu soruları akla getiriyor. Direnç devam edemezse Merkez Bankası da endişelenebilir. Jane, çok teşekkürler.
4: Evet, bu banka deneyi istatistiği Jane Foley'den de ABD tarım istihdam verilerinin de içinde bulunduğu bu istihdam verilerine de ilişkin yanıtlarını aldık. Hemen stüdyolarımıza Avrupa Portföy Yönetimi Yönetici Ortağı Arzu Oda başına dönelim. Aslında şu anda yılın ikinci yarısında biraz önce sizinle konuştuğumuza paralel çok bilinmeyenli ve çok faktörlü birçok yere baktığımız şey karşımızda duruyor Arzu Hanım, ama biraz önce siz konuşurken şunu soracaktım. Şimdi bizde mesela özellikle borsadan biraz daha beklentinin yüksek olduğu dönemler başlarken hep şu sorulur. Seçici olmak kaydıyla işte hisse senedi riski alınabilir. Mesela biraz önce veriler ve haber akışları tabii ki çok önemli, ama teknolojinin sürüklediği noktada bunu böyle tüm işte bunlar balon mu, fiyatları çok mu pahalı diye düşünmektense orada da seçici olma mantığı devreye girebilir. Mesela çünkü verinin detaylarında da finansal hizmetler tarafıyla ilgili güzel burada şeyler var. Önümüzdeki süreçte dayanıklılık ya da pozitif performansta sıçrama etkisi olarak teknoloji temasına da böyle bakılabilir mi?
2: Evet, bakılabilir. Ama hani şunu da bir şey söyleyeyim daha bu istihdamla alakalı. Şimdi yaz döneminde biraz daha Amerika'daki işsizliğin iyileştiğini görürüz. Çünkü özellikle tarım dönemi, tarımla ilgili Türkiye'de de aynı şey söz konusu oluyor. Yarı zamanlı çalışan insanların da daha fazla arttığını görebiliriz ki bu Mayıs ayı ile birlikte artar genelde. Hatta Nisan'la birlikte artmasını bekleriz. Dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani tarım dışı istihdamdaki iyileşmenin ne kadar kalıcı olduğuna da bakmak gerekiyor. Bir yandan da kazançlar aşağı doğru iniyorken aslında bunun çok da parlak olmadığını söyleyebiliriz. Fakat yine de pozitif bir veri. Seçici olma anlamında evet, seçici olmamız gerekir. Ama hakikaten seçerek gitmek gereken bir dönemdeyiz. Çünkü özellikle Amerika tarafında ekstra hareketler, ekstra değer kazançları oldu. Özellikle son şu 2-3 ay içerisinde dolar bazında çok büyük getiriler söz konusu oldu. Ha tabii bunlar ne oluyor? Bunlar gelişmekte olan ülkelere olan bakış açısını da biraz zayıflatıyor. Oraya akışı da biraz zayıflatıyor. Dolayısıyla evet, biz buradan bir

0: pari alıyoruz. Hafif yukarı yönlü moral bulucu bir hareket yukarı yönlü, biz de bunu takip ediyoruz ama ana resme baktığımızda yabancı yatırımcının yine orada kalmaya devam ettiği bir süreçle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için bunu söylüyorum Çağlar. Dolayısıyla ben burada evet bu yaz ayları da biraz buralar, yani Kasım ayına kadar orada böyle bir acayip bir balon, bir balonun patlaması gibi bir durum söz konusu olmaz. Yani Kasım ayında ara seçimler.
1: Yani.
0: Evet, patlatmazlar.
2: Biz o soruları soruyoruz meclisler.
0: O kârları realize edecek bir durum söz konusu olmayacaktır. Çünkü o kâr realize edilmesi anlamına gelen de bir süreç bu. Mutlaka arada olacaktır ama. Dolayısıyla ben o tarafta çok ciddi büyük bir risk olmayacağını tahmin ediyorum şu dönemde. Ama yine de söylediğim gibi seçici olmak gerektiği bir aşikar. O da biraz finansal okuryazarlık gerektiriyor. Bir de tabii dünya tarafındaki finansal okuryazarlığı gerektiren bir durum burada söz konusu.
1: O zaman içeriye geçelim artık. Sizi geçelim. Stüdyoda ağırlarken izleyicilerimiz içeriği konuşmazsak öfkelenir. Şimdi %30,60 şu anda sınayın sene başından itibaren TL bazlı yukarı yönde yüzdesel değişim ve açık ara onu takip eden BIST 30 var çünkü %27,30'la çok özür dileyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönüyoruz.
3: Günleri yaşıyoruz. Bakınız, burada endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur. Şunu açık ve net ifade etmek durumundayım. Ameliyat gerektiren rahatsızlıkları pansumanla tedavi edemezsiniz. Cari küresel sistem geride bıraktığımız son 20 yılda ne yazık ki birçok fırsatı sorumsuzca heba etmiştir. Borca ve faize dayalı küresel finans mimarisi 2008 krizi sonrasında krizin kök sebeplerini ortadan kaldırmak yerine palyatif adımlarla sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada şu hakikati hepimiz görebiliyoruz. Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez. Sistemin bizatihi kendisinden kaynaklanan bu sıkıntılar çözülmedikçe farklı aralıklarla aynı problemleri yaşamaktan kurtulamayız. Şimdi değerli kardeşlerim, dünya beşten büyüktür tespitimiz yalnızca kural ve değerlerin yok sayıldığı uluslararası konjonktürü değil. Aynı zamanda eşitsizlik ve sömürüye dayalı ekonomik ticari ilişkileri de kapsamaktadır. Daha adil bir dünya mümkün derken de aynı şekilde insanlık ailesi olarak çaresiz olmadığımızı gerek ekonomide gerek uluslararası ilişkilerde tek bir sisteme mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz. Halihazırdaki küresel finans mimarisine yönelik eleştiri ve itirazlarımızı daha da yoğunlaştırmalı, somut alternatifleri hayata geçirebilmek için daha çok çaba harcamalıyız. İslam ekonomisinin vaz ettiği prensipleri ne kadar sahiplenirsek bu modeli nedenli odak ve hareket noktası haline getirirsek hedeflerimize o kadar çabuk

0: çalışıyoruz. Biliyorsunuz bizde her şeyden önce bereket diye bir kavram vardır. Bereket, rahmetli Erbakan hocamızın tarifiyle helal yollardan elde edilen bir liralık kazancın haram bulaşan 2 liralık kazançtan daha büyük olduğuna inanmaktır. Dolayısıyla bereket kapitalist ekonomi teorileriyle anlaşılması mümkün olmayan bir mefhumdur. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar maksimizasyonu ve tüketim hırsının dikkate alınıp toplumsal refah ve adaletin dışlandığı bir ortamda bereket kendisine yer bulamaz. İslam iktisadı, adalet, ahlak, erdem, diğergamlık, risk paylaşımı, sürdürülebilirlik ve sosyal refah gibi değerler etrafında teşekkül eder. Yalnızca ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda içtimai bünyenin güçlendirilmesini ve çevrenin de korunmasını esas alır. İnfakı, yardımı, dayanışmayı, dezavantajlı grupları koruyup kollamayı gözetir. Bu değerlerimizi küresel ekonomi aktörlerine iyi anlatmak, mevcut sistemi bu hasletler ışığında tadil, tamir ve revize etmek Müslümanlar olarak hepimizin öncelikli misyonu olmalıdır.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerinden sonra stüdyoda ben soruma kaldığım yerden devam edeyim. Siz konuşurken de biraz önce sanayide bu direnci ya da sene başından itibaren diğer endekslerden onu ayıran şeye tüm acaba hisse senetleri katılabilmiş mi diye baktığımda aslında dünyada ve Türkiye'de konuştuğumuz kompozisyondan çok farklı bir durum yoktu ama neydi sanayiyi ayıran diyelim?
2: Evet, sanayiyi ayıran tabii burada bambaşka bir durum var. Sonuçta gelmiş olduğumuz bir büyüme, faiz oranlarının yüksekliği diyebiliriz en başta açıkçası. Fakat bankalar da burada ciddi anlamda bir performansı gösterdi. Yani arkasından yakaladı. Ciddi bir geride kalmıştı önce sanayi. O onu tekrar yakaladı. Ki genelde de böyle oluyor. Genelde tersi oldu ama bu sefer biraz daha farklı oldu. Benim gördüğüm kadarıyla Çağlar, yani Türkiye tarafına döndüğümüzde, Türkiye'yi konuşursak eğer, Türkiye'de ciddi bir iş dinamizmi var ve bu dinamizmin getirdiği ciddi bir tüketim söz konusu ve bu tüketim toplumu olmaya yönelik bir ciddi anlamda bir eğilimimiz var aslında. Dolayısıyla bu özellikle tüketim, ulaştırma, hizmet, yani ki bunu enflasyonda da gördük bugün, enflasyondaki etkisini ne kadar yüksek olduğunu. Bu zaten enflasyonun kalemlerine, ilk 5 kalemine baktığımızda işte konuttaki artış, giyim, ayakkabı diyorsun, buralardan gelen eğlence, kültür, lokanta, ulaştırma, bunlar ilk 5 enflasyonu etkileyen, negatif yönlü etkileyen, artmasını destekleyen sektörlerde. Oysa biz ne yapıyoruz? Tüketiyoruz. Ve bu tüketim sektörlerinin getirdiği işte sektörler, şirketler borsada daha hızlı prim yapıyor. Yapmaya da büyük olasılıkla devam edecek. Ama tabii bu bizi ne kadar böyle sanayi tarafında güçlü kılan, ne kadar üretime dönük ve ihracatımızı güçlendiren bir sonuç üretecek, onu aslında biraz sorgulamamız gerekiyor. Ha, bu dönemde dövizdeki artışla birlikte ihracat yapan şirketleri de öne çıkardık. Fakat faizlerde ki bu artış ve bu büyüye biraz daha daralan, daha doğrusu daha düşük büyüme gösteren bir ekonomi olarak bankalar biraz daha arkadan geliyor şu dönemde. Benim gördüğüm kadarıyla yine fiyat kazanç oranlarına, hiçbir şey yapmasam sadece fiyat kazanç oranlarına baktığım zaman hala bankaların ucuz olduğunu görüyoruz Çağlar. Arkasından bir cam sektörünü, bir gayrimenkul yatırım ortaklığı, içecek sektörünü ve otomotiv sektörünü söyleyebilirim. Burada ucuz kalan sektör olarak işte telekom, ulaştırma araştırma bunlar. Hala ucuz aslında. Evet, büyüyor, tüketim artıyor. Bunlara yönelik eğilim artıyor diyoruz ama borsadaki şirketlere baktığımızda hala fiyat kazanç oranlarına itibariyle sektörler ana FK'nın altında kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla buralarda hala fırsatlar var ama ben şunu da diyorum, şu anda 3 dolar seviyesindeyiz. En iyi nereleri gördük? 5 dolar. 3 kere görmüşüz 5 doları ve her seferinde geri dönmüşüz. Dolayısıyla o ağırlıklı olarak biraz yaz aylarında bu satış baskısı devam edebilir. Yani buralarda bu petrolün artışını etkisini gördüğümüz bir dönemden geçebiliriz diye düşünüyorum ama yani bu dolayısıyla bir Haziran Temmuz biraz daha nasıl diyeyim, tedirgin, volatil gidebilir diye düşünüyorum. Bu etkiyi ve enflasyondaki hareketi, indiremediğimiz faizi görmek açısından, ama devamında bence biraz daha piyasalar rahatlar diye düşünüyorum. Özellikle bir Ağustos ayı, bir PPK toplantısının olmadığı veya Fed'in toplantılarının olmadığı aylar biraz daha rahat geçiyor ki Kasım da aynı şekilde. Dolayısıyla ana resim biraz evet hisse senedi piyasasında olmak lazım ve riskleri doğrultusunda yatırımcıların, fakat seçici olmaya devam etmeleri gereken bir dönemdeyiz.
1: Mecburiyetten seçiciliğin yüksek olduğu bir dönem. Bu arada Arzu Hanım konuşurken 241 hisse senedinin içerisinde sanayide pozitif tarafta kalan 172, tabii daha da detaylandırabiliriz bunu ama bankacılıkta baktığımızda da 12'de 4 pozitif tarafta kalabilmiş, evet, sene başından itibaren, ama zaten ucuzluk hikayesi de halen sürüyor diye.
2: Sürüyor. Yani önümüzdeki hafta PPK toplantısı var, onu göreceğiz. Orada bir büyük olasılık aynı yerde kalacağız. Evet. Enflasyon bugün bize biraz daha sakin bir enflasyon geldi ama evet, önümüzdeki ayı da göreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Portföy Yönetimi Önüş Orta Arzu Adıbaşı bizlerleydi. Akıl Payı.com saat 4'te Finans Merkezi sizlerle olacak.

Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Piyasalardaki biraz daha dalgalı seyirle beraber devam edeceğiz. Ziya Akkurt konuğumuz olacak kendisiyle. Piyasalarda gündemde ön plana çıkan gelişmeleri, bugünkü enflasyon verisinden sonra ortaya çıkan ortamı ve tabloyu yorumlamaya çalışacağız. Genel anlamıyla baktığımızda piyasalarda özellikle tarım dışı istihdam verisi sonrasında sertleşen tepkiler var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne faiz artırımı beklentisi daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Önce haberlere bakalım, sonra piyasa detaylarıyla devam edeceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık bazda %1,71, yıllık bazda %32,5 arttı. Yıllık çekirdek enflasyonsa %30,44 oldu. Verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankacılık sektörünün net karı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37,6 artarak 363 milyar lira oldu. Nisan'daki takipteki alacak oranı ise %2,65 olarak kaydedildi. JP Morgan, jeopolitik riskler ve makroekonomik görünümdeki bozulma nedeniyle Türkiye'nin yüksek getirili özel sektör tahvillerine dönük tavsiyesini nötre yakın seviyesine indirdi. Euro bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte İrlanda'da yaşanan daralmanın etkisiyle bir önceki çeyreğe göre %0,2 küçüldü. Bölge ekonomisi yıllık bazdaysa %0,3 büyüme kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam Mayıs ayında 88 bin kişilik artış beklentisine karşın 172 bin kişi arttı. Ülkede işsizlik oranı Mayıs'ta %4,3 ile önceki aya göre değişim göstermezken ortalama saatlik kazançlar Mayıs'ta aylık %0,3, yıllık %3,4 arttı.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde paylaştık. Piyasalardaki rakamlarla devam edelim şimdi. Borsa İstanbul'da özellikle yurt dışında da iştahın birazcık bozulmasını müteakip piyasadaki dengenin biraz daha aşağı yönlü olarak oluştuğunu söyleyebiliriz. Endeks 13.700 puanlar civarında seyrine devam ediyor. %1.1 kadar geri çekilme söz konusu ama satışların ağırlıklı olduğu yer bankacılık endeksi. Oraya baktığımızda şu sıralarda %3'e yaklaşan oranda aşağı yönlü ivme gözlemlediğimizi söyleyelim. Sanayi endeksteki kayıplar sadece %0.7 ile sınırlı gibi görünüyor. Buradan dönelim kurlardaki tabloya bakalım. Euro dolar çaprazı 1.16'nın altına doğru indi. Dolar endeksi 99.5'un üzerine doğru çıktı. Biz de dolar TL'de 46 lirayı sabah saatlerinde aşmıştık. 46 lira 8 kuruş fiyatlama görüyoruz. Euro TL'de ise 53 lira 44 kuruşluk 45 kuruşluk fiyatlamalarla seansın devam ettiğini izliyoruz. Buradan Avrupa borsalarına geçtiğimizde oradaki tablo nispeten daha olumlu görünüyor. Özellikle Londra'ya baktığımızda dün geride kalan Londra'da FTSE'nin şu anda %0.46 getiriyle devam ettiğini, aynı zamanda Paris'te de %0.3 prim olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Frankfurt'ta ve Milano'da ise %0.1'ler civarında aşağı yönlü hareket var. Emtia piyasasına ve Amerikan vadelilerine bakacağız. Vadelilerde şu an itibariyle biraz daha Nasdaq üzerindeki satışın hakim kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Broadcom'la başlamış düzeltme hareketi bugün itibariyle yine devam ediyor. %1.4 kadar Nasdaq vadelilerini ekside görüyoruz. S&P 500 vadelileri %0.7 kadar aşağıda. Dow Jones ise tarihi yüksek seviyesine gelmiş. JP Morgan gibi, Coca-Cola gibi büyük hisselerde buralarda yükseliş hareketi üzerinde belirleyici olmaya devam etmişlerdi. Dow Jones hala artıda diğerlerine göre kıyasladığımızda, ancak şu an itibariyle hani risk iştahını tarım dışı istihdam verisinin oldukça bozduğunu söylemek mümkün. Amerikan tahvillerinde 4.53'lere kadar geldik ve 6 bas puan yükseliş oldu. Dolayısıyla şu anda biraz önce de aktardığımız üzere faiz tarafında artırım fiyatlaması en

bariz seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Trump'ın faiz indirimi beklentisine indirmek için fırsat kollayacağı düşünülen Warsh'un göreve başlamasına rağmen. Son not emtia piyasası ile ilgili. O tarafta savaşla ilgili çok ekstra bir haber akışı bugün itibariyle yok. Dolayısıyla 94,5 doların üzerinde şu anda 94 dolar 66 sentte bir Brent petrol, 92 dolar 18 sentte bir Amerikan tipi ham petrol fiyatı görüyoruz. Spot altının ons fiyatı 62 dolar kadar aşağı gelmiş. 4412 dolar seviyesine doğru indik. Özellikle tahvil faizinin yükseldiği, doların biraz daha güçlendiği ortamda altına düzeltme gelmeye devam ediyor diyebiliriz. Gümüşte ise kayıplar %4'e yaklaşıyor. Onu da aktarmış olalım. Rakamları bu şekilde paylaştık. Şimdi geçelim hızlıca araştırma turuna.

0: Araştırma turunda ilk olarak Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Mehmet, tarım dışı istihdam verisi öyle bir veri geldi ki hem aslında son 3 aylık ortalamada 180 bin kişilik bir rakam görüyoruz. Hem aynı zamanda aylık beklenti 2 katı gerçekleşti. Tarım dışı istihdam verisinde sonradan gelen çok revizyon oluyor vesaire ama modu istihdam piyasası ile ilgili olarak tamamıyla değiştirdi diyebiliriz. Bu ortamda eğer bir çift görevi varsa Fed'in, bir tanesi maksimum istihdam, bir tanesi enflasyon, hangisine daha fazla el atılması gerektiği konusunda bu tarım dışı istihdam verisi sonrasında pek de tartışmaya mahal kalmamış gibi görünüyor.
1: Özellikle şu son 3 muma baktığımız zaman şu son 3 aylık artış son 2 yılı aşkın sürenin en güçlü 3 aylık artışına işaret ediyor. Genel anlamda evet, faiz indirimlerinin beklentilerinin neredeyse silen bir veri. Kırılımlarına baktığımızda orada özellikle bir miktar daha oraya aktarırız ama 88 binler civarında beklenirken bir önceki veride 115 binler civarında gerçekleşmişken 172 binlik veri ciddi bir istihdam artışına işaret ediyor. Bu tarafta bir önceki verinin de özellikle 179 binler çerçevesine revize edildiğini yukarı yönlü söyleyelim. İşsizlik oranına baktığımızda o tarafta çok bir değişiklik yok. 4.3 sağlıklı denilebilecek belki de çerçevede tutulmayı sürdürüyor ama biraz daha alt kırılımlarına baktığımız zaman özellikle işe alımlardaki istihdam artışındaki bir miktar daha dinamoya 70 bin kişiyle eğlence ve konaklama sektörünün öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Son bir yılda aslında biz genel anlamda buradaki istihdam artışının motorunu sağlık ve sosyal yardım hizmetleri tarafında görüyorduk. Onun da özellikle temposunun devam ettiğini söyleyelim. Bu arada inşaat ve imalat tarafının da istihdam eklemeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Piyasa tepkisine gelecek olursak burada ilk etapta tansiyonu ölçtüğümüz dolar endeksi. Dolar endeksi 99.50'nin üzerine doğru attı kendini. 7 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyelere işaret ediyor neredeyse. 10 yıllıklarda 6-7 bas puan civarında yukarı doğru bir hareket gördük. 30 yıllıklarda keza öyle. Altın ve gümüş tarafında, ki gümüşte artık %3'ler çerçevesine geldi realizasyon. 70 dolarlara da doğru artık iyice yaklaştık. Bu tarafta biraz daha artık riskli varlıklarda iştah kaçmış gibi gözüküyor.
0: Dolayısıyla bu hafta gelen 3 tane istihdam verisi, JOLTS verisine baktığımızda açık iş sayısındaki artışın belirgin bir şekilde artması.
1: Bu yılın en yükseği.
0: Özel sektör istihdam verisine ADP rakamına baktığımızda çok kuvvetli bir veri gelmiş olması. Bir önceki gelen ISM hizmet endeksinin altındaki istihdam verisinin çok güçlü kalması buradaki artışı teyit ediyor bize. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hakikaten Trump'ın bu faiz konusundaki söylemi değişecek mi? Ona bakmaya devam edeceğiz. Elbette bu faiz artırımı indirimi tartışmasında Çağlar Kuzlukluoğlu ile birlikte biraz daha farklı noktaya doğru evrilen bir bakış açısıyla değerlendirmek gerekecek. Zira özellikle Fed'in başkanı, yeni başkanı Warsh'un bundan sonraki ilk toplantıda atacağı adımın ne olacağı, söyleminin nereye doğru evrileceği, biraz önce Mehmet Özdemir'le de üzerinden geçtiğimiz çok kuvvetli kalan bir istihdam verisi çerçevesi varken çok dikkate değer hale geldi. Hani enflasyon gelecek hafta da enflasyon verisi gelecek Amerika'dan. Dolayısıyla hani orası buraya göre daha belirgin destek ihtiyacı görüyormuş gibi duruyor.
2: Böyle sansasyonel tartışma programlarındaki bir başlık atayım ben. Hoş geldin Anti Goldilocks. Hoş geldin Warsh. Neden? Çünkü değerli izleyicilerimizin burada aslında bizim sık sık bulunduğu KT ekranlarında yıllardır görmeye alışkınlar. Burada Fed'in ne yapacağına dair çubukları görüyoruz. Hiç bu grafiğin lejantına vesairesine bakmadan ne olduğunu anlamadan bile şurada bir

0: tersik olduğunu anlayabiliriz. Şimdi niye hoş geldin Goldilocks diyoruz? Goldilocks senaryosunda nedir beklenilen ya da öğreti olarak?
1: Nedir Goldilocks?
0: Goldilocks nedir diye söylenecek olursa. Büyümeyle ilgili çok büyük bir sıkıntım yok. Büyüme fena olmayan bir şekilde ya da iyi bir şekilde devam ediyor. Bu noktada ama enflasyon da öyle korkutucu biçimde artmıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın ekstra sıkılaşmasına ya da insanları korkutmasına gerek yok. Ki bildiğim kadarıyla zaten ayıcık hikayesinden türeme bu Goldilocks hikayesinin gelişi. Ama şöyle bir şey var. Bugünkü istihdam verisi sonrasında az önce ben Jane Foley'e de aynı soruyu sordum. Enflasyona mı daha çok bakar bir Fed yetkilisi yoksa istihdam tarafına mı diye. İstihdam tarafına baktığımızda şunu görüyoruz. Tamam, enflasyonla ilgili çok fecaat bir durum yok. Savaş sonrası etkilere bakacağız ama çok da istediğimiz yere gelmiyor bu enflasyon verisi. İstihdam tarafına baktığında da hep ABD'de ben verimlilik ve büyüme tarafıyla ilgili noktadan en azından 2025 bitimine kadar büyümeyle ilgili sorun yok diye bakıyordum ama büyüme tarafının istihdamla ilgili bacağını incelediğimde büyümede acaba kontrolden çıkmış olabilir miyim ve bu gelecekte beni enflasyon kısmında sıkıntıya sokar mı? Çünkü ekonomik aktivite beklenilen düzeyin üzerinde seyrediyor. En nihayetinde de tam manasıyla aslında en azından Fed'den beklentiler bakacak olursak borç faiz indirimleriyle beraber aynı cümleler içinde geçip zaman işaretini konuşurken biz bir anda faiz arttırımı olabilir mi noktasına evrilmiş vaziyetteyiz. Bugün itibariyle önümüzdeki hafta ABD enflasyonu çok büyük bir sürpriz yapmazsa elbette.
1: Madem senin oradan geldin ben de John Lennon'la bitireyim. Hayat sen plan yaparken başına gelenlerdir. Faiz indirsin diye göreve gelen bir borç faiz artırımı ilk hamlesi yapmak zorunda kalabilir diyelim.
0: Pavel de öyle gelmiş.
1: Ve geçelim aynı şekilde Bekir Gürdamar'ın yanına. Bekir, aslında bizim endeksimizde de global ölçekte de baktığımızda hisse senedi piyasalarında da en fazla öne çıkan alanın biraz daha teknoloji hisseleri önderliğinde gittiğini gördük. Biz de tabii teknoloji hisselerinin içerisinde baskın olan yer neresi dersek Aselsan burada çok baskın hareket etti. Şimdi tabii buradaki mavi çizgi, yani biz teknoloji endeksini diğer endekslerle kıyasladığımızda arasındaki fark aşikar. Ama son bir hafta içerisinde Aselsan hissesinin gördüğü yoğun baskının biz teknoloji endeksinin aradaki makası kapatması adına, yani aşağı yönlü oluyor ama o makasın kapanması adına ne kadar etkili olduğunu da görüyoruz. Hani pozitif ayrışırken Aselsan'la ayrışmıştı. Şimdi diğerlerine yanaşırken de Aselsan'ın düşüşüyle yanaşıyor gibi görünüyor.
2: Evet, yani hafta başından beri Aselsan üzerinde bir gün %6, bir gün %6'ya yakın değer kayıplarının görülmesi bize burada artık teknoloji endeksin Nasdaq'taki iki günlük satıcılı seyir, savunma tarafına da baktığımız zaman aslında dünyada savunma hisselerin de daha böyle sakin bir seyir izlediğini, artık ABD ve İran arasındaki gerilime ilişkin çok fazla fiyatlama yapmadığını görmüştük. Bu iki taraftan gelen nötr gelişmeler Aselsan'daki düzeltmenin daha hızlı olmasına neden oldu. %60'ın üzerinde yıllık bazda bir değer kazancı olsa da son 30 güne baktığımızda %10'un üzerinde bir değer kaybı var. Bunun bir düzeltme eğilimi olarak ve bu makasın kapanmasına ilişkin bir pozisyon değişimi olarak görmek mümkün. Ancak mali endeks, yani özellikle banka hisselerinde geçen haftadan itibaren görülen toparlanma eğiliminin bugünkü enflasyon verisi, ardından ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin faizlerin yüksek seyredeceğine ilişkin beklentileri artırması banka hisselerinin bugün tekrar satış eğilimine dönmesine neden oldu. Dolayısıyla bu makasın kapanması için mali, özellikle bankacılık endeksi ve sanayi endeksinin toparlanmasında kritik önem, hem Mehmet Özdemir'in hem de sevgili Çağlar'ın anlattığı gibi faiz tarafında, küresel anlamda ve yurt içinde faiz indirim süreçlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin beklentilerin tekrar şekillenmesiyle olacak gibi. Onun dışında bu makası herhalde biraz daha uzunca bir süre konuşacağız gibi görünüyor.
1: Peki, teşekkür ediyoruz Bekir. Biraz önce dedik ki Walsh'un umduğu ve bulduğu farklı olabilir. Kevin Asset da aslında o pozisyon için ismi geçen öncü isimlerden biriydi. O da diyor ki faiz artırmaya falan kalkmadan önce biraz beklemek lazım. İndirim yapmak için alanı olacak tam tersine. Yani indir demiyoruz, bari artırmayalım şu an itibariyle ana temaya dönmüş gibi görünüyor. Londra'dayız. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, genel anlamıyla piyasada Londra'da ve Paris'te iyimserlik, biraz daha Frankfurt ve Milano'da satış tarafına dönüş söz konusu olmuştu. Önce biraz piyasa tam olarak neyi fiyatlıyor ve bu tarım dışı istihdamdaki güçlü veri Avrupa'daki risk iştahı üzerinde etki üretti mi? Bununla başlayalım. Diğer taraftan da özellikle savaşın bitimine dair beklentiler, rivayetler muhtelif ama öbür tarafıyla petrol üzerinden gelen baskı bütün ekonomileri zorluyor. İngiltere bunun pek de kısa sürmeyebileceği görüşünde gibi duruyor.
3: Açıl, evet, Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası Avrupa borsaları karışık sere döndü. Tabii sabah saatlerinde veri öncesi iyimserlik hakimdi Avrupa endekslerinde. Fakat Fed'den faiz indirimi senaryosunun masadan kalkmasıyla tahvil faizlerinde yükseliş hızlanırken hisse senetleri değer kaybediyor. Özellikle teknoloji tarafı. Çünkü teknoloji endeksinde kayıplar %2'ye ulaşmış durumda. Sabah saatlerinden bu yana teknoloji endeksi negatif ayrışan taraftaydı. Yapay zeka hisselerinde yaşanan düşüş etkisiyle biraz daha veri sonrası burada kayıplar hızlandı. Teknoloji endeksini madencilik endeksi %1,6'lık düşüşte takip ediyor. Avrupa endekslerinde Alman DAX endeksi mesela kazançlarını geri vermiş, silmiş durumda ve yatay seyre dönmüş durumda. Diğer tarafta da petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini güncelledi İngiltere hükümeti. 2028 yılına kadar en iyi senaryoda dahi ham petrolün varilinin 100 dolar civarında seyredeceğini öngörüyor. Yani bugün ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlansa dahi enerji akışlarının normale dönmesinin 14 ayı bulabileceği öngörüsünü paylaştı hükümet. Bloomberg tarafından görüldü bu belgeler. Henüz kamuyla paylaşılmadı, bunu hatırlatalım. Tabii aslında önceki tahminlere kıyasla çok önemli bir değişikliği işaret ediyor. Çünkü savaş başladığı zaman ilk tahminlerini yayınlamıştı hükümet ve o zaman 6 ay içerisinde enerji akışının normale dönmesini bekliyordu. En kötü senaryoda ise, yani savaşın biraz daha alevlenmesi ve enerji altyapısında ciddi hasarın oluşacağı senaryoda petrol fiyatlarının ilk etapta 210 doları görmesine, ardından 150 dolar seviyelerini gerilemesini, yani 2028 yılına kadar 150 dolar civarında seyredeceğini öngörüyor. Tabi bu senaryoda enflasyonun %6 civarına yükselmesini bekliyor 2027 yılı başı itibariyle. Önümüzdeki hafta biz hem İngiltere Merkez Bankası hem de Avrupa Merkez Bankası toplantılarını takip edeceğiz Avrupa'da. Özellikle İngiltere tarafına baktığımız zaman burada faiz artırımı bekleyenler de var. Bu toplantıda pas geçmesini bekleyenler de var. Fakat Bloomberg ekonomistleri 25 bas puanlık faiz artışını olası görüyorlar İngiltere cephesinde. Avrupa Merkez Bankası'nın ise 25 bas puanlık faiz artışı tam fiyatlanıyor. Bloomberg'in ekonomistlerle yaptığı son anket yayınlandı. Bu ankete baktığımız zaman ilk faiz artışının önümüzdeki hafta gelmesini Avrupa Merkez Bankası'ndan, ikinci faiz artışının ise Eylül ayında gelmesini bekliyorlar. Fakat uzun bir süre ardından para politikasının beklemeye geçeceğini, ilk faiz indiriminin ise 2027 yılı ortasında gireceğini öngörüsünü paylaştılar ankette Açıl Sezen.
1: Ceren, teşekkür ediyoruz aktardıkların için ve böylelikle Finans Merkezi'nin ilk bölümünü tamamlamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Ziya Akkurt'la birlikte karşınızdayız.
4: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: remember that changed. And I traveled around the world. Think where you living at now. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.

0: Akurt bizlerle birlikte. Ziya Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Açıl Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün gelen enflasyon rakamıyla bir başlayalım isterseniz. %1.7'lik bir enflasyon manşette gelen rakam ve yıllığı %32.61'e çekmiş durumda. Beklentinin bir tık üzerine gelmiş olabilir ve baskıyı biraz daha net olarak hissettiren bir veri olduğunun da altını çizmekte fayda var. Hani mevsimsellik nedeniyle giyim ayakkabının etkisi biraz daha belirgin olmuş gibi görünüyor ama buradan sonraki dönemde enflasyonda herhalde tartışılması gereken yılı nerede kapatacağımız dönemsel etkilerden ziyade ve önümüzdeki yıla ilişkin enflasyonla mücadele bağlamında ne göreceğiz, onun biraz detaylarını yorumlamanızı rica edeceğim. Çünkü çekirdek tarafta da bir yükseliş olduğunu, B endeksinde 2.87 aylık, C endeksinde %2.92, neredeyse %3'e yakın çekirdek endekslerde yükseliş var.
1: Öncelikle açıklanan, TÜİK tarafından açıklanan rakamın beklentilerin biraz üzerinde bile olması, son yakın zamanda yapılan TÜİK Genel Müdürü değişikliğinde acaba değişik, farklı yorumlanmış rakamlar mı piyasaya tanımlanacak, belirtilecek derken bu rakamın böyle gerçekçi bir şekilde açıklanması benim yüreğime su serpti. Demek ki rakamlar yine geçmişte olduğu gibi aynı gerçekçi yaklaşımla açıklanacak. Bence bu çok önemli. Verilen dataların güvenilirliği. Çünkü daha evvelden geçmişte hatırlayalım, o datalar, açıklanan bilgiler konusunda sıkıntılar ve muhtelif spekülasyonlar yapılıyordu. Bu açıdan iyiyim. Gelelim rakamlara. Tabii ki bu savaş, petrol ve piyasadaki beklentilerin, hane halkının işte çeşitli anketlerde Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamların oldukça üzerinde yıl sonu beklentilerine dikkate alırsak, demek ki insanlarda enflasyonun hızında Merkez Bankası'nın tahminleri veya isteklerinin oldukça üzerinde bir beklenti olduğunu gösteriyor. Bu artık biraz maalesef kronik bir vakaya döndü ve ben tahmin ediyorum şu anda işte 32'ler civarında seyreden enflasyon eğer önümüzdeki dönemlerde dizgin altına dizginlenirse, kontrol altına alınırsa işte 34 ile 32 arasında bir yerde kapatacağız gibi görünüyor. O da bugünkü tabloda içinde bulunduğumuz dünyanın durumu artı yaşadıklarımız, gerek yurt dışındaki gelişmeler gerekse yurt içindeki gelişmeler neticesinde Merkez Bankası'nın elinin kolunda bazı konularda bağlı olduğunu da düşünecek olursak, bence yapabileceğinin en iyisini yapmış, buralara kadar getirmiş diyebiliriz. Daha aşağıda bir rakam, 30'un altında bir rakamı şimdilik ben mevcut şartlarda, mevcut koşullarda pek beklemiyorum. Ama çok umulmadık bir gelişme veya aksiyon olursa o zaman bu rakam tabii öngörü değişebilir. Benim bu söylediklerim bir anlamı kalmayabilir Açıl Bey.
0: Peki önümüzdeki hafta bu veriyi gördükten sonra Merkez Bankası'ndan beklentiniz nedir?
1: Ben daha evvelki programlarımızda da söylemiştim. Merkez Bankası faiz arttırma konusunda artık isteksiz davranıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri tahvillerdeki yükseliş ve bütçedeki faiz ödeme rakamları. Burası her geçen gün yükselerek devam ettiği için ve bütçenin önemli bir bölümünü faiz giderleri karşıladığı için ben Merkez Bankası'nın faiz arttırımı konusunda daha dikkatli olacağını ve isteksiz olacağını söylemiştim. Söylemeye de devam ediyorum. Önümüzdeki toplantıda da, bu ayki toplantıda da faiz arttırmamasını bekliyorum. Düşüş konusunda ise gelişmeleri görmemiz lazım ama Eylül'den evvel böyle bir indirim olasılığı söz konusu dahi olamaz. Yani mümkün değil bugünkü görüntüde. O yüzden Eylül'e kadar ben bir herhangi faiz indiriminin tartışılmayacağını dahi bekliyorum açılmayı.
0: Peki Ziya Bey, şimdi özellikle şu anda bu dönemde bir banka yöneticisi olarak ya işte büyük bilançosu olan bir banka yönetiyorsanız ilk reaksiyonunuz ne olurdu? Yani bir anda kredi kısıtlamaları var makro ihtiyati önlemlerden gelen, ki aslında bunlar daha da sıkılaştı. Diğer tarafıyla kaynak maliyeti bir miktar pahalandı. Menkul kıymet portföyü üzerinden baktığınızda elde tuttuğunuz kağıtların bir bölümünün zarara döndüğünü gözlemliyorsunuz. Dolayısıyla hani öz kaynak karlılığı açısından da baktığınızda zorlayıcı bir döneme doğru evrilmiş gibi görünüyor. Aslında iyi başlamış olan bir yıl çok hızlı bir şekilde negatife doğru evrildi. Ne kadar ötelemek gerekiyor iyileşme beklentisini banka bilançoları için?
1: Ben biraz iyimser bakıyorum açıl ve şundan dolayı, mesela Mart ayı bankaların sermaye getirisi ROE'si 6.8 iken Nisan ayı itibariyle bu 8.84'e gelmiş durumda. Yıldan yıla baktığımızda da bankaların net faiz marjında %89'luk bir artış görüyorum. Yani evet, son günlerde bir bozulma, bir negatif bir görüntü olsa da geneline ben baktığım zaman sanki biraz daha kötü, çok kötü olan dönem geride kalmış, biraz daha düzelmiş. Belki çok parlak bir dönemden geçmiyor bankacılık sektörü, ama bütün bu olanlara rağmen yine de bence fena değil diye bakıyorum. O açıdan da ben yani enflasyon kadar en azından yıl sonunda ROE'leri, sermaye getirisi rakamlarını tutturabileceklerini zannediyorum. Geçen sene de öyle olmuş görünüyor. Bence bundan sonra daha değişik bir tabloyla karşılaşabiliriz. Yani acaba Merkez Bankası ve diye ekonominin diğer aktörleri alacakları kararlarla ekonomideki bu yavaşlamayı gördükleri zaman, ki hani bakıyorum ben vergi gelirlerinde de bir düşüş var. Bunun büyük bir kısmı kurumsaldan kaynaklanıyor. Ekonomik aktivitedeki bu yavaşlama beraberinde kredi verme konusunda da kısıtlar olduğu zaman bankalar acaba biraz daha mevduat faizlerinde indirim uygular mı? Eğer makro ihtiyati tedbirlerde herhangi bir değişikliğe gitmezlerse diye bekliyorum. Çünkü artık hani sınırlara dayanmış bir durumdayız. Bundan sonra yukarı değil aşağıya olması gereken bir pozisyon olarak ben değerlendiriyorum. Dediğim gibi yine mevcut şartlar içerisinde konuşuyorum. O açıdan da bir de tabii şu da var. Bankaların elinde geçmişten gelen ve çok düşük faiz döneminin uygulandığı periyotta bankalara aldırılmış olan düşük faizli tahvilleri çıkıp yerine yeni faizli tahvillerin girmesi sebebiyle bankaların o çok kötü görünen tablolarının ben toparlanmasını da biraz ona bağlıyorum. Orada bir toparlanma var. Zaten bunu da hazinedeki, işte bütçedeki faiz ödemeler rakamları, ödenen rakamlara baktığımızda da bunun teyidini ben görüyorum. Faiz konusunda yumuşama ancak şöyle olabilir. Şu anda en büyük faiz ödeyen kurum hazine. Önümüzdeki 3 aylık, yani Nisan, Mayıs, Haziran dönemine baktığımızda borç servisi kadar borçlanma yapacağını görürüz. Eskiden borç servisinin çok üstünde %40-50 bile borçlandığı dönemler olmuştu. Onun yerine eş değer borçlanması bence piyasadaki talebi hazinenin aşağıya çekeceği için faizlerde yaz aylarında ben gevşeme görmeyi bekliyorum. Biraz iyi niyetli bir görüş ama iyi niyetimi koruyacağım ben Açıl Bey.
0: Ziya Bey, çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için kısa bir araya daha gideceğiz. Sonrasında son bölümle yeniden karşınızdayız.

0: Ember KT Radyo. Kamu spotu.
1: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
2: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
3: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Finans Merkezi'nin son bölümünde Bloomberg'ün yaptığı bir röportajla veda edeceğiz sizlere. Nomura Araştırma Enstitüsü Baş Ekonomisti Richard Kuhn'un yaptığı açıklamalar var. Piyasaların Amerika ile İran'ın anlaşması konusunda fazla iyimser olduğunu belirtiyor. Birçok ülkenin stratejik petrol rezervleri tamamen tükenmeye başlamış durumda. Sorunlar ciddileşebilir diyor. Bu röportajla veda ediyoruz sizlere bugün. Hoşçakalın.
3: Dünyadaki petrol arzının yaklaşık 1/5'inin fiilen devre dışı kaldığını konuşuyoruz. Ama buna rağmen petrol fiyatları hala 100 doların altında seyrediyor. Ve bugün yaşananları bir kenara bırakırsak hisse senedi piyasaları da bir ölçüde yükselmeye devam ediyor. Teknoloji hisselerinde de konsolidasyon görüyoruz. Ama nasıl yorumlamak gerekir? Gerçekte neler oluyor? Piyasalarda gerçekleşebilecek olanlar ve beklentiler arasında bir ayrışma var. Piyasalar ara seçimler yaklaşıyor. Dolayısıyla Trump'ın kısa bir süre içerisinde anlaşmaya varacağını ve petrol meselesinin ortadan kalkacağını düşünüyor. Ama benim endişem bunun o kadar kolay olmayabileceği yönünde. Böyle söylüyorum çünkü anlaşmanın niteliği Obama'nın yaklaşık 10 yıl önce İran'la yaptığı ilk anlaşmadan etkilenecek. O dönemde Obama İran'la müzakere etmek için neredeyse bütün dünyayı aynı çizgide toplamıştı. Bir paket hazırlanmıştı ve İran da bunu kabul etmişti. Tabii o zamanlar bir iyi niyet vardı ve güven vardı. Anlaşmayı oylamak zorunda olan İran parlamentosunda da oylama yapılmıştı ve anlaşma 161-59 oyla kabul edilmişti. Tabii devrim muhafızları bu anlaşmaya kesin olarak karşıydı ama süreç tamamlanmıştı. Artık o anlaşma yok. Çünkü Donald Trump 2018 yılında ABD'yi anlaşmadan çekti. İran'daki parlamenter tabloya baktığımızda tabii hala böyle bir tablo varsa yeni bir anlaşmayı destekleyecek ılımlı isimlerden çok daha sert eleştirilerde bulunacak isim göreceğimizden endişe ediyorum. Bu yüzden anlaşmaya ulaşmanın dışarıdan gözüktüğünden çok daha zor olacağını düşünüyorum. Merhaba, ben Richard Mimim. Eğer yakın zamanda bir anlaşma çıkmazsa bunun özellikle gelişmekte olan piyasalar üzerindeki etkisi ne olur? Evet, gelişmekte olan piyasalar önemli ve bu bağlamda Asya hepsinden daha önemli. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın gerisinde sıkışıp kalan petrolü düşündüğümüzde bunun büyük bir kısmı Asya bölgesine gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri enerji açısından kendine yetiyor. Avrupa'nın başka kaynakları var ama Asya için bu çok önemli bir konu. Tabii 2 gün önce olumlu bazı işaretler de gördüm. Donald Trump artık İsrail Başbakanı'na daha ılımlı davranmasını söylüyor ve İsrail çevresindeki ülkelere karşı savaşçı bir tutum sergilememesi gerektiğini de söylüyor ve bunun önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Çünkü savaşın geneline bakın, süreç 28 Şubat'ta İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başladı ve Dışişleri Bakanı Rubio'nun da ifade ettiği gibi ABD kendi takvimini İsrail'in bu saldırısına göre ayarladı. Yani İran tarafından bakıldığında sanki kararları veren taraf İsrail ve ABD ise İsrail liderliğini takip eden taraf. Ama şimdi Trump Lübnan'daki çatışmaların sona ermesi ve bölgedeki diğer saldırgan eylemlerin durdurulması konusunda İsrail'e ciddi bir baskı uyguluyor. Bu da müzakereleri daha uygulanabilir bir hale de getirebilir. Çünkü böylelikle Trump'ın müzakere alanı gelişlemiş olur. Richard, ekonomik boyutu düşünecek olursak hem ABD hem İran tarafında en azından Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak isteyecek kadar bir ekonomik zarar oluştuğunu düşünüyor musun? İran'a hiç gitmedim. Dolayısıyla İran tarafında ne ölçüde bir zarar olduğunu bilmiyorum. Ama dünyanın bu bölgesinde durumu irdeleyecek olursak, mesela ABD'de enflasyon yükseliyor, petrol

fiyatlarının arttığını görüyoruz. Dolayısıyla evet, ortada bir ekonomik zarar var. Şu zamana kadar piyasaya sürülen stratejik rezervler durumun kontrolden çıkmasını engellemiş, ama bildiğiniz gibi birçok ülkenin stratejik rezervleri de tükenmeye başlıyor. Eğer bu sorun hızlı bir şekilde çözülmezse ileride sorunlar da ciddileşebilir, ama şu anda hızlı bir sonuç göremeyeceğiz gibi ve şu an zamandan ödünç alıyor gibiyiz. Ödünç alınan bir zaman. Bu enteresan bir ifade oldu. Bu noktada Çin'i sormak istiyordum. Çin'in petrol ithalatında sert bir düşüş gözlemledik ve kimileri bunun dünyayı şu anda bir enerji krizinden koruduğunu ve petrol fiyatlarının neden $100'ların üzerine çıkmadığını açıkladığını söylüyor. Ama bunun tam sebebi nedir? Çin kendi stoklarını mı kullanıyor ve bu ithalat yavaşlamasına ne yol açıyor? Bu rakamlara ne kadar güvenebiliriz emin değilim. Ama Çin'in en azından Rus petrolüne erişimi var. Ve yine her şey yapılacak anlaşmanın niteliğine bağlı. Hatırlarsanız yaklaşık bir yıl öncesine kadar Çin ciddi miktarlarda Rus petrolü alıyordu Putin'e destek olmak amacıyla. Sonra Rus petrolünü almayı azalttılar. Yaklaşık geçen yılın Ekim-Kasım dönemiydi. Bu ABD baskısıyla olmuştu. Ama tabii şimdi bir petrol arzı söz konusu. Dolayısıyla Çin'in Rusya'dan ithalatını yeniden artırmasına şaşmam. Hatta bazı göstergeler bunun zaten gerçekleşmeye başladığını gösteriyor. Buna rağmen ABD ekonomisi hala dirençli gözüküyor, öyle değil mi? Fed'in faiz görünümüne ilişkin beklentiniz nedir? Fed eğer hala faiz indirimine giden bir patikada olduğunu düşünürse buna şaşırırım. Bence indirim senaryosu artık büyük ölçüde gündemden çıkmış durumda. Ama faizi artırıp artırmayacaklarına gelecek olursak, merkez bankalarında çalışan olan bizler hep şöyle düşündük. Yaşanan şey geçiciyse tepki vermeyelim, kalıcıysa muhakkak tepki verelim. İnsanlar petrol fiyatlarındaki bu yükselişin geçici olduğunu düşünüyor ve yakında bir anlaşma yapılacağını eğer inanıyorlarsa Fed de bu pozisyonunu koruyacaktır. Ama müzakereler uzarsa ve zorlaşırsa durum değişir. Trump en başta bunu birkaç gün içerisinde biteceğini söylemişti. Sonra bu birkaç gün, birkaç haftaya çıktı ve bunu tekrar ifade etti, yineledi. Şimdi bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Hatta artık kendisinin de o kadar acele etmediğini söylediğini duyuyoruz. Bu da bana sürecin daha uzun sürebileceğini düşündürüyor. Kronik bir hale de gelebilir. Hal böyle olursa Fed de piyasaların gerisinde kalmış gibi gözükmek istemeyecektir. Peki bu noktada dolara baktığımızda yine dikkat çekiyor. Özellikle dolar yen şu an 160 seviyelerinde. Bu noktada Japonya Merkez Bankası'nın yendeki değer kaybını durdurmak için acaba elinde kalan tek seçenek faiz artırımı mı, ya da yetkililerden daha fazla müdahale beklemeli miyiz? Müdahale zaten her zaman bir seçenek ve Japon yetkililere baktığımızda bu 3-4 hafta önceki 6 hafta tatilinden bu yana çok daha aktif noktadalar. Ama Japonya Merkez Bankası enflasyon konusunda gerçekten eğrinin gerisinde kaldı. Mesela TÜFE'ye baktığımızda çok kötü bir tablo karşımıza çıkmıyor olabilir, ama Japonya'da yaşayıp markete gidiyorsanız gıda fiyatlarının uçtuğunu orada göreceksiniz. Eskisine göre %20-%30 yükselişten bahsediyoruz. Tabii bu Japonların yaşam standardını da etkiliyor. Gelirin tamamı gıdaya harcanmasa da özellikle Japonya gibi gelişmiş ülkelerde hemen her gün alışveriş yapmak zorundasınız. Hal böyleyken de bu artışı günlük hayatınızda hissediyorsunuz. Dolayısıyla bu durum tüketici güvenine zarar verdi. Japon ekonomisinin potansiyelinin altında performans göstermesinin sebeplerinden bir de bu. Ve zayıf yen var bunun temelinde. Japonya Merkez Bankası içinde bile enflasyon karşısında geride kalındığını ifade eden sesler giderek artıyor ki ABD Hazine Bakanı'nı hatırlayın. Basında geçen yıldan beri Japonya Merkez Bankası'nın eğrinin geride kaldığını söylüyor. Bu da Japonya Merkez Bankası'nı mevcut durumu düzeltmeye zorluyor. Çünkü geride kaldılar ve bu da Japon ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor.

0: Yatırım adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, hoş geldiniz kapanışa doğruya. Piyasa kapanmasına son sayarken, yani borsa kapanışına geri sayarken bir fiyatlamalar nasıl seyrediyor bakarak başlayalım. Borsa İstanbul %1,42'lik 44'e doğru gitti. Geri çekilmeyle 13.674 puanda. Bakalım sektörel kırılımlara, özellikle bankacılık tarafında satış baskısını görüyoruz kapanışa doğru. Bankacılıkta %3'ün üzerinde kayıplar. Sanayi tarafta %1,22, mali tarafta ise %1,50'lik aşağı yönlü bir görünüm var. Hizmetler %1 kadar, turizm %0,26, ulaştırmada %1,26.

%43 satıcılığı gün sonuna doğru. Şimdi bugün tabii enflasyon verisini aldığımız bir gün. Enflasyon verisi önceki aylara göre sınırlı bir yükseliş kaydetti. Ama yine beklentinin de üzerinde geldi. Bizim anketimizde, Bloomberg ET anketinde %1,59 beklentisi vardı. Aylık bazda %1,71 geldi. Baktığımızda giyim ve ayakkabı tarafı çok dikkat çekici orada. Bu çekirdek tarafta da yükseliş var. Gelen veri sonrası küreseldeki belirsizlik, iç siyasi belirsizlikler başlıklarını sıralamaya devam ettiğimiz gündemler eşliğinde piyasalardaki görünüm de böyle seyrediyor. Dolar TL'de 46, Euro TL'de 53.35 seviyesi var. Euro dolar çaprazı 1.1571'e geldi, 1.16'nın altına kaydı. Dolar endeksi 99.68'e gitti. Bu savaşın gidişatına ilişkin tartışmaların devam ettiği bir süreç. Biliyorsunuz İran ve Hizbullah tarafı Amerika'nın barış teklifine ve de Amerika cephesinden gelen olumlu haberlere aynı şekilde eşlik etmiyor. Temel mesele böyle özetlenebilir sanırım. Hizbullah İsrail saldırılarını buna dönük tepkisini dile getiriyor. İran'da bu koşullarda barış olmaz diyor. Dolayısıyla o taraftaki belirsizlik nereye bağlanacağı konusu ortada durmaya devam ediyor. Bir bakalım Avrupa borsalarında görünümle devam edelim. Küresel borsalarda durum ne gösteriyor bize diye. Londra borsası %0,34 pozitif. KKN endeksi yatay seyrediyor. DAX endeksinde geri çekilme var %0,44 oranında. Milano borsasında da benzer bir oranda geri çekilmeyi takip ettiğimiz bir gün. Amerikan vadelilerine de bakalım. Şimdi Amerika tarafında tabii bugün yine güçlü tarım dışı istihdam verisini aldık. Bir yandan da AI çevresinde, yani AI çerçevesinde daha doğrusu o da hisse satışlarını, hisse senedi fiyatlamalarını görüyoruz. Burada bu Broadcom bilançosu beklentileri karşılayamamış görünüyor. Teknoloji hisselerinde bir miktar satış var. Döngüsel ekonomi hisseleri biraz daha ön plandaydı. Dow Jones tarafı %0,17 kadar aşağı yönlü. S&P 500'de %1'in üzerinde satıcılı seyir. Nasdaq'da ise %1,77'lik satıcılı seyir var. Bir getiri eğrisine de bakalım. Şimdi bu gelen son tarım dışı istihdam verisi, istihdam tarafındaki güçlü görünüm. 10 yıllık tahvil faizlerine de satış gelmiş. 4.53'e oturmuş durumda faizler. Şimdi 5 yıllıklar 4.27, 2 yıllıklar 4.13'te. Bu veri sonrası Kevin Hassett'tan gelen bir açıklama vardı. Faiz indirimine alan var diye. Tabii şimdi burada şu soru soruluyor. Yani istihdam tarafı güçlüyse istihdama odaklanmak zorunda olmayan ve enflasyonu odaklanabilecek bir Fed var, Fed alanı var ama Hassett tersi bir önermeyle karşımızda. Devam edelim bakalım piyasalarda petrol, emtia tarafında ne oluyor? Yani petrol de emtia zaten, altın, gümüş tarafında. $4,375.71'de spot altının ons fiyatı. Gümüş $69'un üzerinde. Bitcoin geri çekilmeye devam ediyor. $60,579'dan işlem görüyor. Brent petrolde $93.91 seviyesi var. Amerikan tipinde de $91'un üzerini gördüğümüz bir gün. Böylece fiyatları, yani rakamlarla görünümü özetlemiş olalım. Üzerine konuşacağız elbette. Konuğumuz olacak Taner Özarslan, yayına katılacak birazdan. Sparta Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı. Dolayısıyla piyasa fiyatlamalarının bundan sonra potansiyelinde ne var, nereye evrilebilir, içeride ne olur, dışarıda ne olur, nasıl etki alacağız, patikalar nasıl ilerleyecek hem majör merkez bankalarında ve tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün gelen enflasyon verisi doğrultusunda hamleleri nasıl şekillenebilir, alan nasıl şekillenir, hepsini konuşacağız. Bir ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
10: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Taner Özarslan yayına katılacak bu noktada. Sparta Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı. Merhaba Taner Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, selamlar.
1: Şimdi tabii bugün haftanın son işlem günü, baktığımızda haftayı hangi başlıklarla kapatıyoruz diye piyasalar açısından içeride enflasyon verisini karşıladığımız bir gün, sınırlı bir yükseliş ama bizim anketteki beklentinin üzerinde, çekirdekte de yukarı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada temel sorulardan biri ileriye dönük ve de patikaya dönük verdiği işaretler neler, alan noktasında ne görüyoruz, piyasa nereye bakıyor burada diye. İkincisi tabii ki iç siyasi riskler üzerinden odak devam ediyor. Yani bu da başlıklar arasındaki yerini koruyor. Elbette küreselde de belirsizliğin devam etmesi, savaşın gidişatına ilişkin tartışmalar. Bugün o taraftan gelen, küreselden gelen en önemli veri tarım dışı istihdam. Baktığımızda Amerika cephesinde istihdam noktasında görünüm gayet güçlü. Enflasyona odaklanacak alan var ama Amerikan yönetimi faiz indirimi noktasındaki görüşünü tekrar etmeye devam ediyor. En son Kevin Hassett'tan gelen açıklamayı da gördük. Şimdi önce isterseniz bir içerideki fiyatlamalarla, Borsa İstanbul dinamiğiyle başlayalım. Sonra biraz küreselde ne olup biteceği ve bize nasıl yansıyacağı üzerinden ve de yatırım tercihleri üzerinden devam etmeye çalışalım. Şu an bir satış baskısı var Borsa İstanbul cephesine baktığımızda. Yılın başına bakıp bugüne geldiğimizde işte saydığım unsurlar üzerinden farklılaşan bir görünüm var. Genele yayılır mı bu sene kazanımlar diye konuşurken yeniden belli hisseler üzerinden devam eden bir süreci takip ediyoruz. Bugünkü fiyatlama ve devamı noktasında siz ne görüyorsunuz, nereye bakıyorsunuz?
2: Evet, tabii piyasa düşük değişimlere karşı çok hassas tepkiler veriyor. Özellikle enflasyon oranlarındaki minimal bir beklenti üzerinde gerçekleşme satış baskısı getirdi. Veya zaten satış yapmaya niyetliydi yatırımcılar diyebiliriz. Aslında biraz bahane olarak kullanılıyor. Halbuki dünya borsaları bugün daha pozitif. Özellikle İran konusunda bir anlaşma ihtimalinin hafta sonuna doğru gelme üzerine yapılan yorumlar, Trump'ın yorumları aslında hem petrolü aşağı çekiyor hem dünya borsalarında olumlu bir hava yaratıyordu. Ama bugün dünün aksine bankalar satış ağırlığı geçirdi. Enflasyonun beklentilerin çok minimum üzerinde gerçekleşmesinden dolayı. Şu andaki elimizdeki veri seti şunu gösteriyor aslında. Son dönemde İran Savaşı ile başlayan lojistik maliyetlerin artması, üretim tarafında bazı ham madde maliyetlerinin artması ve dolaylı elektrik, işte doğalgaz gibi kamu kaynaklı gelen zamların etkisiyle genel olarak tüketici fiyatlarına yansımış ve bir günde ortadan kalkmayan bir etki söz konusu. Bunun biz kademeli olarak yansımalarını görmeye devam ediyoruz. Yaz ayları biraz daha gıdanın bollaştığı, fiyatların bir miktar daha düşme potansiyeline sahip, özellikle işlenmemiş gıdalarda potansiyeline sahip bir dönem. Bana göre enflasyonda eğer Hürmüz tarafında bir normalleşme sağlanırsa en kötüyü geride bıraktık diye söyleyeceğimiz bir ay diye öngörebilirim. Muhtemelen Haziran ayı bir miktar daha normalleşir ama Temmuz daha iyi olabilir. Bu yüzden ben piyasaların hani bugün verdiği sert düşüş reaksiyonunu çok normal karşılamıyorum. Biraz abartılı, herkes satıyorsa ben de satayım der gibi bir piyasa. Ama esas hareket aslında dünyada iki şeye odaklanıyor. Bir tanesi işte bu İran gerginliğinin yarattığı petrolün aşırılığı. İkincisi teknoloji tarafındaki hızlı hareketler. Dönem dönem çok umut verici kar beklentileri veya gerçekleşmeler dünya borsalarında olumlu algılanırken kimi zaman da işte aşırı pahalı mıymış bunlar, bu kadar eder mi, gerçekten bu kadar çipe veya bu kadar işte işlemciye ihtiyaç var mı gibi söylentiler veya beklentilerle sert düşen teknoloji hisseleri dünya borsalarında böyle kısa vadeli hareketler yaratıyor. Ama benim gördüğüm aslında hisse senedi pozisyonlarını arttırmaya çalışan fonlar genelde altın veya işte bu coin dediğimiz çeşitli varlıkları satmaya çalışan bir piyasa hakim. Şirket tarafına daha ılımlı bakan uluslararası fonların hem borsalarda işlem gören

0: Hem varlıklar için hem de işte bu private equity dediğimiz daha çok girişim sermayesi işleri, daha halka açılmamış şirketlere olan yatırımlar biraz daha çok kovalanıyor son dönemde. Ve bu artacak gibi görünüyor. Çünkü hızlı büyüyen şirketler illa halka açılmak zorunda değiller. Halka açılmamış olanlar da burada iyi değerlemelerle yatırımcı toplamaya devam ediyorlar. Dünyada genel olarak ben bir şirketlere olan yöneliş olan bir borsalar veya piyasalar olarak özetliyorum. Türkiye borsası dönem dönem olumsuz ayrışıyor, olumlu ayrışıyor. Bu biraz bizim sektörümüzün maalesef kurumsal yatırımcının azlığından ortaya çıkıyor. Yabancı fonlar ufak bir satış yaptığında bunu karşılayacak kurumsal yatırımcı olmuyor. Yerli yatırımcı da panik oluyor ve düşüşler sert oluyor. Ben genel olarak düşüşlerin borsa tarafında alım fırsatı olmaya devam edeceğini, bizim tekrar yeniden zirve değerlerini çok kısa sürede Borsa İstanbul genelinde görebileceğimizi düşünüyorum.
1: Ne kadar kısa bir sürede?
0: Yani bu Haziran ayı bana göre hani ikisini birden söylemek biraz kahinliktir. Hem zamanı hem fiyatı. Ama
1: Kısa bir sürede
0: genel olarak
1: dediğiniz için
0: söylersek.
1: merak ettim. Yani kısa süre algınız nedir? Onu anlamaya çalışıyorum.
0: Evet yani kısa süre yani Haziran Temmuz diyeyim. Benim için biraz daha böyle günlükten ziyade ama yani borsa bizim negatif ayrıştı. Özellikle işte siyasi hareket, enflasyon beklentileri, faiz patikası bunlar Türkiye'nin kendi iç gündemi. Biz olumlu taraftaki düzelmeleri pek yansıtamadık son dönemde. Ama bunun da bir mutlaka geldiği dönem olur. Sonuçta fonlar almaya başlayınca hep alıyorlar ve burada bu sefer de aşırı bile fiyatlayabiliyorlar. Ama özellikle mali sektörde, havacılıkta ben daha güçlü bir performans göstermesini beklerim önümüzdeki dönem için. Çünkü çok iskontolu fiyatlardan işlem yapıyorlar.
1: Peki borsa kompozisyonunu nasıl tutarsınız portföyde?
0: Sonuçta tabii serbest fonlarımızda biz %80 zaten hisse senedi yoğun tutuyoruz ama bireysel bir yatırımcı olunsa ve risk alımınız güçlü olsa ben burada %50'lere doğru çıkan bir hisse senedi pozisyonunu öneririm. Hem bu borsada halka açık şirketler hem de biraz daha işte uzun vadeli bu girişim sermayesi fonlar açısından söylüyorum. Portföyünüzü şirketlerde tutun diyebilirim. Önümüzdeki bir seneye baktığımızda faize göre bana göre daha iyi bir getiri potansiyeli var.
1: Peki yabancı hisse senetlerini özellikle yapay zeka teknoloji odaklı o rally'nin etkisiyle artan talebe ilişkin durum ne? Oradaki yatırımcı ilgisi bizim içerideki yatırımcının o tarafa ilgisi noktasında nasıl bir görünüm var? Devam ediyor mu o teveccüh? Artıyor mu?
0: Tabii yerli yatırımcı Türkiye'de özellikle bu kripto ilk önce Forex ile başladı. Forex ürünler sonrasında o yatırımcılar coin dediğimiz bu varlıklara geçti. Arkasından biraz da yurt dışı borsaları izlemeye başladılar. Genç bir kitleden bahsediyoruz. 4,5-5 milyon kişilik. Hisse senetlerinde zaten pozisyon alıyorlar Türkiye hisse senetlerinde. O genç biraz daha risk alma iştahı yüksek kesimin yurt dışı borsalara da olan ilgisini ben görüyorum. Ama tabii orası şu değil. Yani ben bir teknolojiye yatırım yapıyorum veya işte yapay zekaya yatırım yapıyorum demek o şirketi doğru fiyattan aldınız ve doğru şirketi aldınız ve doğru bir kompozisyonda aldığınız göstermiyor. Çok derin analiz gerekiyor. Biz şirket seçerken ilk önce o şirketin yönetimine bakıyoruz. O şirketin o konudaki tecrübesine bakıyoruz. O şirketin iş planlarına bakıyoruz. Gelecekte nasıl farklılaştıracak iş modelini, nerelerde kar marjını arttıracak ve uzun vadede nakit akışları nasıl olacak diye bakıyoruz. Bunları çok böyle sadece bilançolara bakarak işte şirketler üzerinden anlamak biraz daha zor. O yüzden yatırımcılar dönem dönem çok kazandım deyip sonrasında niye gitmiyor bu hisse senetleri dediği dönemler olabilir. Özellikle yabancı şirketler açısından baktığımızda. Evet bunların hepsi işte muhteşem edili diye aktarılan dönem dönem piyasanın en çok bildiği trilyon dolarlara gitmiş olan şirketler olmakla birlikte bir taraftan da bunların ucuz veya pahalılığı veya bunların alt sektörleri diyelim, alt şirketlerin ucuz veya pahalılığını daha detaylı incelemek gerekir. Geçmiş getiri geleceğe yönelik bir getiri taahhüt anlamına gelmeyeceği için çok çıkmış olması belki çok düşeceği anlamına da gelebilir. O yüzden yatırımcının daha dikkatli, daha seçici davranması idealdir.
1: Şimdi tabii bu söylediğiniz aslında dünyadaki temel tartışma konusu. Orada seçicilik noktası da kolay bir konu değil gibi görünüyor. Bilmiyorum, ne diyorsunuz? Çünkü şöyle de bir şey var. Yani bu tema mesela en son şu Broadcom bilançosu beklentileri karşılayamayınca bir miktar o tarafa satış geldi teknoloji tarafına Amerika'da. Biraz daha döngüsel ekonomi hisselerinin öne çıktığını gördük yine. Zaten uzunca bir süredir o kadar muazzam paralar ve yatırımlar ve değerlemeler söz konusu ki. Yani bu ne zaman patladı, patlayacak tartışması da çok gidiyor. Ve her tema her yeni aşamaya geçti de bir kısma satış geliyor ama bir sonraki aşamada biz görüyoruz ki alım fırsatı doğuran da başka bir hikaye doğuyor aynı temadan, yani yapay zeka teknoloji hikayesinden. Dolayısıyla şimdi burada seçmek de biraz işten anlamayı gerektiren bir şey anladığım kadarıyla, teknoloji temasını çok yakından takip etmek gerektiren bir tema. Çünkü sadece değerlemeler ve rakamlar üzerinden doğru seçimi yapmak o kadar kolay görünmüyor galiba Taner Bey.
0: Doğru söylüyorsunuz. Yani sonuçta işte fiyat kazancı yüzlere çıkmış olan çok fazla teknoloji firmaları var. Kiminin daha net kar üretemediğini, geleceğe yönelik beklentileri olduğunu görüyoruz. Daha büyük şirketler biraz daha net tarafta bir kar elde etseler de burada çok uzun vadede kendilerini amorti etme potansiyellerine sahipler. Ama ona rağmen daha da geleceği satın almak isteyen bol bir para var. Yani insanlar son pandemi sonrası sadece Türkiye'de değil bütün dünyada varlıklarını aslında şirketlere yatırmayı, onlarda hissedar olmayı veya dolaylı hissedar olmayı yatırım fonları kanalıyla daha çok öğrendiler. Ve toplanan bol paralar yatırımlara aktarıldı ve iyi paralar kazandı yatırımcılar. Bunu görünce ya biz hep sabit getirilen enstrümanlarda işte yılda %2-3 kazanıyorduk. Niçin ben bu kadar iyi fırsatları kaçırmayayım diyen yatırım fonları ve dolayısıyla alt taraftaki yatırımcılar buralara daha fazla ilgi gösteriyorlar. Ve gelen o fon talebi ister istemez herhangi bir yeni şirket bulamayınca mevcut şirketlerde değerlemeleri yukarı çekiyor. Bu normalize olabilir. Yani bir dediğim gibi kriptolar gibi değil bu. İşte sınırlı sayıda değil. Yeni şirketler çıkabiliyor. Diğerine göre alfa yaratıyorlar. Şirketler daha olumlu ayrışabiliyorlar. Daha güzel işler yapıyorlar. O yüzden arka tarafı besleyecek, yani arzın besleneceği bir piyasa var. Yani talep yukarı gitse de arz tarafı bunu destekleyebiliyor. O yüzden piyasa hep normalize oluyor ve büyüyor. Hisse senedi piyasaları büyüyor. Türkiye için de geçerli bu. Hisse senedi piyasalarındaki enerji artıyor. Şirketlere olan ilgi artıyor. O yüzden hani bunu dönem dönem böyle peak dediğimiz aşırı yükselişler yaşasa da gevşemelerin ardından yeni taleple beraber yeni yükselişler geliyor. Ama bu normalize olur. Daha iyi şirketlere kayışlar olur. Bu sefer onlar da iyi primler gözlenebilir. O yüzden yatırımcıların tabii iyi bir analist gibi buna bakması lazım. Zor. O yüzden onun yerine yatırım fonlarını tercih etmeni daha iyi derdi.
1: Taner Bey, tabii şöyle bir tartışma da var. Bugün okuduğum bir yazıda hatta küçümseme eğilimi diye bahsediliyordu. Piyasaların belli riskleri, yani belirgin riskleri küçümseme eğiliminden bahsediliyordu. Bu tarafı nasıl görüyorsunuz? Gerçekten yani göz ardı edilen riskler üzerinden biriken bir baskı var mı sizce şu an?
0: Tabii bu tartışma konusu. Özellikle 2008 krizinde de buna benzer krizi söyleyen yatırımcılar gibi, hatta Michael Burry'nin de devamlı bu sektöre yönelik eleştirileri oluyor. Kısa pozisyon aldığını da belirtiyor. Mutlaka eleştiriler gelecek. Bunun önemli olan bir balon olduğunu veya balon olması sadece spot piyasada olmuyor. Bunun türev piyasalarda esas etki yaratılabiliyor. Burada üretilen her türlü yeni türev enstrüman spot piyasayı daha olumsuz etkileme potansiyeline sahip oluyor. Çünkü yukarıya giderken sadece spot piyasada alınmıyor pozisyonlar. Bunların opsiyonları, türevleri, forvetleri gündemde oluyor. Bunlarla da yükseliyor. Bu zaten aşırılığı tetikliyor. Şimdi bizim hisse senedi piyasası için de geçerlidir bu. Aşırı yükselişler yaşamamızın temel nedeni kredili piyasalardır. Yani özellikle yatırım kuruluşları kanalıyla verilen krediler yüzünden aşırı yükselişler yaşarız. Sonra fiyatlar aşağı gelince işte margin konular gelir ve bu sefer düşüşler aşırı olmaya başlar. Bu dediğim gibi türev piyasaların biraz azizliği, oraya olan düzenleyici kuruluşların bazen riski tam olarak görememeleri, buraya denetim kuruluşlarının işte diğer düzenleyici kuruluşların buna tam hakimiyet sağlayamamalarından kaynaklanır. Burayı ne kadar iyi yönetirlerse uzun vadede istikrarı en iyi şekilde sağlarlar. Mutlaka öğrenilmişlikler var özellikle 2008 krizinde. O yüzden daha kontrollü muhtemelen bakılıyordur diye düşünüyorum. Özellikle medya buraya çok iyi fokus oluyor. Anında herhangi bir fonda sorun varsa bunu çok hızlı şekilde ortaya çıkartıyor. Yani teknoloji aslında bize birçok yoldan yardımcı oluyor bu aşamalarda. Ama tabii mutlaka aşırılıklar olur ve buradan da kazanç sağlayan işte hedge fon yöneticileri, arbitrajcılar olacaktır.
1: Son bir soru, mümkün olduğunca kısa bir cevap rica edeceğim. Gelişen piyasalar üzerinde de bir miktar baskıyı takip ediyoruz. Endonezya, Güney Kore tarafında, KOSPI tarafında, her ne kadar yine getirisi yüksek seyretse de KOSPI için diyorum. Yani buradaki ayrışma, kim ne kadar kaynak çekebilecek noktasında biz nereye oturuyoruz?
0: Biz biraz daha aslında standart sektörler, daha old school sektörler dediğimiz, yani eski sektörler bizde daha güçlü. Bir sanayi ağırlıklı, hizmet ağırlıklı bir ülkeyiz. İhracatımız iyi, ithalatımız daha yüksek ama biz biraz daha eski toprak diyelim sektörlere yatırım yapıyoruz. O yüzden bu sert yükselişlerden de olumlu etkilenemiyoruz. Sert düşüşlerde bir teknolojide büyük bir şirketimiz veya işte buna yönelik bir sektörümüz yok. Biraz savunma tarafımız bildiğiniz üzere hızlı ilerliyor. İşte %50'ye yakın bir büyüme gösteren savunma sektörümüz var. O da kendi iç talebimizi ilk önce karşılıyoruz. Kendi millileştirme projemizin parçası. Ama onun haricinde özellikle Güney Kore gibi ülkeler teknolojik anlamda çok iyi şeyler yaptılar. Hızlı yükseldiler, hızlı düşüyorlar. Yani dünkü o %6'ya yakınlık düşüş bunu gösteriyor. Biz biraz daha uzun vadede işte jeopolitik avantajlarımızı, Avrupa Birliği avantajlarımızı kullanıyoruz. İşte özellikle lojistik bozulduğu zaman Avrupa'ya yakınlığımız Hindistan veya Çin'e karşı bize ayrıcalık tanıyor. O yüzden biz biraz daha Türkiye'de kendi içsel istikrarımız sağlanırsa Türkiye'nin o genç, kuvvetli, müteşebbis ruhuyla daha iyi potansiyel yaratabilme kabiliyetindeyiz. Özellikle sanayi, savunma ve işte diyelim hizmet sektörlerinde. O yüzden biz kendi içimizde biraz daha dinamiyiz.
1: Taner Özarslan, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. İyi akşamlar. Bir haberle bitirelim, bir röportajla bitirelim kapanışa doğruyu. Gedik Eğitim Vakfı ve İstanbul Gedik Üniversitesi öncülüğünde yapılan 2. Gev Gelecek Zirvesi, Geleceğin Ekosistemi Girişimden Geleceğe temasıyla gerçekleşti. Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Bloomberg ET'nin sorularını yanıtladı. Cevapları dinleyerek bu bölümü bitirelim. İyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
2: Geçen yıl eğitim, teknoloji ve istihdamı konuşmuştunuz. Bu yıl neden girişimciliği merkeze aldınız Gelecek Zirvesi'nde?
3: Girişimcilik, çünkü aynı zamanda geçen sene yapmış olduğumuz istihdam, eğitim ve teknolojinin bir doğal devamı olarak düşünüyoruz. Girişimcilik de bu ekosistemin içinde olan bir durum. Ve tabii ki yapmamızın sebeplerinden en önemlisi İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Eğitim Vakfı'nın birlikte yapmış olduğu bu zirve ve orada da genç öğrencilere destek olabilmek. Tabii ki üniversitemizin genç öğrencilerin inovatif fikirleri, aynı zamanda tabii ki köklü bir holdinginde içinde bulunduğu bir grubuz, Gedik Holding. Buradaki kurumsal girişimciliği desteklemek için böyle bir zirvenin gerekliliğine inandık ve ikinci zirveyi de girişimcilik olarak yapıyoruz bugün.
2: Şimdi bugün bir sadece zirve değil, aynı zamanda bir lansman da yapıyorsunuz. Yeni girişimcilik ekosisteminin platformunuz olan GIRAP'ın lansmanını yapıyorsunuz. Bize kısaca GIRAP'tan da bahseder misiniz?
3: Evet, GIRAP fikri bizde, baktık ki aslında grup olarak tüm olanaklarımız mevcut. Öğrenciler, tabii ki öğrenciler için üniversite hem girişimciliğinin tam tavan yaptığı bir dönem ve aynı zamanda onun için inovatif bir ortam da sağlıyor. Biz de İstanbul Gedik Üniversitesi artı yatırımcı kimliğimizle birlikte destek çıkmak istedik. Ama burada aynı zamanda bizim bir farkımız, kurumsal da bir firma olmamız ve sanayi şirketi de olmamız sebebi. Oradaki çalışanlarımızın da yatırımcı olma istekleri varsa onlara da destek çıkarak girişimcilere destek yatırımcı olarak kurumsaldaki çalışanlarımızda destek olmasını istiyoruz.
2: Bu platformun aynı zamanda bir girişim sermayesi yatırım fonu da olacak değil mi?
3: Evet. Şu an var zaten girişim GSYF'miz var ve tabii ki onun da avantajlarını ve faydalarını şu an kullanıyoruz.
2: Peki bir yatırımcı ve iş insanı gözüyle baktığınızda başarılı bir girişimciyi diğerlerinden ayıran şey nedir? Siz bir girişime yatırım yaparken önce neye bakarsınız?
3: Tabii ki ilk önce baktığımız iş modeli. Nasıl bir iş modeli? Bu iş modelinin geleceği var mı? Bize bir getirisi olabilecek mi? Çünkü bildiğiniz gibi yatırım yapıyoruz biz. Fakat her yatırımda başarılı olamayabiliyor. Buradaki başarı aynı zamanda ekibe bakıyoruz. Yani bu ekipler acaba zor zamanlarında bu güçlüye dayanabilecek yapıları var mı? Savaşçılar mı? Ve buralarda kendileri rahat hissedebiliyorlar mı ve konularında tecrübeliler mi? Bunlar bizim için önemli ve bize tabii ki bu yolda destek oluyoruz. Yani biz yatırım yaparken sadece sermaye vermek gibi bir oluşum içinde olmak istemiyoruz. Geçmişten gelen deneyimlerimizle onlara kullandırarak ve network'ümüzü de kullandırarak daha faydalı bir girişimci olmalarını sağlıyoruz.
2: Yatırımın yanı sıra aslında onları destekleyen, her anlamda hem iş hem de bilgi anlamında destekleyen bir platforma oluşturmuşsunuz. Peki gelecek için baktığımızda genç insanlara, genç girişimcilere hangi alanlara yönelmelerini tavsiye edersiniz? Çünkü Türkiye'nin rekabetçiliği açısından önümüzdeki yıllar bugünden de zorlu olacak gibi görünüyor. Nerelerde fırsat var sizce?
3: Zaten o kadar hızlı değişen bir konjonktür içindeyiz ki, ama Türkiye'ye baktığımız zaman dinamik bir gençlik görüyoruz burada. Bunun içinde de savunma sektöründe zaten ülkemiz çok başarılı, çok başarılı firmalarımız var. Tabii her sektörde olduğu gibi teknoloji işin içinde, savunmada da aynı zamanda. Biz endüstriden geliyoruz. Tabii ileri endüstri teknolojileri çok önemli. İşte enerjisi olmuyor. Zaten bütün savaşların da sebebi enerji. Bu enerji konusu da çok önemli. Başka söyleyebileceğim sürdürülebilirlik şu an çok önemli ve Avrupa'nın çok değer verdiği bir konu. İhracatla da çok ilintili. Bu konular çok ön plana çıkacak diye düşünüyorum.
2: Peki teknoloji ve yapay zekanın kullanımı noktasında özellikle siz üretici sanayici bir gruptasınız ve çok uzun yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Layıyla da yapıyorsunuz. Gençlerin bu alanda sizin gibi şirketlere destek olabilmesi adına yeniliklere, girişimlere bakması gerekir mi sizce? Buna ihtiyaç var mı?
3: Tabii ki var. Çünkü her şey bir değişim halinde şu an. Bizler de kendimizi yeniliyoruz. İşte üniversitede gördüğümüz eğitimler artık çok geride kalmış olabiliyor. Kendimizi hep update etmek durumundayız. İş modelleri değişiyor, işe bakış tarzı değişiyor, insan yönetimi değişiyor. Tabii gençlerin de, yeni gelen gençlerin de devamlı kendilerini eğitmeleri gerekiyor. Biz bir üniversite sahibi olarak eğitim sadece üniversiteyle sınırlı değil. Üniversite sonrası da kendilerini devamlı eğitmeleri lazım.
2: Peki üniversite dediniz, üniversitenin girişimciliğe katkıları bu yeni platformla sınırlı değil bildiğim kadarıyla. Orada öğrencilere girişimcilik adına nasıl destekler koyuyorsunuz?
3: Biz üniversitemizde şu an bir kuluçka merkezi kurma aşamasındayız ve Teknopark'ta da yerimiz var. Öğrencilere destek vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu GİRAP girişimcilik platformunda da ilk yatırımımızı kendi üniversite öğrencimize yaptık. Bu bakımdan da açıkçası çok mutluyuz. Böyle entegre bir çalışma şekli olmuş oluyor. İnşallah devamları da gelir.
2: Peki son olarak GİRAP platformuyla birlikte girişimcilik önümüzdeki 5 yılda ne kadar yatırım yapmayı planlıyorsunuz? Hayalinizdeki yatırım miktarı nedir?
3: Tabii siz Bloomberg olarak mutlaka bir sayı duymak istiyorsunuz. Fakat önümüze gelecek girişim ler de çok önemli. Yani girişimler ne kadar miktarda olacak ve sadece Türkiye ile de sınırlı olarak düşünmüyoruz. Yani yapılan girişimin dünyaya açılabilir bir girişim olması lazım ve sadece Türkiye'de kabul görmüş değil, her tarafta kabul görmüş olması lazım. Onun için hani bir miktar vermek bence şu aşamada doğru olmaz.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
2: Ne var sırada Denizbank burada?
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Bambaşka yere taşır Toyota. Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: Proace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans notlarına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Günün sonunda 13.700'ün altında kapanış dakikalarına doğru yaklaşır vaziyetteyiz. Borsa İstanbul'da gün içi 13.900'den bu hafta başlangıcından itibaren gördüğümüz

o hareketlilik sonrasında uzaklaştığımızı sık sık dile getirmek durumundaydık. Ben de çalışma arkadaşlarımız da ve şu an itibariyle ekranda da görebileceğiniz üzere BIST 100 endeksinin 13.679 puanda olduğunu görüyorsunuz. %1,38'lik yüzdesel bazda aşağı yönlü değişimiyle en düşük şu anda, daha doğrusu en derin düşüş bankacılık endeksinde %3'ün üzerinde. Baktığımızda da burada çok uzun müddetler konuştuğumuz 16.000 seviyesinin gerisinde 15.748 puanda olduğumuzu görüyoruz. Diğer endekslere baktığımız zaman da genellikle %1 ile 1,5 arasında düşüşler hakim. Borsa İstanbul'da ana endekslerdeki görünüme, özellikle bankacılık endeksi biraz önce söylediğimiz gibi %3'ün üzerinde düşüşte bir miktar daha öne çıkar durumda. Dolar TL'de 46 onlara doğru yaklaşıyoruz. 46 seviyesini geçmiştik. 46.08'in üzerindeyiz şu anda. Euro TL tarafında da 53.27 gibi bir seviye karşımızda. 53.28'in biraz altında. Euro dolar paritesinde 1.16'nın altındayız. Gün içi 1.16'nın üzerini daha çok konuşur vaziyetteydik ama günün sonuna yaklaştıkça özellikle ABD'den gelen tarım dışı istihdam verilerini takiben 1.16'nın altına inildiğini takip ediyoruz. Ve dolar endeksi de 99'un altına düşer mi diye konuşurken yine 100'e doğru hareketlendi. 99,8 değerinde. Peki ABD verilerini yine konuştuğumuz bugünün sonunda özellikle emtia tarafı nasıl? Avrupa piyasalarına bakmadan önce emtiaya bakalım. Çünkü veri gelir gelmez ABD tahvil faizlerinin yukarı yönde hareketlendiğini izlemiştik. Ekranda da siz değerli izleyicilerimizin şu anda izleyebileceği üzere fiyat hareketliği anlamında belki bu saatlere damgasını vuran görünüm burada. Ons altın 4.355 dolara kadar çekilmiş vaziyette. %2,5'un üzerinde düşüşte. Gümüşte ise çok çok daha sert bir düşüş söz konusu. 69 doların altını şu anda test ediyor. %6,5'un üzerinde düşüşüyle Bitcoin'de açıkçası bir müddettir o düşüş durdurulamaz vaziyette. 61 bin doları vurgulamıştık gün içerisinde. Onun da gerisine gelindi ve %4'ü aşıyor burada da aşağı yönde değişim. Ama savaşla ilgili gündemle daha çok yukarı yöndeki hareketliğine ve acaba yılın ne kadarlık kısmında alışkın olduğumuz seviyelerin üzerinde kalacak diye şu seviyelerin daha da korkuncu 100 doların üzerine konuştuğumuz petrolde durum nasıl? Orada da bugün düşüş var. Özellikle Amerikan tipi ham petrolde %2'nin üzerinde düşüşte 91 dolara doğru çekilindiğini izliyoruz. Brent petrolde %1'in üzerinde düşüşte 94 doların hemen gerisinde. Avrupa piyasaları için de açıkçası çok tatlı bir gün olduğu söylenemez. Özellikle sabah Asya'da yine gün içerisinde belirttiğim üzere teknoloji tarafıyla ilgili sancının bu tarafa yansıdığını izlemiştik. Ana endekslerde DAX'ın özellikle etkilendiğini görüyoruz. Şu an itibariyle FTSE bir miktar daha pozitif görünümle ayrışmış vaziyette ama Kakaran'da da neredeyse değişimsiz. Baktığımızda İtalya borsasının negatif, akıllı parada sık sık kullandığımız Avrupa haritasında öyle çok parlak olmadığı bir haftanın son işlem günü, ayın da ilk haftasının son işlem günü olduğunu altını çizelim. En sonda da gelelim ABD tahvil faizlerine. Çünkü enflasyonla ilgili beklenti ki biz finans merkezinde genel yayın yönetmenimiz Açıl Sezen'le tarım dışı istihdam verisi sonrası acaba Fed ne yapacak konusuna da değinmiştik. Bu noktada Trump'ın tam aksi açıklamaları oldu. Tabii o bambaşka bir perspektiften bakarak yorum yapıyor ama ekranda izleyebileceğiniz üzere 10 yıllıklarda %4,53'ün üzerindeyiz. Kabaca bir 8-10 puan oynadı. 5 yıllıklarda %4,27'nin, 2 yıllıklarda da %4,14'ün üzerine, hatta %4,15'lere yakınız. Ki 2 yıllıklarda %4'ün altını acaba konuşur muyuz diye aslında çok kısa süre içerisinde bu konu gündeme gelmişti. Piyasalarda durum böyle. Şirket haberlerine göz atacağız şimdi. Şirket haberlerine baktığımızda da özellikle burada CV Enerji'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde güneş paneli üretimi için lisans anlaşmasına ilişkin ilk başlığı görüyoruz. Ve burada 2 yıl süreli lisans anlaşması imzalandığı yazılı. Anlaşma kapsamında yıllık yaklaşık 100 megawatt üretim yapılması ve ürünlerin ABD ile Kanada pazarlarında kullanılmasının planlandığı da söyleniyor. Geçiyoruz ikinci şirket haberimize. Burada da Akfen İnşaat'ın Hatay'da şehir hastanesi ihalesine ilişkin teklifi söz konusu. Sağlık Bakanlığı tarafından 1000 yatak kapasiteli Hatay Şehir Hastanesi yapım ihalesine teklif verildiği açıklandı. Yaklaşık 225 bin metrekare inşaat alanına sahip projeye ilişkin ihale sürecindeki gelişmeler ayrıca duyurulacak dendi. Son olarak Coca-Cola içecekli rekabet soruşturmasının cezasız kapandığına ilişkin maddemiz var. Coca-Cola içecek, bağlı ortaklığı Coca-Cola satış ve dağıtım AŞ hakkında yürütülen

Rekabet Kurulu soruşturmasının taahhüt kararıyla sonlandırıldığını açıkladı. Şirket sunduğu taahhütlerin kabul edilmesiyle soruşturmanın herhangi bir idari para cezası uygulanmadan kapandığını ve uyum çalışmalarının başlatılacağını bildirdi. Seans notlarında şirket haberlerine de göz attık. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Bloomberg ET araştırma analisti ekip arkadaşım Mehmet Özdemir bizlerle olacak. Hem haftayı hem de raporları konuşacağız.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ben misafirim. Normalde biliyorsunuz ev sahiplerinden bir tanesi ekip arkadaşım Mehmet Özdemir. Mehmet Özdemir'i dinleyeceğiz şimdi. Mehmet, çok açıkçası ne diyelim, umulduğu ya da ümit edildiği şekilde bir hafta takip etmedik. İçeride de dışarıda da hisse yatırımcısı için. Ama özellikle 14.000 üzerine gelindikten sonra tekrar 13.700'ün de altına indiğimiz bir BIST endeksi şu an itibariyle söz konusu. Bununla beraber bankacılık endeksinde bugün biraz daha basınç birikmiş gibi. Nasıl gözlemlerin?
1: Genel anlamda aslında gördüğümüz petrol yükselirken riskli varlıkların aşağı gelmesi, petrolde özellikle riskler bir miktar daha dindiği zaman riskli varlıklarda gördüğümüz rally bugün özellikle çalışmıyor. Tabii onun sebeplerine biraz daha bakarız ama genel petrol bugün aşağı gelirken çok sert satışlar var. Emtia'da var, Bitcoin'de var, küresel tarafta, özellikle Nasdaq'ta, özellikle Nasdaq yüzde ben %2'yi aşan satışları gördüm. Biz de buradan bir miktar daha nasibimizi alıyoruz ama tabii ana kaynağına baktığımız zaman

0: ile hepsinde bir miktar daha realizasyonlar artıyor. Yani Dow Jones tarafını son iki günde biraz daha yukarıda görüyorduk. Orası hala işte Nasdaq'a göre bir miktar daha iyi fiyatlanıyor. Ama şöyle bir baktığımızda işte gümüş 70 doların altına geldi. Altın tarafında sert satışlar görüyoruz. Tarım dışı istihdam verileri. Bugün özellikle finans merkezinde konuşmuştuk. Son 3 aylık veri, 3 ay bazında baktığınız zaman son 2-2,5 yılın en kuvvetli 3 aylık verisine işaret ediyor. Bir önceki ay yukarı doğru revize ediliyor. Hemen hemen tüm alt kırılımlarda istihdam artışının en hafif ihtimalle devam ettiği ama artış gösterenler de var. Dolayısıyla bu da tabii faiz indirimlerinin bir miktar daha unutulması ama Trump'ın da özellikle yaklaşık bir 10-15 dakika önceki açıklamaları işte istihdam verileri iyi, Wall Street endeksleri yükselmeli tarzı
1: tutma kendini, açıklamalar. Tutma, ben biraz önce söylerken güldüm zaten.
0: Evet, yani öyle o tarz açıklamalar tabii şu an için biraz daha Fed'in faiz indirimlerinin artık işte unutulduğu, hatta artık artışının fiyatlanmaya başladığı bir ortamdayız. Dolayısıyla piyasalarda bunun tepkisini veriyor diyebiliriz. Bizde de durum çok parlak değil. Özellikle işte siz bahsettiğiniz zaman şimdi 14.000'in üzerinde tutunmaya çalıştık. Ama oralarda çok ciddi anlamda kalıcı olamıyoruz. Son dönemde belki biraz bankacılık endeksinde yukarı doğru bir ivmeyi takip etmiştik ama işte
1: %3'ydi aşağı doğru.
0: Evet. Aselsan tarafında işte bir miktar daha realizasyonlar vardı ama şimdi salı günü bir yükseliş kaydetmiştik. Bunun ana belirleyicisi yani işte alt kırılımlara, alıcılara baktığımız zaman yabancılar ağırlıktaydı. Orada 4.6 milyar TL civarında Bank of America'dan bir alım görmüştük. Fakat bugün de dahil edersek 3 günde satışlar 20 milyar TL'ye yaklaştı. Çarşamba günü özellikle 8,5 milyar TL satışta gördük Bank of'u. Perşembe günü 3.7 milyar TL. Bu saydığım günlerin hepsinde en iyi satıcı konumundaydı. Bugün de çıkmadan evvel baktım. Kapanışta tekrar bakarız ama 6.8 yaklaşık 3.7 milyar TL civarında bir satışta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bugün yani tekrar söyleyeyim biraz daha böyle negatifliğin biraz daha ağır bastığı bir gün. Tekrar düzelteyim baştan. Bugün 6.8 milyar TL satışta, çarşamba 8.5 milyar TL'ye satmıştı. Tabii bunun da özellikle biraz daha bozucu etki gösterdiğini görüyoruz. TL varlıklar tarafında borsada biraz daha satışları sert gördük Çağlar Bey ama belki son dönemde özellikle bizim siyasi gündemle birlikte ciddi anlamda yukarı doğru gelen değer kaybeden tahvillerimizde biraz girişleri görüyorduk bu tarafta. Fakat bugün Borsa İstanbul'a göre diyorum. Orada da bir çıkış var ama işte yaklaşık 40 bas puan civarında yukarı doğru kayıyor. Özellikle 10 yıllık tahvil faizleri. Tahvil faizlerinde de bir iştahsızlık var. Tabii bunu ölçmeyin. Şu an biraz daha yolunun zor olduğu bir ortam. Neden böyle söylüyorum? Çünkü hali hazırda sabah da çok keyfimiz yoktu. Beklentilerin bir miktar üzerinde bir enflasyon rakamı almıştık. Evet, dolayısıyla önümüzdeki perşembe günü artık Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. Zaten indirimin unutulduğu bir dönemdeyiz faiz indirimlerini. Biraz önce Fed'e söylediğim şeyi Merkez Bankası TCMB için de söylemek mümkün. Dolayısıyla biraz daha bankacılığın bu gelen yüksek enflasyonla birlikte de aşağı doğru negatif tepki verdiğini görüyoruz. Yani orada çok da işte 30'lar civarında takılacağız derken işte hala 32'lerde seyrediyor enflasyon tarafı. Dolayısıyla bunun ara ara yani biz ara ara yukarı yönlü bir ivmeyi görüyoruz. Özellikle son dönemde Borsa İstanbul tarafında aşağı yönlü ivmenin biraz daha ters bir haber akışı geldiğinde daha çok fiyatlandığı bir ortam var. Şu anda hali hazırda işte 14.000 altındaki fiyatlamalar biraz daha dikkat çekiyor diyelim ama yani 83 hissenin düştüğü bir ortamdayız Çağlar Bey. Bugün işte puan bazlı baskılara baktığımız zaman Akbank tarafı yani işte siz de bahsettiniz, ben de biraz anlatmaya çalıştım. Bankacılık tarafındaki negatifliği baskılar tarafında da kendini hissettiriyor. Akbank tarafında %4'e yakın bir satış var. Orada 23 puan civarında endekse negatif katkı sağlıyor. Endeks zaten 187 puan düşerken Yapı Kredi Bankası, İş Bankası derken ilk 3 sırada bankacılık endeksindeki bankalar var. Belki katkılar tarafında bugün
1: Aselsan'ı sonunda almışlar değil mi?
0: Evet, Aselsan tarafında çıkışları çok sert görmüştük ama belki şu şekilde de dikkatinizi çekebilirim. Normalde petrolün hareketine bağlı olarak neredeyse tam korelasyon gösteren Tüpraş tarafı bugün petrol aşağı gelirken de puan bazlı en yüksek katkıyı sağlıyor. Orada %4'e yakın prim var. Dün QNB yatırımın burada raporunu okumuştuk. Tüpraş tarafını model beğendiği hisselere eklemişti bu tarafta. İkinci çeyrekte beklentileri yukarı doğru geliyor. Yani aslında bu yukarı gelen petrol fiyatlarının kendi marjlarının etkisinin ikinci çeyrekte belki biraz daha hissedilir boyutta olacağını biraz daha anlatmıştık bu tarafta. Özellikle jet yakıtı marjları.

0: tarafında. Bu da Tüpraş'ı şu anda biraz daha diri tutuyor bu fiyatlamayı diyebiliriz. Zaten BİM tarafındaki harekette bugün enflasyon verileri geldiği zaman bankacılıkta direkt aşağı doğru bir hareketi gördük. Fakat işte ilk puan bazlı katkılara baktığımda, hatta yayında da anlattım, BİMAŞ tarafında %1,5'lar civarındaydı. Oradaki primler en tepeden silinmiş ama 3. sırada görüyoruz. Endekste en yüksek ağırlığa sahip 2. ise bugün de katkıyı 3. sırada veriyor. İşte destek finans faktöring tarafında bir yukarı doğru hareket var. Sizin bahsetmiş olduğunuz Aselsan tarafında 4-5 puanlık bir katkıyı görüyoruz. Mavi giyim tarafında keza aynı şeyi söylemek mümkün. Zaten bugün yükselen 17 tane hisse var. Fakat hani genel anlamda zaten bu haftadan önce işte 3 haftadır 4 haftadır geri çekilen BIST 100'ü konuşuyorduk. Bugüne gelene kadar, yayına gelmeden önce baktığım zaman haftalık performans yataydı. Eğer biraz daha satışların sertleştiği bir ortamda biz tekrar bu haftaki primleri de silebiliriz. Kapanışta o tarafa tekrar bakmak lazım. Ama ana eğilimden bahsedeceksek eğer, orası şu anda son 3-4 haftalık süreçte negatif biraz daha yani.
1: Evet, bir 7 dakikamız var kapanışı bu arada. Halen de ekranda, gözü ekranda olan değerli izleyicilerimizin görebileceği üzere 13.700 puan, kabaca bir 15 puan gerisindeyiz. Bir de rapor konuşacağız. Ak Yatırım'ın model portföy değişikliği. Aslında yılın ilk yarısını bitirmemize çok sayılı gün kaldı. Belki her programda tekrar ediyoruz bunu son günlerde ama özellikle ilk başlangıçta belki Venezuela meselesi kalıcı olarak piyasaları etkisi altına almasa da bizim bölgemizde olması, dünyayı da çok fazla zaten başta petrol fiyatları olması nedeniyle etkilemesinden kaynaklı İran meselesiyle geçti diyebiliriz bu yarı için. Akbank bu yarının bitimine yaklaşık olarak sayılı günler kala neler söylemiş?
0: Akbank tarafında şimdi model portföy değişikliğinden bahsediyoruz Çağlar Bey. Burada işte özellikle bugün gelen rapor tarafında Coca-Cola içecek tarafında bir özellikle hisseyi beğendiği listelerden, en çok önerilen listelerinden çıkarmışlar. Genel anlamdaki açıklamalarına, biraz daha sebeplerine baktığımız zaman 20 Ekim 2025'te model portföye eklendiği dönemden bu yana BIST 100 endeksinin %22 üzerinde performans göstermiştir derler. Türkiye'de şeker içeren içecek ürünlerine vergi getirilmesine ilişkin haber akışının hisse üzerindeki kısa vadeli baskı yaratabileceğini düşünüyoruz derler. Bu tarafta özellikle burada bir taslak hazırlandığına dair, bu şekerli içeceklere ve işte tütün ürünlerine dair böyle bir haber akışı vardı. Dolayısıyla Ak Yatırım'da bunu biraz da ana sebep olarak gösterdiğini söyleyebiliriz. Minimum eşik değerin üzerinde şeker içeren ürünlerin konsolide gelirlerinin yaklaşık %25'ini oluşturduğunu tahmin ediyoruz derler Coca-Cola içecek açısından. Aynı zamanda uzun vadeli görünümünde olumlu tarafta kalmayı sürdürüyorlar. Bunun da altını çizelim. Bu görüşleri güçlü maliyet yönetimi, hacim büyümesi kapasitesi, iyileşen promosyon yönetimi, etkin işletme sermayesi yönetimine dayanmaktadır derler. Ayrıca Coca-Cola içeceğin alüminyum maliyetlerine daha düşük maruziyetinin ve PET içerikli paketlemede %84'lük hedge oranının 2026 yılının ikinci yarısında marjlar üzerindeki baskısının sınırlandırılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz derler. Burada özellikle metal fiyatlarının son dönemde yukarı doğru gittiğinden bahsediyorduk aslında. Burada da biraz daha hedge'li oranların ve aslında bu alüminyuma biraz daha az maruz kaldığının da özellikle altı çizilmiş durumda. Biraz daha şöyle bir genel anlamda bunun dışında bıraktığımız zaman Coca-Cola içeceğin küresel şişeleyicilere kıyasla daha düşük finansal kaldıraç seviyesine sahip olması da olumlu bir unsurdur derler. Son güncelleme yönteminde getirileri endeksin hafif altında. Şöyle bir portföylerinin performansına baktığımız zaman bir önceki yılda yaklaşık 3 puan civarında endeksin gerisinde kaldığında hatırlatalım Ak Yatırım'ın model portföyünün. BIST 100 endeksi son portföy güncellemesi yaptıkları 14 Mayıs ile 4 Haziran arasında da %5,2 civarında değer kaybettiğini söylerler. Aynı dönemde hisse öneri listemizin ağırlıklandırılmış getirisi o tarihler içerisinde %6,3 oldu derler. Bu dönemde en yüksek getiri sağlayan BIST 100 hisse senetleri Europower ile GESAN ve endekse en güçlü katkıyı verenler ise destek faktöring ve katılım evim olduğunu söylerler. Bu tarafta zaten biz bu hisseleri biraz daha son dönemde gözümüze çarpan hisseler açıkçası Çağlar Bey. Hani bu tarafta katılım evim özellikle biraz daha alternatif finansman yöntemleriyle falan ciddi bir hareket yaptığını zaten biliyoruz. Şöyle

0: Öyle devam ediyorlar ki böylece 4 Haziran itibariyle öneri listelerinin getirisi de %17,5 ile göstergenin %5,6 civarında gerisinde kalmış. Son dönem öneri getirilerinde öneri listemizde görece iyi performans gösteren hisseler ise Tofaş Otomotiv tarafı, Coca-Cola içecek biraz önce getirisinden bahsetmiştim. Garanti Bankası ve Rönesans tarafı olduğundan bahsediyorlar. Buna karşılık ise bu dönemde Anadolu Hayat, Enka ve Migros'un tarafının olumsuz ayrışan hisseleri olduğunu söyleyelim. Şöyle bir genel anlamda model portföy hisse önerilerine baktığımızda ise Çağlar Bey, şimdi Ak Yatırım tarafı Anadolu Hayat Emeklilik tarafını 175 TL'lik bir hedef fiyatı ile portföyünde tutmaya devam ediyor. Burada yaklaşık %70 civarında bir getiri potansiyeli var. Buradaki getiri potansiyellerine baktığımızda en yükseklerden biri olduğunu söyleyelim. Portföydeki ağırlığı da yaklaşık %9 civarlarında. Enka İnşaat tarafına baktığımız zaman oradaki prim biraz daha, onu Ak Yatırım beğenmeye devam ediyor ve model portföyünü tutmaya devam ediyor. %37'lik bir getiri potansiyeli öngörüyor. 130 liralık bir hedef fiyatı var. Belki biraz daha önümüzdeki süreçte eğer bu konjonktür bu şekilde devam ederse Ak Yatırım model portföyünün biraz daha değiştiğini de görebiliriz. Çünkü iki tane banka tutuyorlar. Bu konjonktürün bankalar açısından çok da faydalı olmadığını zaten rakamlardan görebiliyoruz. Hem Garanti Bankası hem Yapı Kredi'yi tutuyorlar. Ellerinde Garanti Bankası'nın %10 ağırlığı var. Yapı Kredi Bankası'nın %8 ağırlığı var Ak Yatırım model portföyünde.
1: Kabaca 5'te 1 yani model
0: evet,
1: portföyünde.
0: Evet, Garanti Bankası'nda %58'lik bir getiri, 205 liralık bir hedef fiyat. Yapı Kredi Bankası'nda da 50 liralık bir 12 aylık hedef fiyat belirlemişlerdi. %42 civarında bir getiri potansiyelini işaret ediyor. Ama hani özellikle işlerin iyiye döndüğü ortamda da burada çok sert bir pozisyonlanma değişikliğini de görebiliriz. İşlerin iyi gittiğinde bankacılığın zaten yukarı yönlü sert tepki verdiğini görüyorduk. Dolayısıyla biraz daha çeşitlendirmeye dayanabiliriz bunu. Koç Holding tarafı endekste en yüksek ağırlığa sahip Çağlar Bey. O tarafta da 334 liralık bir hedef fiyatları var. %75 civarında bir getiri potansiyeli. Burada dolayısıyla hala holding tarafında getiri görmeye devam ediyorlar. Medical Park tarafında %56'lık bir potansiyel görüyor. Aynı zamanda 710 liralık bir getiri potansiyeli, hedef fiyatı var. %9 ağırlıkta burası. Migros tarafında özellikle biz genel anlamda son dönemde enflasyonda yukarı doğru hareketi giderken görürken BİM'e paralel olarak bugün gıda perakendelerinde bir yukarı atma çabası görmüştük. Migros'ta 917 TL ile o %38 getiri potansiyeliyle özellikle hisse portföylerini tutmaya devam ettiğini söyleyebiliriz.
1: Evet, saniyeler kaldı zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Bloomberg Yatırım Araştırma Analisti ekip arkadaşımız Mehmet Özdemir'e ve kapanışa doğru gideceğiz şimdi.

0: Evet, kapanışa doğru gideceğiz dedik. Kapanışta kabaca 6 puan 13.700 seviyesinin altında %1'in üzerinde %1,28'lik aşağı yönde değişimle Borsa İstanbul'da BIST endeksinin günü sonlandırdığını görür vaziyetteyiz. Hemen gidiyoruz Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim'e. Banu Hanım hoş geldiniz. Neler var notlarınızda?
1: Merhabalar, iyi yayınlar öncelikle. Haftanın son günü, haftayı kapatıyoruz. Bugün satıcılı bir gündü. Genel itibariyle endeksi değerlendirirsek hafta başındaki hafif pozitif seyir, sonrasında salı günü güçlenen alımlar sonrasında son 3 günde bu getirilerin geri verildiği bir haftayı geçirdik. Bu hafta bugünün en önemli verisi tabii ki enflasyon verisiydi. Beklentileri aslında yakın düzeyde açıklanmış oldu. Burada çok olumlu veya olumsuz yönde bir sinyal belki almadık diye söyleyebiliriz ama iki konu var bence hani bugün endeksteki zayıflığı etkileyen. Bir, küresel tarafta da biraz zayıf bir görüntü var. Hem barış görüşmelerinden olumlu sonuç alınamaması hem de Amerika'da tarımcı istihdam verisinin güçlü gelmesiyle beraber enflasyonist endişelerin biraz daha ön plana gelmesi bir taraftan bunu etkileyen önemli faktörler. Onun haricinde içeride de yine enflasyonla ilgili şu aşamada dediğim gibi veriden kaynaklı çok negatif bir görüntü olmasa da bir süre daha enflasyonun yüksek seyrini önceki beklentilere göre biraz daha sürdürebileceği algısı olması böyle bir realizasyon getirmiş gibi gözüküyor. Bazı sektör, bazı şirket, bazı ayrışmalar dikkat çekti bugün. Mesela altın fiyatlarındaki geri çekilme Türk altını bir miktar zayıflatmış gibi gözüküyor. Enflasyon tarafında segment bazına bakıldığında giyim fiyatlarında güçlü bir artış söz konusu. Burada mesela mavide tam tersi pozitif bir ayrışma günlük bazda dikkat çekiyor. Mavinin gelecek hafta ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacağını da belki hatırlatabiliriz. Genel itibariyle çok güçlü beklentiler yok. Özellikle net kar tarafında biraz baskı bekleniyor ki marjlar tarafında da bir miktar baskı olabilir. Bayram öncesi kampanyaların etkisiyle bunun hangi boyutta kaldığını görmemiz tabii ki önemli olacak. 2026 beklentilerini ne şekilde şirket revize edecek mi? Onu görmek özellikle gelecek beklentileri açısından önemli olacak mavi tarafında. Onun haricinde gelecek haftanın tabii takvimine artık yavaş yavaş odaklanmamız lazım kapanışla beraber. İçeride PPK toplantısı en kritik konu gibi gözüküyor. Perşembe günü onu takip edeceğiz. Değişiklik beklenmediğini hatırlatabiliriz. Orada acaba metnin içinde duruşta herhangi bir değişim olacak mı? Ona bakacağız. Evet. Şimdilik bir çok majör değişiklikler olmayabilir. Enflasyon seviyesi nedeniyle temkinli duruş korunabilir diye tahmin ediyorum. Dışarıda ise Amerika'da TÜFE verisi haftanın öne çıkan verisi konumunda.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim'e sunmuş olduğu notlar için ve burada seans notlarına noktayı koyuyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek.

0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Ne var sırada, Denizbank burada.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Say, hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
0: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.

0: çocuk var. Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
2: SOA. Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Bambaşka yere taşır Toyota.
4: Taşır da işimizi nasıl

0: Oh, ticari şöyle rahat bir nefes alsın.
1: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Günden kalanlar programıyla karşınızdayız. Hazır Borsa İstanbul'u kapatmışken bir son fiyatlamaları hızlıca göz gezdirelim dilerseniz. Çünkü Borsa İstanbul tarafında bakıldığında 13.700 puanın da altında bir kapanış sergilendi az önce. Haftayı 14.000 puanın da altında kapatmış oldu BIST 100 endeksi. %1,5'a yakın bir geri çekilme şu an hakim. Burada bankacılık önderliğinde bir düşüş olduğunu da altını çizmek lazım. Bu hafta nezdinde sanayi tarafı hafif yukarı yönlü puan bazlı katkı sağlarken bankacılık tarafında puan bazlı baskıların olduğu bir dönemden geçtik. Burada bakıldığında banka sanayi mali tarafta %1,5 ve %4'e varan bir düşüş olduğunu görüyoruz ki sanayi ve mali tarafta bankacılıktaki %4'e varan düşüşe katkı sağlamış bulunuyor. Küresel para piyasalarına bir de göz gezdirelim. Dolar TL, Euro TL tarafı yatay seyrini koruyor fakat Euro TL tarafında yarım puanlık da olsa bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Euro dolar çaprazı 1.1545 seviyesinde ki sabah saatlerinde 1.1604 seviyesini görmüştük. Şu an geri çekilmenin devam ettiğini izliyoruz. Sterlin dolar çaprazı 1.3373 seviyesinden işlem görürken dolar endeksi 99.87 seviyesinden fiyatlanmasını sürdürüyor. Avrupa borsalarında şu an karışık bir seyir var. Bu haftayı kapatırken Euro bölgesi enflasyonunu almıştık. Hatırlatalım. 2023 Mart ayından bu yana ilk defa %3 seviyesinin üzerine çıkmıştı. %3,2'lik beklenti dahilinde bir enflasyonla Euro bölgesi karşı karşıya kaldı. Londra dışında Paris, Frankfurt, DAX ve İtalya FTSE tarafı negatif ayrışıyor. Peki Amerika borsalarında şu an seyir ne yönde? Bir de o tarafa bakmak lazım. Açılışlarda yatay bir seyir vardı. Şu anda yatay negatif bir fiyatlamanın hakim olduğunu gördük. Mega halka arzlar gelecek diyoruz önümüzdeki hafta. 12 Haziran'da SpaceX tarafından bir halka arz bekleniyor. OpenAI ve Anthropic tarafındansa gizli bir şekilde başvuruların olduğunu görüyoruz ki likidite tarafında sıkışıklık yaratabileceği konuşulan bir halka arz furyası olacak diye yorumlayabiliriz. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq tarafında yatay negatif, hatta Dow Jones tarafı değil ama S&P 500 ve Nasdaq tarafında %1,5'lu 2'ye varan bir düşüş olduğunu görüyoruz. Çünkü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi geldi ve beklentilerin bir hayli üzerine geldiğinin de altını çizmek lazım. Çünkü bakıldığında 172 binlik bir artış vardı ki piyasa beklentisi 88 bindi. Bir önceki 115 bindi. Orada da bir revize geldi. O da 170 binlere çıkartıldı. Bu süreçten sonra hem faiz hem de dolar tarafında yukarı yönlü bir seyir gördük. Şu anda 10 yıllıklar 4.53, 5 yıllıklar 4.27 ve 2 yıllıklar 4.15 seviyesinden işlem görüyor ki 10 yıllıklarda biz altılara gelinebilir mi acaba? Burada böyle bir baskı olabilir mi derken hafif o taraflara doğru giden bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Peki emtia cephesinde fiyatlamalar nasıl? Bir de o tarafa göz gezdirmek lazım. Bitcoin tarafına bir parantez açmak isterim. Kripto fonlarından tarihi çıkışlar devam ediyor. Bakıldığında Bitcoin 65 bin dolar desteğinin bu hafta içerisinde çok hızlı bir şekilde altına sarkmış durumda. %4,5'luk bir geri çekilmeyle beraber 60.833 dolardan fiyatlanmasını sürdürüyor. Burada Amerika tarafındaki güçlü ETF çıkışları da düşüşte etkili oldu diyebiliriz. Spot piyasada ons altın 4.351 dolarda 4.400 doların da altına sarkmış bir fiyatlanma şu an hakim. Ons gümüş 68 dolar. Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrol de bu düşüşe katkı sağlıyor emtia cephesine bakıldığında. Brent petrol 93 dolar. Amerikan tipi ham petrol 91 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Ve Borsa İstanbul'da kapanışı konuşmak üzere telefon attığımızda Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray bizi bekliyor. Tunç merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
2: Merhaba Ali Erdem, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler Tunç, haftayı kapattık. Seninle biraz Borsa İstanbul'daki kapanışı konuşalım. 13.700'ün de altında kapatan bir endekse karşı karşıya kaldık ki bu hafta içi biz 14.000 puanı tekrardan görmüştük. Fakat bankacılık öncülüğünde bir satış baskısının da izleri olduk. Peki kapanışı nasıl okumak lazım ve pazartesi açılışta nasıl bir performans öngörüyoruz?
2: Şimdi aslına baktığımızda Borsa İstanbul tarafındaki bu haftaki bütün hareketlere baktığımız zaman da net bir şekilde şunu söylemek doğru olacaktır. Borsa İstanbul tarafında şu an için testere piyasası fiyatlaması dediğimiz durumun oluştuğunu söyleyebiliriz. Genelde bu tarz testere piyasasının fiyat oluşumlarına baktığımız zaman da karşımıza bir yukarı yönlü gepli bir açılış karşımıza gelir. Kritik direnç seviyesine geldiği zaman da bir satış baskısı oluşu ve devamlı satışın devam ettiğini gördüğümüz bir yapıdır ki son birkaç gündür de bu yapıyı birazcık da onaylıyor. Özellikle bugünkü Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman da dediğim gibi X-Bank önderliğinde bir düşüş karşımıza geldi. Enflasyon verimizi karşıladık bugün içerisinde. Enflasyon verisi piyasa beklentisi üzeri 1.71 olarak karşımıza geldi. Yıllık tarafa baktığımızda 32.61'e yükseldiğini gördük. Yani burada enflasyon tarafı, dün bankacılık tarafı enflasyon verisi, DİTO verisinden dolayı beklenti altı gelir mi? Olumlu bir veri karşımıza gelir mi beklentisi X-Bank tarafında yukarı yönlü bir hareketlenme görmüşken bugün enflasyon verisinin beklenti üzeri gelmesi, hatta geçen seneki Mayıs enflasyon verimiz olan 1.53'ün yukarısına gelerek yıllık enflasyonu 32.61'e getirmesi X-Bank tarafında da sert satışlar görmemize sebebiyet verdi. Bununla birlikte Borsa İstanbul tarafından net bir şekilde geri çekildiğini görüyoruz. Buradaki kritik olan noktalardan bir tanesi aylık üfe ve tüfe oranlarına baktığımız zaman da üfenin tüfeden yüksek olduğu karşımıza geliyor. Bu da bize şunu aslında söyler. Üfe tarafı eğer ki tüfeden yüksekse bu ilerleyen dönemde bir enflasyon baskı olur mu soru işaretini genelde gündeme getirir. Bu da aslında baktığımızda Borsa İstanbul tarafındaki X-Bank önderliğinde olan bugünkü satışın sebebi net bir şekilde açıkladığını düşünüyorum. Bundan sonrası bizim dikkat etmemiz gereken nokta bahsettiğim gibi testere piyasasındayız. Testere piyasasına baktığımızda da Borsa İstanbul tarafı şu an 14.000 seviyesi 13.500 arası bir kentsel bir base bölgesi, yatay bir bölge oluşturduğunu söylemek doğru olacaktı. Eğer ki 13.500 seviyesi aşağı yönelik kırılırsa burada bizim 13.250 doğru hareketlenmeler görebiliriz. Fakat bir önceki düğümüz olan yani 13.000 seviyesinin üzerinde bir kapatışlar bizim karşımıza gelirse geri çekilmelerde bu da Borsa İstanbul tarafı biraz da dip formasyonlarını oluşturarak toparlanma evresine geçme ihtimali gündeme getirecekti. Ama bunun yanında bir ayrı parantez açmak lazım. Yukarı yönlü hareketlerle birazcık daha desteklenebilmesi 2 yıllık tahviller tarafındaki geri çekilmeleri görünür.

0: daha kritik olacaktır. Ki bununla birlikte dolar endeksinin güçlenmesi küresel borsa tarafında da bir emtialar tarafında da olsun bir baskı oluşturduğunu söyleriz. Haftaya Borsa İstanbul tarafında özellikle hafta sonuna gelecek haber akışına yakından takip etmeye dikkat etmeniz gerekecek. Eğer ki burada olumlu haber akışları karşımıza gelirse yukarı yönlü hareketlenmeyi birazcık daha görebilirken olumsuz haber akışları birazcık bir satış dalgası sebebiyet verebilir. Ama günün sonuna baktığımız zaman da burada birazcık da enflasyon verisinin beklenti üzeri olarak karşımıza gelmesi de enflasyon tarafının yavaşlama durumunun ortaya çıkmasından dolayı Borsa İstanbul tarafında X-Bank önderli bir satış bugün karşımıza geldi. Testere piyasası fiyatlamasında genel olarak Borsa İstanbul tarafının yaptığını söylemek doğru olacaktır.
1: Şimdi Tunç, burada bu hafta aslında içeride yoğun veri akışının da olduğunu izlemiştik. Pazartesi büyüme, ISO imalat PMI geldi. İhracat rakamlarını aldık. Bugünse gözler enflasyon rakamlarındaydı ki piyasaları etkisini sen zaten söylemlerinde bahsettin. Peki bir de izleyicilerimiz önümüzdeki haftaya da merak ediyor olabilir. Çünkü önümüzdeki hafta iki merkez bankasının faiz kararı gelecek. Bir ECB küresel piyasaları etkisi altına alacak. Fakat içeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 11 Haziran'da faiz kararını açıklayacak. Peki oradan gelebilecek bir artış veya daha farklı piyasa beklentisinin dışında bir adımla beraber piyasalar nasıl konumlanır ve senin beklentin o gün için ne olacaktır?
0: Aslında baktığı neydi ki? Haftaya Merkez Bankası haftası olarak karşımıza gelecek. İlk etapta ECB tarafında hızlıca değinmek gerekirse orada biraz da faiz artışı beklentisi artık söz konusu.
1: Evet.
0: Merkez Bankası içeri tarafa baktığımız zaman da ben burada faizlerin sabit kalmasını bekleyen noktadayım. Fakat özellikle bugünkü enflasyon verisinin beklenti üzeri olarak karşımıza gelmesi biraz da makro ihtiyacı anlamda yeni önlemler alma ihtimalimiz de bence gündeme getirecektir. Ama olası bir faiz artışının karşımıza gelmesi tabii ki Borsa İstanbul tarafında biraz da geri çekilme sebebiyet verebilir diye toparlamış olayım.
1: Evet, Tunç Safa Altunsaray, çok teşekkürler değerli katkıların için diyelim ve bir de burada ECB demişken Avrupa tarafına kameralarımızı çevirelim. Bizlere Avrupa piyasaları analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu eşlik ediyor. Ceren merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
2: Merhabalar Aler, hoş bulduk.
1: Ceren, baktığımızda önümüzdeki hafta yine 11 Haziran yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı günü ECB'den de bir faiz kararı alacağız. Hem biraz bu tarafı konuşalım, bir de bugün piyasalarda aslında karışık bir seyrin de olduğunu gördük ve bir diğer taraftan ECB'nin kararı öncesi bu karışık piyasa devam edecek mi ve nasıl bir performansla yeni haftaya başlayacağız, senden biraz dinleyelim. Hı hı.
2: Evet, bugün aslında çok keskin fiyatlamalar var piyasalarda. Mesela ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası biz madencilik tarafında düşüşün hızlandığını takip ediyoruz. Avrupa endekslerinde değerli metallerde kayıplar hızlandı. Gümüş başta olmak üzere Bitcoin, altın fiyatları hepsi aşağıda ve Avrupa endekslerinde de yön ağırlıklı olarak aşağı dönmüş durumda. Mesela Alman DAX endeksi %0.7'lik düşüşle bugün en çok değer kaybeden endeks konumunda. Fransa borsası onu takip ediyor. İngiltere borsası ise görece pozitif seyretmekte. Madencilik endeksine kayıplar %2.8'e ulaştı. Yani neredeyse %3'e yaklaştı. Sabah saatlerinden bu yana zaten kötü performans sergileyen teknoloji hisselerinde kayıplar biraz daha hızlanmış durumda. %2,3 seviyesine ulaştı teknoloji tarafına düşüş. Tabii Amerika'da tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşması Fed'den faiz indirimi beklentilerinin, senaryolarının masadan kalkmasına yol açtı. Tahvil faizleri yükseliyor. Özellikle Almanya cephesine baktığımız zaman Almanya'da 10 yıllık tahvil faizi %3,05 seviyesine tırmanmış durumda. Diğer tarafta tabii haftayı biz Avrupa Merkez Bankası'nı takip edeceğiz. İçeride gözler senin söylediğin gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararında olacak Perşembe günü. Avrupa'da ise Avrupa ile İngiltere Merkez Bankası kararları takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası'ndan 25 bas puanlık faiz artışı tam fiyatlanmaya başladı bu hafta itibariyle. Özellikle enflasyon verisinin gelmesiyle beraber, yani enflasyonun 2023 başından bu yana ilk kez %3 seviyesini aşarak %3.2'ye ulaşmasıyla artık piyasa haftaya Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz artışının geleceğine kesin gözle bakıyor. Aynı zamanda Bloomberg'un ekonomistlerle yaptığı son anket yayınlandı. Bu ankete baktığımız zaman bu sene için ekonomistlerin genel beklentisi Avrupa Merkez Bankası iki faiz artışı geleceği yönünde. İlk faiz artışı haftaya gelecek. İkinci faiz artışı Temmuz'da mı olur yoksa Eylül'de mi olur? Bu konuda bir kafa karışıklığı vardı piyasada. Fakat katılımcıların büyük bir kısmı ikinci faiz artışının Eylül ayında gerçekleşmesini bekliyorlar. Ardından bekle gör duruşuna geçecek Avrupa Merkez Bankası. Uzun süre para politikasının sabit tutması bekleniyor. En azından 2027 yılı ortasına kadar ilk faiz indiriminin 2027 yılı ortasına gelmesini bekliyor katılımcılar. Önceki tahmin seti 2027 Mart ayına işaret ediyordu. Yani burada faiz indirim beklentilerini 3 aylık bir süre kadar ertelediklerini görmekteyiz. Diğer tarafta tabii aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası yeni tahminlerini de açıklamış olacak. Bu tahminlerde büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonun gelmesi, enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonun gelmesi beklentisi var. Bir önceki toplantısında Lagarde burada birkaç senaryo sunmuştu ve şu anda aslında mevcut durum, Avrupa'nın içinde bulunduğu durum, Avrupa Merkez Bankası'nın sunduğu olumsuz senaryoya biraz daha yaklaşıldığını gösteriyor. Çünkü bu senaryoda ortalama enflasyonun bu sene için %3,5 oranında olacağı, büyümenin ise %0,6 seviyesinde olacağı öngörüsü paylaşılmıştı. Bugün Euro bölgesinde ilk çeyrek büyüme verisinde daralma şekli revize edildi. İlk çeyrekte önceki açıklanan veri %0,1'lik bir büyümeye işaret ediyordu. Fakat bugün yapılan revizyonla birlikte %0,2 olarak revize edildi veri. Bunun temel nedeni İrlanda ekonomisinde yaşanan sürpriz daralma. %2 daralmadan %12 daralmaya revize edildi İrlanda ekonomisinde ilk çeyrekteki büyüme performansı. Bunun temel nedeni çok uluslu şirketler sektörünün söz konusu dönemde %27 oranı küçülmesi oldu. Yani İrlanda etkisi olmasaydı aslında Euro bölgesi ekonomisi sınırlı da olsa ilk çeyrekte büyümeyi başarabilecekti. Fakat bu beklentilerin bir miktar daha kötümser tarafa doğru evrilmesine yol açıyor. Diğer tarafta da bir İngiltere Merkez Bankası kararını takip edeceğiz. Burada aslında bıçak sırtı bir karar diyebiliriz. Her ne kadar piyasa Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi, faiz artış geleceğine kesin gözle bakıyor olsa da İngiltere Merkez Bankası'nda kafa karışıklığı söz konusu. Burada piyasa ikiye bölünmüş durumda. Diğer tarafta İngiltere hükümeti bugün yeni tahminlerini açıkladı. İngiltere hükümetinin tahminlerine baktığımız zaman burada petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerinde revizyona gittiğini, yukarı yönlü revizyona gittiğini görmekteyiz. Özellikle ham petrol fiyatının 2028 yılına kadar $100 bandında seyretmeye devam edeceğini öngörüyor banka. Tabii önceki tahminlerine kıyasla burada keskin bir revizyon var. Çünkü önceki tahmin setini Mart sonunda yayınlamıştı. O zaman savaş daha yeni başlamıştı ve savaşın 6 aydan çok daha kısa bir sürede biteceği ve bunun da piyasalar, enerji piyasaları üzerindeki etkisinin sınırlı olacağı varsayımı vardı. Fakat şu anda enerji piyasalarında petrol akışının normale dönmesinin en az 14 aylık bir süreyi bulabileceğini bekliyor İngiltere hükümeti. Burada birkaç senaryo yayınladı. Mesela mevcut senaryoda şu anda bir barış anlaşması olsa dahi piyasaların normale dönmesi en az 8 aylık bir süreyi bulacak. Burada da petrol fiyatlarının 100 ila $150 arasında bir seviyelerde olmasını bekliyor bu sene sonuna kadar. Fakat 2028 yılına kadar $100 seviyelerinde civarında seyretmesini bekliyor. Olumsuz senaryo ise savaşın biraz daha alevleneceği ve enerji altyapısında çok daha büyük zararların oluşabileceği bir senaryo. İşte bu senaryoda petrol fiyatları ilk etapta $210 çıkar, ardından $150 geriler ve 2028 yılına kadar biz $150 seviyesinde bir petrol fiyatı görebiliriz. Yani bu durumda da tabii resesyon kaçınılmaz olacak İngiltere ekonomisi için diyebiliriz Alara.
1: Evet Ceren, çok teşekkürler değerli aktarımların için. Sana iyi hafta sonları dileyelim. Ve bir son dakikamıza şu an ekranlarımıza var değerli izleyenler, dillendirelim. İran çatışmasının sona ermesinin ardından stratejik petrol rezervlerini 40 milyon varil artıracağız dedi ABD Enerji Bakanı Wright. Evet, bu son dakikayı verdikten sonra hem enflasyona hem de sanayicinin bakışını konuşmak üzere çok değerli bir konuğum stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Gazeteci yazar Hakan Güldağ bizimle. Merhabalar Hakan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Haftayı sizinle kapatıyoruz Hakan Bey.
3: Peki.
1: Her cuma olduğu gibi diyelim. Aslında bugün gözler enflasyon rakamlarındaydı. Baktığımızda doğru, beklenti üzerinde gelen enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya kaldık. Aylıkta 1,71, yıllıkta ise 32,62'lik bir rakam vardı. Tabii bu süreçte beklenti 1,59'da aylıkta, yıllıkta ise %32,5'lardaydı. Piyasalara bakıldığında hemen tepki verildi. Borsa İstanbul'da yön aşağı gitti. Bankacılıkta satışlar derinleşmeye başladı derken çok farklı bir boyuta evrilmiş durumda piyasa tarafı. Fakat sanayici tarafında ise enflasyonun bu denli yükselmesiyle beraber finansmana erişim sorununa dair daha derin bir olay çıkabilir mi? Bir soruna doğru gidebilir mi düşüncesi de yer ediniyor diyelim. Ama öncesinde enflasyon rakamlarını nasıl okuyorsunuz ve Haziran ayı da önümüzde geliyor. Burada bu rakamlardaki artışın devamını öngörüyor musunuz?
3: Ya Haziran Bey, şimdi bu biraz tabii Sayın Bakan'ın da ifadesi o noktada belli bir açıklama getiriyor. Gıda fiyatlarında bir gerileme oldu. Yani her yerde işte sonuç

0: işte yağışların vesairenin filan evet. katkısıyla gıdada bir bir tür bollaşma var. Yani özellikle işlenmemiş meyve sebze tarafında. Onun getirdiği bir rahatlama var. Bu tabii Haziran'a da biraz Temmuz'a da Ağustos'a da kısmen yansır. Türkiye'de de gıda enflasyonu önemli bir konu. Neredeyse %25 gibi bir toplamda payı var. Onun bir rahatlaması önümüzdeki aylarda da yansır kısmen. Ama görünen şu ki hem Eylül'den itibaren sanayinin enflasyonu biliyorsun bir parça hizmet enflasyonunun neredeyse yarısı hatta evet. yarısından da düşük. Sanayici de bu durumdan bayağı muzdarip. Hatta yani İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da bunu çok fazla yani sık sık dile getiriyor. Başka başkanlar da dile getirmeye başladılar. Gördüğümüz kadarıyla onların asıl problemi ya yani müsebbibi olmadığımız esas itibariyle hizmetler tarafından kaynaklanan gene %41 civarında hizmetler tarafında evet. bir enflasyon var değil mi? Enflasyon 2,5'ta filan ama orası
1: çekirdek taraf %40'larda.
0: Hizmet enflasyonu yani hizmetteki enflasyon %41'de. Sanayideki yani daha doğrusu sanayinin ürettiği temel malların enflasyonuysa oradaki fiyat artışıysa 16,5-17 civarında. Burada bayağı bir arada fark var. Sanayici ya ben kendim müsebbibi nedeni olmadığım enflasyonu sonuçta finansmana erişirken kredide faiz olarak ödemek durumunda kalıyorum diyor ki Türkiye'de baktığımız zaman yaklaşık kredilerin %32'si filan hizmet sektörü tarafından ama 31'i de sanayi tarafından kullanılıyor. Yani birbirine denk. Evet. Aslında büyüklükler bakımından farklı olsalar da kredi kullanımı bakımından birbirine denk. Ama bir tanesi karşılığını alamadığı fiyatlar üzerinden bir faiz ödemek durumunda. Bunun tabii getirdiği çeşitli sıkıntılar var ama bu böyle devam etmeyebilir. Bunun işaretini de aslında bir parça ÜFE'de yurt içi üretici fiyatlarında bu sefer gördük. 1.71 geldi TÜFE ama ÜFE 2.75 geldi. Yani orada bir yükselme var. Zaten PMI endeksi de genel olarak yapılan anketler de sanayici içerisinde yavaş yavaş sanayicinin fiyatlarını yükseltme eğiliminde olduğu görülüyor. Bu da enflasyon açısından sıkıntılı.
1: Maliye tartışmalı enflasyonu yükseltiyor. Bir tabloyla karşı karşıya kaldı.
0: Yavaş yavaş
1: rakamlar
0: yükseltiyor.
1: Da gösterdi.
0: Efendim?
1: Rakamlar da bunu gösterdi.
0: Rakamlar da yani en azından sinyal etkisi var diyelim. Rakamları da tabii yani 2.75 az değil. Demek ki ÜFE kanalından biz önümüzdeki dönemde enflasyonda bir hareketlilik görebiliriz.
1: Bir de önümüzde Eylül ayı da var Hakan Bey bakıldığında. Şimdi tamam gıda fiyatları düşmeye başladı. Rekolte çok iyi bir şekilde gidiyor. Geçen seneye kıyasladığımızda zirai doğum sorunu yaşanmadı ki hani bu konuda mutluyuz. Çiftçilerimiz de bu konuda çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Fakat diğer tarafta tüketimin çokça arttığı, talebin çokça artacağı bir Eylül ayı da gelecek. Yaz ayından sonra Mayıs'ta beklenti üzere gelen enflasyonla beraber Eylül'de nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız? Çünkü ikinci enflasyon raporu sunumunda küresel şoklara rağmen ara hedef 24'e çıkarıldı. Yıl sonu hedefte enflasyonu %26'ya çıkarıldı. Doğru. Peki Mayıs ayı enflasyonu bu hedeflere ulaşmak için bir zorluk yaratır mı sizce?
0: Bence yaratır. Yani sonuçta yani biraz beklentilerin üzerinde aslında beklenti aralığında da geldi diyebiliriz. Çünkü artık yavaş yavaş bir ikiye doğru çıkan bir takım beklentileri de görmeye başlamıştık. O da bir parça bu sanayi tarafında özellikle fiyatlar konusunda biraz daha rahat davranan bir yaklaşımın ortaya çıkması nedeniyleydi. Şimdi önümüzdeki süreçte de bu eğilim devam edecek ister istemez. Gıdada evet çok doğru rahatlama var ama o da bir yere kadar sürecek. Ve Eylül'de de yeniden okulların açılması vesaire işte üst baş yeni sezon filan denince kırtasiye zaten her seferinde ailelerin, çocuklu ailelerin, okulda çocukları olanların hep bir sıkıntısı.
1: Her yıl bir çanta doldurma maliyeti hep %20 üzerine kata kata gidiyor. Ben öyle gördüm son 4-5 senedir.
0: Doğru, doğru. Belki biraz üstü var, altı yok yani. Evet. Öyle gidiyor. Bu senede böyle olacak demek değil. Ama en azından firmalarda, şirketlerde fiyatlarını arttırma yönünde bir eğilim olduğu görülüyor. Yapılan anketlere de yansımış vaziyette.
1: Küresel şoktaki maliyet artışlarında tüketiciye yansımasından kaynaklanıyor belki diyebiliriz. Tabii evet. Bugün enflasyon rakamı dışında Sayın Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Merkez Bankası Başkanımız Fatih Karahan da konuşmalar yaptı. Hı hı. Karahan 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştuğunda burada düşük enflasyon daha öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlıyor açıklamasında bulundu. Şimdi şu an beklenti üzeri gelen bir enflasyon var. Peki sizce düşük enflasyon ve yatırım ortamının arttığı sürece ne zaman evrileceğiz? Normalde finansal erişimdeki ucuzluk 2026'nın ikinci yarı yılında bekleniyordu. Fakat burada bir öteleme olacak mı sizce bu konjektürü baz alırsak?
0: Öteleme oldu zaten aslında. Yani ilk çeyrekten itibaren bu bir rahatlama beklenir. İşte peş peşe gelecek faiz indirimleriyle bu süreç bir ivme kazanır. Bu finansmana erişim konusunda da bir rahatlama olabilir deniyordu. Ama o bir başka bahara ertelenmiş gibi artık herhalde sonbahara doğru görünüyor. Muhtemelen Merkez Bankası faiz arttırımına gitmeyecek. Artık piyasanın yaklaşımı da gidecekten gitmeyeceği doğru dönmüş gibi.
1: 11 Haziran görünüyor. İçin konuşuyorsunuz.
0: 11 Haziran için konuşuyorum. 11 Haziran'daki para politikası kuruludan bir faiz indirimi ya da arttırımı çıkmayacak gibi bir pas geçme. Daha çok arttırım yönünde bir takım beklentiler oluşmuştu. Pas geçme yönünde bir hareket gelebilir. Ama bu bir sonraki toplantı içinde yine benzer bir sonuç doğurabilir mi? Biraz savaşın gidişatına bağlı. Orada olup bitene bağlı. İşte biraz önce de görüyoruz. Yani işte petrol rezervlerimizi arttıracağız savaş sonrası filan deniyor. Arttıracaklarsa daha evet. da petrol demek ki alınacak gibi.
1: Şu anda hatta tam değmişken yeni son dakikalarımızda ekranlarımıza var. Dillendirelim dilerseniz tabii. Hakan Bey. Hazine Bakanı Bessent, Amerika Hazine Bakanı Bessent, İran'ın gölge filosuna ve bankacılık ağlarını ortadan kaldıracağız dedi. Askeri tarafta ise bir diğer son dakikamızda ezilmiş bir durumda olduklarını söylüyor ve İran ekonomisi sendeliyor açıklamasında bulundu ki biz bunu Tahran Borsası'nın açılışında da görmüştük. Küresel şoktan kaynaklı Tahran Borsası kapandıktan sonra geçtiğimiz aylar açıldı ve burada büyük de aslında bir düşüş olduğunu da izlemiştik. Yani küresel şoklara bakıldığında birçok yönden de birçok ekonomiyi sıkıştıran küresel konjektürden geçiyoruz diyebiliriz aslında.
0: Öyle ama yani İran'ın durumu bambaşka tabii. Yani o bir savaşın içerisinde. Yalnız bu tür açıklamaları da o kadar sık duyuyoruz ki çöktüler, bittiler, gittiler vesaire ama
1: biz
0: hala,
1: kazandık.
0: Biz kazandık. Bunlar söyleniyor. Hala da söylenmeye devam ediyor. Şimdi Trump değil de Bessent söylemiş. Yani bir zaman sonra Trump da söyleyebilir. Ama şu anda bir anlaşma zemini hala ortada yok.
1: Ki Bessent de şu an diyor ki İran küresel ticarete erişimini hedef almaya devam edeceğiz. Yani Hürmüz tarafıyla alakalı herhalde bir adım daha planlıyor olabilirler diye yorumlayabiliriz. Fakat bu süreçteki alt metni okuyamıyoruz. Çünkü dediğiniz gibi her dakika farklı söylemlerle değişen bir piyasayla karşı karşıya kalıyoruz ki. Evet. Bu hafta sonu da Lübnan ve İsrail tarafında bir anlaşma olsaydı ABD-İran arasında bir müzakere olacak deniliyordu. Fakat bugün bu sekteye uğrayınca müzakereler durdu açıkçası. Açıklaması geldi. Evet. Peki siz bu hafta bir barış tarafında olumlu adım bekliyor musunuz?
0: Beklemiyorum. Yani şu sırada yani hiçbir temel konuda anlaşma sağlanabilmiş değil. İsrail'de çok yani bariz bir şekilde yani Lübnan'da da görüldüğü gibi ne bu ateşkeslerden yana anlaşma varmış gibi filan hareket ediliyor ama gene hani herkes bildiğini okuyor gibi bir durum var. Kimse bunun sonlandırılması için yani muhtemelen Trump işte siyasi olarak sıkışıyor vesaire filan. Netanyahu'ya kızdı. Aman şu işi
1: konuşmalar açıklandı Netanyahu ile Trump arasında.
0: Ama bir sonuç gelmiyor. Bir sonuç gelmedikçe de piyasalar hala petrole sıkışık vaziyette. Petrol fiyatları öyle bir iniyor bir çıkıyor filan ama.
1: $90'a 95 arasında bir bant hareketinde iki ham petrol türü de gidip geliyor.
0: Yani bu bant hareketinin kendisi bile normal değil. 90 ile 95 arasında.
1: Yani iki ay öncesi alıştığımız o ortalama bant hareketi değil mesela. 60-65'leri görürdük şu an. Küresel şokla ve siyasi tansiyonla 90 ile 95 arası dolar gidip gelen bir bant hareketi görüyoruz.
0: Yani savaşta ama 3 ayı buldu tabii. Yani 3 ayı da geçmiş oldu. Yani artık bir yorgunluk da var. Bu işin sonuçlanması isteği piyasalarda ciddi şekilde var. Ama o piyasaların anlaşma olacak iyimserliğini gerçek hayatta somut olarak göremiyoruz. O iyimserliği teyit eden bir gelişme okunamıyor. Yani kazançlı çıkanlar mutlaka var bu işten. Ama yani dünyada, Türkiye'de bu anlamda petrole bağımlı olan bütün ülkeler, enerji bağımlısı, enerji ithal eden bütün ülkeler bu süreçten olumsuz bir şekilde etkileniyorlar ve dünya ekonomisini de aslında küresel büyüme zayıflarken, Dünya Bankası'nın filan hep açıklamalarından bunu görüyoruz. Ama karşılığında enflasyonun da yükselmekte olduğunu görüyoruz. Evet. Bu ortam doğrusu Türkiye'ye pek, hani Türkiye'nin bilmediği bir şey değil. Ama çok işine yarayan da bir ortam değil.
1: Bir de ben bir madde eklemek isterim.
0: Tabii.
1: Faiz artışları da şu an küresel gündemi meşgul ediyor. Önümüzdeki hafta Ceren de sevgili Avrupa analistimiz de söyledi. Merkez Bankası'nın faiz kararı günü ECB yani Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı gelecek. Ve Bloomberg anketine göre piyasaların %100'ü 25 bas puanlık bir artışı fiyatlıyor konumda şu andan itibaren.
0: Evet yani bu da tabii işin bir başka yönü. Yani Avrupa'dan bu faiz artırımları geldiğinde Fed'in de zaten çok da fazla faiz indirimine gidemeyeceği artık yavaş yavaş anlaşıldı ama artırımına gider mi? Orası da hala bence önemli bir soru işareti olarak duruyor.
1: Şu an o ekonomide de güçlü bir istihdam rakamının da geldiğini bir iki saat önce görmüştük. Bugün de Amerika tarafında gözler tarım dışı istihdam verisindeydi. 15 binlik bir artış vardı bir önceki ayda. Bu ay 88 binlik bir artış beklentisine nazaran 179 binlik bir artış geldi. Yine güçlü kalan hem özel sektör hem tarım dışı hem de açık iş pozisyonlarında bir istihdam rakamıyla karşı karşıya kaldığımız gördük. Tabii her ekonominin belli bir dinamiği var diyebiliriz Hakan Bey ama içeride reskont kredi limitlerindeki biten bu sınırı da konuşmak lazım. Çünkü kredi maliyetlerinin çok yükselmesiyle beraber birçok ihracatçı sanayici de reskont kredilerine odaklandı ve artık limitler günün ilk saatlerinde biter duruma geldi. Tahsilatlarsa Kasım Aralık aylarını buluyor diyor sanayici konuklarımız.
0: Evet.
1: Peki bu süreç stok ve sipariş tarafında nedenli yansıyacaktır ve limit arttırımı tarafında şu an konuşulan bir beklenti var mı?
0: Beklenti var. Aslında limitler de sürekli artırılıyor. Ama yani Exim Bank da bu konuda epey bir çalışmalar yapıyor ama yeterli olmuyor. Çünkü piyasada %50 civarında ticari krediler. Burada %20 civarında yani 50'ye 20. Tabii ki faiz burada peşin alındığı için reskont kredilerinde 25,5 falan civarında bir maliyet oluyor ama nereden baksanız gene de işin yarısı.
1: Evet.
0: Yani tabii ki oraya bir ciddi yönelim var. Fakat iki açıdan aslında problem ortaya çıkmaya başladı. Bir, hemen işte günlük 4,5 milyar lira gibi bir rakamdan bahsediyoruz aslında piyasaya çıkan reskont kredisinin hacmi günlük 4,5 milyar. Böyle bir rakamı bundan bir süre önce hayal bile etmek mümkün değildi. Yani aslında arttırıldı ama yetmiyor. Çünkü finansmana erişimde çok ciddi problem var ve çok pahalı. Onun için de ihracatçı buraya yüklenip duruyor. Fakat bir başka yani bu yüklenme nedeniyle hani ortaya çıkar çıkmaz neredeyse ifade ettiğiniz gibi buhar oluyor o krediler. Bir anda hemen birileri o kredilere erişip diğerleri maalesef böyle elde avuçta bir şey yok. Beklemeye gidiyorlar. Bir günü bile bulmadığını, saatte bile bittiğini yani başvurular başladıktan bir saat sonra kredi filan ortada kalmıyor diyorlar.
1: Bu örnekleri biz nefes kredisinde görmüştük Hakan Bey. KGF destekli nefes kredilerini, TOB'un nefes kredisinde ki bu kredide aslında yeni bir faz olarak pazartesi günü başlayacak. Yine 100 milyar liralık bir kredi paketi uygun koşullu finansmanlı sunulacak. İlk ayağı ilk hesapta pazartesi 25 milyar lira.

0: Aralık 1 etapla sonuca çıkacak, başvurular alınacak. Yani yine bir günde bitecek ve bunu tabii takip edeceğiz. Fakat sizce şu an bu limit yeterli mi nefes kredisinde? Ve bunun 4. 5. fazlarını da biz görecek miyiz önümüzdeki dönemlerde?
1: Şu sıra hiçbir şeyin yeterli olacağını düşünmüyoruz.
0: Talep çok fazla diyorsunuz.
1: Talep çok fazla. Yani bir de tabii ki böyle uygun krediler olduğu zaman bu talep fazla oluyor. Ama ihracatçının burada bir talebi var. O da diyor ki ya bu çıkacak olan KGF bir tür bu paket acaba teminatlar olarak da kabul edilse ve onun üzerinden hareket edilse teminatlar yani burada limitleri bulduk dedikleri limitleri getirdik dedikleri gerçekten birçok şirket artık bu kredilere başvururken gösterecek teminatta zorlanıyor.
0: Evet.
1: Teminatlar da şöyle işliyor. Yani mesela diyelim ki 10 milyonluk bir krediye başvuruldu. 10 milyonluk krediye başvurduğunuz zaman %30 fazlası bir teminat vermek durumundasınız. 10 milyonsa 13 milyonluk teminat vereceksiniz. Ya aldığınız para ne kadar? Yaklaşık 8 milyon lira. Çünkü kesildiği için baştan faiz tarafı kesilerek size verildiği için bu kredi 8 milyon. 8 milyonluk kredi için 13 milyonluk teminat veriyorsunuz. Burada limitler çok hızlı bir şekilde doluyor firmalar açısından. Acaba bu KGF'ler, bu krediler bu konuda bir yardımcı olunabilir mi? Ve tabii biraz da aşağı çekilebilir mi? Talebi var.
0: Peki. Hakan Bey, maalesef süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Görüşürüz. Kolay gelsin.
0: İyi hafta sonları diliyoruz.
1: İyi hafta sonları olsun.
0: Evet, günden kalanlarını noktalıyoruz. Ben yine karşınızda olacağım. Bir yere ayrılmayın.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak.
1: Evet, haftanın son işlem gününde 60 dakika programıyla karşınızdayız. Programda dolu dolu konuklarımıza tüm başlıkları değerlendireceğiz diyelim ama öncesinde bir enflasyon rakamlarını konuşmak üzere doçent Doktor Caner Özırak bizlere eşlik edecek. Ardından hem enflasyon hem de reskont kredilerindeki son durumu konuşmak üzere bizlere Hakan Ülgen eşlik ederken onun sonunda ise Çin piyasasını konuşmak üzere Doktor Altay Atlı ise bizimle beraber olacak programımızda. Evet, gündem maddelerimize baktığımızda ilk maddemiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geliyor. İstanbul Finans Merkezi'nin 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emlak katılımı halka arz etmeyi hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, ziraat, vakıf ve halk katılımının birleştirilmesi bir diğer hamlemiz olacak dedi. 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, düşük enflasyonun daha öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlayacak.

aldığını belirtti. Karahan finansal aktörlerin bu ortamda daha düşük oranlarla uzun vadeli finansal ürünler sunabildiğini vurguladı. TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda %32,50 arttı. Verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık dedi. ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs'ta 172 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın 88 bin olması yönündeydi. Ülkede işsizlik oranı Mayıs'ta değişmeyerek %4,3 oldu. Haftalık ortalama çalışma saati de 34,3 seviyesinde gerçekleşti. JP Morgan jeopolitik riskler ve makroekonomik görünümdeki bozulma sebebiyle Türkiye'nin yüksek getirili özel sektör tahvillerine yönelik tavsiyesini nötre yakın seviyeye indirdi.

0: Evet, 60 dakika kaldığı yerden devam ediyor. Enflasyon rakamlarını konuşmak üzere bize İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Caner Özürek eşlik ediyor. Caner Hocam merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Lara, hoş bulduk.
0: Şimdi baktığımızda bu hafta gözler enflasyon rakamındaydı ve geldi. Beklentilerine biraz üzerinde gelen rakamla karşı karşıya kaldık. Aylıkta %1,71, yıllıkta %32,62'lik bir rakam geldi. Tabii burada gıdanın görece daha aşağı yönlü enflasyonu düzelttiği ve nötrlediğini görürken temel mallarda ve burada bakıldığında ulaşım hizmet tarafında bir katılık olduğunu da gördük. Bu süreçte tabii Mayıs'ta beklenti üzeri gelen bir enflasyonla beraber yaz ayında nasıl bir ortam olacak sizce? Bu tarafı konuşmak lazım çünkü önümüzde bir de Eylül olacak. Çünkü Eylül tarafı ise tüketimin ve talebin arttığı bir aydır. Ve Mayıs'ta böyle bir yaz ayına giriş yaparken sizce Eylül'de nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız? Genel çapta bir değerlendirmeyi sizden rica edelim.
1: Yani beklentilerin üstünde mi geldi? Yani benim çok beklentimin üstünde gelmedi açıkçası. Piyasa beklentileri biraz iyimser dediğim. Yani İTO enflasyonunu aldıktan sonra hatta hani onun üzerinde gelmesi belki şey olabilir. Çünkü bu heterojen enflasyonu, büyük şehir enflasyonunu tartışıyoruz. Hani İTO'nun üzerinde gelmesi asıl sorgulanması gereken taraf olabilir. Hani ülke satında neden böyle oldu gibi ama zaten biz de bir ayın birinde hatta ay sonunda Mayıs sonunda kendi endeksimizde işte Menemen endeksinde şeyi görmüştük. Taze sebze tarafından böyle bir etki geleceğini ve enflasyonu 2'nin altına çekeceğini öngörebiliyorduk. Ama burada neleri öngöremedik veya neler sürpriz oldu? Aslında şey de çok sürpriz değil. Yani giyim tarafından böyle bir artış gelmesi, işte doğalgaz, elektrik vesaire o taraftan gelen, ulaşım tarafında gelen artışlar da çok sürpriz değildi. Konut tarafı, yıllık bazda baktığımızda eğitim tarafındaki hizmet katılıkları, aslında bunlar genel olarak bizim dezenflasyon sürecinin içinde olduğumuz ama işte bu 30'daki katılıkları kırılmaması, belli bir seviyenin aşağısına gelmemesini sağlayan tarafların hala da canlı olduğunu gösteriyor. Burada asıl temel dikkat etmemiz gereken taraf şu. Biz tüketim tarafına bakıyoruz ama üfe tarafına da artık bakmamız gereken bir şeye geldik. Evet. Çünkü aylık anlamda üfenin tüfenin oldukça üzerinde geldiği bir dönemdeyiz ve burada büyük ölçüde artık şeyleri de göreceğiz. Yani üretim tarafında talepteki bu canlılık devam ederse burada bir fiyat artışı olacak mı? Bu fiyat artışları yansıtılabilecek mi? Bu talebe geçecek mi? Bunlara bakmaya başlayacağız. Çünkü Covid dönemi sonrası hatırlarsın sen de üfe ile tüfe arasındaki makastan ve üfenin çok yüksek olduğu dönemden bunun tüfeye yansımalarını hep konuştuğumuz bir dönemdeydik.
0: Evet.
1: Uzunca bir süredir bunu konuşmuyoruz. Ama önümüzdeki aylarda bunu konuşabiliriz gibi görünüyor veriler aylık anlamda baktığımız zaman.
0: Şimdi üfe tarafına değindiniz. 2,75'lik bir aylık üfe rakamıyla karşı karşıya kaldık ve maliyet artışlarının mal enflasyonunu yükselttiği bir dönemden de yavaş yavaş geçmeye başladık diyebiliriz ki aslında uzun zamandır geçiyorduk ama bunu bu kadar dillendirmiyordu olabiliriz bir yandan bakıldığında. Peki şimdi fiyat istikrarı da enflasyon verisi sonrası tartışılan bir diğer konu oldu. Fiyat istikrarına dair nasıl bir davranış sizce bu süreçte yaşanıyor ve dezenflasyon sürecine bu rakamın etkisi ne olacaktır?
1: Ya

0: Mutlaka bir etkisi olacak ama dediğim gibi burada iki tarafı birden bizim göz önünde bulundurmamız lazım. Biz konuya veriler geldikçe hangi veri yüksek gelirse o cenahtan bakmaya çalışıyoruz. Yani tüketim yüksek gelirse tüketim tarafı, üretim tarafında biraz hareket olduğu zaman arz yönlü bir enflasyon bu demeye başlıyoruz ama bizim mevcut ekonomi stratejimizin içerisinde, büyüme kompozisyonumuzun içerisinde, hatta yeni büyüme rakamları da geldi işte
1: Tüketim odaklı
0: geçtiğimiz
1: bir büyüme
0: günlerde.
1: gördük, evet.
0: Şimdi tüketim odaklı bir hani büyüme var ama işte bu tüketim odaklı mı değil mi, işte üretim de var arkasında, üretmeden tüketemeyiz falan gibi, yani işin o tarafını bir tarafa bırakıyorum. Zaten bu bir cycle. Yani biz bir enflasyon cycle'ının içerisinde gidip geliyoruz ve bu yakın dönemli bir durum değil. Bizim ekonomimizin yapısı böyle. Yani biz orta gelir tuzağını aşamayan bir ülke olarak zaten bir arz yönlü bir enflasyonu talep yönlü enflasyonla besleyip bunu da tekrar arz yönlü bir enflasyona çevirip tekrar talep yönlü bir enflasyonu besleyen bir ekonomi tercihi, ekonomi politikası tercihine sahibiz. Dolayısıyla bu kadar tüketim tarafı, yani bu kadar hizmete yaslanan bir ekonominin tüketim ekonomisine dönüşmeme olasılığı yok. Özellikle ihracat tarafında Avrupa'nın bu kadar sıkıntılı olduğu, bizim ihracat alanlarımızın bu kadar sıkıntılı olduğu bir konjonktürde, bir jeopolitik konjonktürde, üretim kaslarımızın zayıfladığı, şirket bilançolarının aşındığı, üretimle alakalı, kapasitelerle alakalı bir sıkıntımız yok ama üretimi yapıp üretileni satmakla alakalı, maliyet ve fiyat yapmakla alakalı kereye yaslanan bu politikadan ötürü bir sıkıntımız var. Bu ekonomi modelinin içerisinde zaten bunun hani fiyat istikrarından önce arz yönlü ve talep yönlü, hani pimpon topu gibi iki tarafın arasında gidip gelen bir yapı var. Hani bunu bir tarafından bu politika setiyle veya bu tercih setiyle kırmak mümkün değil zaten. O yüzden de biz gelen veriye göre hangi taraf yüksek geldiyse hani bir şekilde bunu yorumlamaya çalışıyoruz ama bunu böyle bütüncül bir şekilde yorumlayıp bunun bir ekonomi politikası tercihi olduğunu, dezenflasyonu sürecin içinde olduğumuz ama bu ekonomi politikasıyla zaten bu yapışkanlığın hani devam edeceğini ve bunun altına kırılamayacağını kabul etmek lazım. Bu
1: Evet.
0: kabul üzerinden hem reel taraftaki hem finansal piyasalardaki beklentileri netleştirmek lazım.
1: Şimdi tabii izleyicilerimiz de merak ediyor olabilir ama uzun zamandır Türkiye ekonomisinde faiz, enflasyon ve kur sarmalından çıkamadığımız sohbetler ediyoruz sizlerle beraber programlarımızda. Çünkü yani ana sorunlarımızı finansmana erişim tarafından dolayı bu tarafta görüyoruz. Peki önümüzdeki hafta 11 Haziran'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Yabancı kurumlar CHP mutlak putlanan kararının ardından raporlarında HSBC ve JP Morgan tarafında konuştuğumuzda önümüzdeki hafta Perşembe günü için bir faiz artışı olabilir öngörüsünü paylaştı. Peki siz aynı kanıda mısınız? Faiz tarafında nasıl bir adım atılacak ki bugünkü rakamı da göz önünde bulundurursak nasıl bir ortam var sizce bu tarafta?
0: Şimdi bugün yapılan bazı açıklamalar haftaya Merkez Bankası hala bağımsız bir kurumdur imajı yaratmak için yapılmadıysa muhtemelen Merkez Bankası faizi sabit tutacaktır diye bir beklentim var benim. Her ne kadar piyasadaki faiz oranları politika faizinin üzerinde set ediliyor veya oradan işlemler geçiyor olsa da. Dolayısıyla hani bence hani piyasada da bunun politika faizinin üzerinden işlem geçmesi ve zaten hani politika faizinin burada pratikte bir anlamı olmadığı için burada Merkez Bankası'nın biraz topa basıp faizi sabit tutabileceğini düşünüyorum. İleriki dönemlerde artışla alakalı ihtiyaç olursa bazı adımlar atılabilir ama hem gelen enflasyon verisi hem de daha Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini yeni revize etmesinden dolayı hani hemen bu ayda bir faiz artışıyla o zaman bu 26 hedefi de mi düşük kaldı? Biz sene sonunda 30'ların altına inemeyecek miyiz soru işaretini yaratmamak için şahin bir metinle muhtemelen işte gerekirse sıkılaştırma yaparız, makro ihtiyati tedbirler uygulayabiliriz, her şey kontrolümüz altında ama hani mevcut durumda bir faiz artışı veya bir faiz değişimi olmadığına dair bir karar almasını bekliyorum ben.
1: Tabii yurt içerisinde böyle bir gündem varken küresel tarafı da konuşmak lazım. Çünkü önümüzdeki hafta ECB tarafından Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı gelecek. Fakat onun ardından 17 Haziran'da Amerikan Merkez Bankası Fed'den de bir faiz kararını alacağız ki bu tarafta önemli bir detay var. Çünkü yeni başkan Kevin Warsh'un ilk toplantısı olacak diyebiliriz ve Warsh'a bakıldığında Trump'ın adayı da olduğu için Trump

0: da indirim destekçisi bir ABD başkanı olduğu için indirim gelebilir mi mesajı da çokça konuşulmuştu. Fakat bu jeopolitik tansiyondan kaynaklı küresel tarafta merkez bankaları faiz artışlarını çokça konuşur olmuştu. Borç tarafında yeni bir toplantı ve ilk toplantısı olması sebebiyle siz 18 Haziran'da nasıl bir adım bekliyorsunuz? Ve bir diğer taraftan bakıldığında bağımsızlık adı altında FED'de bir sürtüşme veya guvernörler tarafında bir karşılıklı görüş ayrılıkları olacak mıdır sizce?
1: Warsh'tan önce ben Heston'a bakıyorum ne diyor diye. Hani çocuktan al haberi gibi, Heston'tan al haberi gibi bir durumumuz var.
0: O biraz kripto bir karakter olduğu için.
1: Evet, o bir kripto bir karakter olduğu için genelde bu tarz açıklamalar yapıyor. Hani onun bile ya bari artış yapmayalım, hani indirmeyeceksek de dediği bir ortamda muhtemelen bir indirim gelmeyecektir. Bir artış da ama yakın zamanda beklemiyorum. Fakat ben zaten Fed'in faiz kararlarını önceki dönemlerde son 3 faiz indiriminin zaten çok fazla olduğunu ve bu kararların da herhangi bir istihdam ya da enflasyon, zaten enflasyon sahikli alınan kararlar ama yani tamamen hani borç yükünü hafifletmek için, bu borç maliyetini düşürmek için aslında hani Trump'ın da yönlendirmesiyle alınan kararlar olduğu, yani yönlendirmesinden ziyade onun alan açtığı yerde bir indirimler geldi ve bu istihdam verisiyle aslında altlığı yapıldı. Yani bunun kılıfı hazırlandı. Bu istihdam verisinde belli bir dönem biz hükümet kapandığı için resmi verilerden değil Amerika'daki özel kurumların verilerinden takip ettik.
0: Evet.
1: Aslında böyle veri karartma gibi bir şey de yapıldı orada. Bu veri, bu hani bu para politikasının etkilerini bile daha yeni görmemişken bunun üzerine bir faiz indiriminin daha yapılması için yeni istihdam verilerine de baktığımız zaman çok bir hani gerek yok gibi görünüyor ve enflasyon tarafı özellikle hala da beklenen seviyelerde değil. 2 gibi bir enflasyon hedefi olup olmaması konusu ayrı bir konu Fed'in. Ama burada şu da var. Tahvil piyasası ne gösterecek? Ya bu enflasyon beklentilerindeki bozulmalardan ötürü tahvil tarafında bir yönlendirme olursa o zaman bir faiz artışı konuşulabilir.
0: Şimdi tabii bugün de 1-2 saat öncesinde Amerika tarafındaki gözlerde ABD tarım dışı istihdam verisindeydi ve güçlü bir veri geldiğini gördük. Yani bu hafta Amerika'da istihdam rakamlarının geldiği bir hafta olarak nitelendirmiştik ve açık iş pozisyonunda beklentilerden büyük bir sapma vardı yükseliş yönlü konuştuğumuzda. Özel sektörde güçlü bir artış gördük ve tarım dışı tarafında 88 binlik bir artışa karşın 172 binlik bir artışta gördük Caner Bey. Peki bu süreçte Kevin Warsh sizce nasıl bir ekonomi devraldı ve bir diğer yandan da aslında Fed'in iki tane hedefi vardı. Biri enflasyonla mücadele, diğeri ise istihdamda soğuma. Şu an soğuyan bir tablo görmüyoruz bu rakamlara bakıldığında ve Warsh'un iki danışmanından biri ise Project 2025'te 13 sayfalık bir bölüm yayınlamıştı ve burada istihdama dair de hedeflerden çıkarma üzerine bir yazısı vardı. Peki sizce önümüzdeki dönemde Fed'in iki hedefinden birinden vazgeçilir mi?
1: Bence Fed'in iki hedefinden birinden vazgeçmesinden ziyade diğer merkez bankaları da dual mandate'e mi geçmeli, bunu tartışmak lazım. Tam tersi. Çünkü hani evet, enflasyon tarafında para politikasıyla gidilebilecek alan belli ve bu faizle istihdam tarafına yapılabilecek etki de sınırlı, tamam. Ama bunu bütüncül bir şekilde ele almadığınız noktada o zaman hani bu denklemi hangi taraftan trigger edeceksiniz? Özellikle de yapay zekanın etkisinin bu kadar baskın olduğu bir ekonomide, çünkü gelişmiş ekonomilerde, Amerika'da, Çin'de vesaire, hani hizmet üzerinden özellikle etkilerinin baskın olduğu bir yerde bu etkinin de arındırılamadığı ve istihdama etkisinin çok da böyle muğlak olduğu bir ortamda, bir de bunu hedeflerin içinden çıkartıp Fed'i tamamen para politikası üzerinden daha küçük, dar bir alanı etkileyecek bir noktaya getirdiğinizde aslında küresel ekonominin pusulası olma hüviyetinden de biraz çıkarıyorsunuz. O nedenle hani bu şundan ötürü olduysa, hani istihdamı hedefleyerek bundan önce politika faiziyle ilgili kararlar almak durumunda kaldı ve bu Fed'i hani yıprattı. Dolayısıyla asıl odaklanması gereken fiyat istikrarına odaklanamadı gibi bir düşünceyle bu yapılıyorsa anlaşılabilir ama bence çok da doğru bir yaklaşım değil. Bence bu bütüncül yaklaşımın büyük merkez bankalarının hepsinde bu dual mandate'in olması lazım.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo. How much do you care?

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ...60 dakika kaldığı yerden devam ediyor. Tabii bu hafta sonu için ABD-İran müzakeresi olacak mı sorusu vardı. Fakat Lübnan'la İsrail'de anlaşma olmayınca buradaki müzakerenin de durduğu haberini sabah saatlerinde almıştık. Şu anda son dakikamızda var. İranlı bir yetkili açıklama yaptı ve anlaşma dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığın serbest bırakılmasına bağlı açıklamasında bulundu. CNN'den gelen son dakikayı sizlere aktarıyoruz diyelim ve buradan enflasyon tarafını konuşmak üzere çok değerli bir konuğum hattımızda bizi bekliyor. Hemen kendisini alalım. Kendisi Aydın Ticaret Odası Başkanı ve Top Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken. Hakan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba Lara Hanım, hoş bulduk.
1: Hakan Bey, bu hafta gözler enflasyon rakamlarındaydı. Her konuğuma soruyorum, rakamı nasıl gördünüz? Çünkü bakıldığında Bloomberg HT anketinde aylık %1,59, yıllıksa %32,5'luk bir beklenti vardı enflasyon artışında. Fakat bugün gelen rakamda TÜİK verilerinde %1,71, yıllıkta ise %32,62'lik bir rakamla karşı karşıya kaldık. Gıda tarafında bol yağışlar, yüksek rekoldeden kaynaklı düşüşe hakimiyet veren bir iyi olumlu seyir varken, hazır giyim tarafında giyim, sanayi ve hizmetlerde ise yukarı yönlü katkıların olduğu bir tabloyla karşı karşıya kaldık ki zaten hizmet ve temel mallarda bir katılık olduğunu uzun zamandır konuşuyorduk. Peki siz veriyi nasıl okuyorsunuz? Sanayici burada nasıl veriyi okuyabiliyor ve diğer taraftan Haziran ayında buradaki artışın devamını öngörüyor musunuz?
2: Şimdi burada önemli olan beklentilerin üzerinde çıkması çok önemli bir veri. Bu noktada daha önemlisi de şu, düşme ivmesi bitti an itibariyle. Asıl problem burası. Yani enflasyondaki düşüş ivmesinin hedeflerden çok aşırı bir sapma olmaması kaydı şartıyla da gerçekleşse düşme ivmesi durdu. Tam yaz aylarına girerken az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi gıda tarafında beklenen bir olumlu seyir söz konusu ama yeterli mi? Hayır. Buradaki en temel unsur, sanayi üretiminde hem kapasite kullanımların hem PMI verilerinin ışığında bir de istihdam kaybı var. Ve böylece doğal olarak arzda bir düşüş de söz konusu. Yani enflasyon sadece talep enflasyonu değil. Buradaki maalesef önümüzdeki dönemle ilgili en büyük beklenti yaz aylarında enflasyonun daha da düşmesi. Ve buna bağlı olarak faizlerin de düşmesi beklentisi söz konusuydu. Hal böyle olunca tabii ki bir faiz indirimi beklentisi de piyasada maalesef artık biraz daha olmaz gözüyle bakılır durumda bugün itibariyle. Burada temel görüntü bundan sonraki aylarda yaz etkisiyle enerji maliyetlerinin düşük olduğu, gıda ürünlerinin kolay erişilebildiği bir dönemde enflasyonun biraz daha düşmesi ama beklenen seviyede olmaması şeklinde yorumlayabiliriz.
1: Tabii bu ortamda sanayici faiz indirim döngüsünün durmasıyla beraber, yani ara verilmesi desek daha doğru tabii bu süreçte, ara verilmesiyle beraber farklı kredi koşullarını da araştırmaya devam etti. Kredi maliyetleri yüksek diye reskont kredilerine bir talep artışında olduğunu son zamanda görüyorduk ve burada kredi limitlerindeki artışa rağmen kredi taleplerinde sabah zaten limitlerin bittiği haberlerini aldık ve tahsilatların da Kasım-Aralık aylarına kadar uzadığı haber başlıkları manşetlerde yerini almıştı. Peki limit arttırımı bu saatten sonra öngörüyor musunuz tekrardan ve bu limitlerin sabah saatlerinde tükenmesiyle beraber buradaki sıkışıklık ihracatçının stok ve sipariş tarafındaki performansını nedenle etkiliyor?
2: Çok ciddi etkiliyor ve bugün başvuranların Kasım Aralık aylarında alabileceklerine yönelik Exim tarafında reskont kredilerinde maalesef iyi olmayan haberler geldi. Bu haberler bugüne özel değil. Yakın dönemde en fazla konuştuğumuz konulardan biriydi. Bu %3'ün 10-15 seviyelerine çıkartılması gerektiğini defaten ifade etmiştik. Çünkü bugün itibariyle ihracatçı...
1: Döviz dönüşüm desteği değil mi?
2: Kesinlikle. Bugün itibariyle ihracatçı dövizden dönüştürdüğü anda emin olun o gün o parayı harcayacaktır. O paranın yeri hazırdır zaten. Hatta yetmeyecektir. O nedenle bunun artık böyle %3'lerde bırakılması maalesef ihracatçıyı zaten kur baskısından dolayı içerideki TL maliyetlerinin artışı ama kurun enflasyon oranında artmadığından kaynaklı yaşadığı problemlerin üzerine tuz biber oluyor. O nedenle bu %3'lerin 10-15'lere mutlaka çekilmesi lazım. Bununla o para dönüştüğü anda enflasyonist etki oluşturabilecek bir hareket yapma şansı zaten yok ihracatçının. Ya aldığı ham maddenin parasını ödeyecek ya işçilik giderleri ya o ya bu ya kredisi mutlaka o para geldiği gün ertesi güne kalmadan harcanacak ve sistemin içinde kalacak. O nedenle sistemin içinde kalması %100 olan bu paranın oranı ile ilgili mutlaka bir düzenleme şart. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi artık krediye ulaşma, finansmana ulaşma tüm sektörlerin problemi olduğu gibi aynı zamanda ihracatçının da problemi. O nedenle tabii ihracatçı doğal olarak kendisine özel krediye yoğunlaşıyor ve yoğunlaştıkça bu talebin aşırı derecede artması, sıranın çoğalmasını ve kullanabileceklerin Kasım Aralık aylarına kadar bu krediyi kullanamaz hale gelmelerine sebebiyet veriyor. Bu limitin artmasını bekliyor musunuz değil, bu limitin artması elzem hale geldi. Yani bu
1: peki sorumu şöyle değiştireyim. Çünkü top yönetim kurulu üyesi şapkanız da var aslında Hakan Bey. Bakıldığında dün sabah saatlerinde çok da sıcak bir haberle karşı karşıya kalmıştık. Resikont kredisinin yanı sıra bir de aslında top kaynaklı KGF kefaletiyle pazartesi günü 100 milyar liralık bir uygun koşullu finansman paketi yeniden açıklandı ki bunun üçüncü fazı olarak nitelendiriyoruz sektör nezdinde konuştuğumuzda bu paketi. Ve ilk etabı 25 milyar lirayla çıkışa gelecek. Başvurularda 8 Haziran'da olacak. 100 milyar lira toplam tutar çok konuşulmuştu. Bu gerçekleştirildi. Fakat ilk etapta 25 milyar lira çıkılmasının sebebi nedir? Ve bunun sürecinde ikinci etap ne zaman çıkacaktır? Biraz detayları sizden dinleyelim bu konuda.
2: Tabii ki şimdi burada Odalar Birliği Başkanımız Sayın Fatih Sarıcıklıoğlu'nun çok büyük emeği var. Yani bize sahadan sürekli gelen talep finansmana erişim konusunda. 100 milyar yeter, mümkün değil, yetmez. 500 çıkarsak da ilk etapta yetmeyecek. Ancak biz kendi imkanlarımızla ve özellikle kredi garanti fonundaki ana oyuncu biziz. Yani oradaki kredi garanti fonunun kurucusu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Aynı zamanda oranın da büyük ortağı biziz. Sayın Erdoğan Özegen, kredi garanti fonunun yönetim kurulu başkanı, Rıfat Başkanımızla birlikte, Mehmet Şimşek Bakanımızla sürekli bu konuyu istişare ettik. Şeyden önce, bayramdan önce bunu hazırlamıştık zaten. 25-25 çıkması çok teknik. Orada bir sorun yok. Yani 100 milyar olduğunu değerlendirebilirsiniz. Bu teknik anlamda bütün bankalara verilen limitlerin peyderpey açılmasıyla alakalı. Pazartesi günü sabah itibariyle ben bu kredilerin o gün biteceğini öngörüyorum. Yani yetmeyecektir. Hemen ardından yine 25, ikinci 25, 3 ve 4. 25
1: peki,
2: dilimler.
1: Peki yeni ikinci dilim ne zaman gelecek sizce Hakan Bey?
2: Biter hemen bitmez, hiç beklemeden. Biter bitmez, hiç
1: aynı
2: beklemeden.
1: Aynı hafta içinde mi öngörüyorsunuz? Zaman. Çünkü bir güne tükenmesini öngörmüşsünüz birinci.
2: Tabii şimdi şöyle, aynı hafta içerisinde derken kredilerin kullanım şekli malumunuz öyle bir günde veya yarım günde olan işler değil. Yani banka önce talebi alıyor, ardından kredi garanti fonuna onaya gönderiyor. Biz orada hiç bekletmiyoruz, anında onaylıyoruz ama onun kullandırımı vesaire en az bir haftayı buluyor yine. O nedenle hani kredinin limitinin bitişi demek kredinin tahsis edilmesiyle değil, kredinin kullandırımıyla oluyor. O nedenle kredinin kullandırımını bekleyeceğiz. O da minimum bir hafta sürer. O biter bitmez hemen ardından diğer 25 dilim başlayacaktır.
1: Evet Hakan Uygen, çok teşekkürler değerli katkılarınız için ve sizi
2: ben
1: iyi hafta sonları dileyelim.
2: İyi yayınlar, sağ olun.
1: Değerli izleyenler, buradan bir diğer haberimize geçiyoruz. 183 ülke temsilcisi, 120'den fazla bakan ve 200'ün üzerinde belediye başkanı İstanbul'da sıfır atık forumunda buluştu. Ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan forumun açılışına Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan da katıldı. İzleyelim. 183 ülke temsilcisi, 120'den fazla bakan, 200'ün üzerinde belediye başkanı İstanbul'a geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği Sıfır Atık Forumu'nda buluştu. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan forumun açılışına Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan da katıldı.
3: Bu forumu insanlık ailesinin ortak bir ideal etrafında kenetlendiği tarihi bir buluşma olarak görüyoruz. Bu güçlü uluslararası katılımın Sayın Cumhurbaşkanımızın "Dünya beşten büyüktür çünkü insanlık beşten büyüktür" mesajının somut bir tezahürü olduğunu düşünüyorum.
4: Emine Erdoğan, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde tonlarca çöp ve plastikten oluşan 1,6 milyon kilometre kare büyüklüğünde çöpten bir kıta olduğunu hatırlattı.
3: Türkiye'nin neredeyse iki katı büyüklüğü.

0: bir yüz ölçümüne sahip bu atık birikimi aslında bize iklim krizinin perde arkasındaki ısraf ve tüketim krizini anlatıyor. Her gün 2000 çöp kamyonuna eşdeğer plastik atığın okyanuslara karışması yalnızca atık yönetimiyle ilgili bir mesele değildir.
1: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş da çevresel sorunların herhangi bir ülkenin tek başına çözülebileceği sorunlar olmadığını belirtti. Ve inanıyorum ki İstanbul'dan yükselecek bu ortak ses daha adil, daha temiz, daha yaşanılabilir ve daha sürdürülebilir bir dünyanın inşasına güçlü bir katkı sunacaktır dedi. Birleşmiş Milletler Habitat Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Kurulu Direktörü Ann-Claude Rosbach da forma katılan isimler arasındaydı. Emin Erdoğan oturumun ardından üst düzey yabancı konuklarla birlikte sergi ve festival alanını gezdi. Forum kapsamında gün boyunca düzenlenen panellerde yeraltı kaynaklarının en verimli şekilde kullanmanın yolları değerlendirildi.
2: Sıfır atık süreciydi. Kapsamlı bir dönüşümü aslında ortaya koyuyor ve bu süreç içerisinde tüketimin üretimle beraber doğa dostu, çevre dostu olmasını hedefliyor. Atığın değere dönüştürülmesini ve dünyamızı ve çevreyi korumayı aslında amaçlıyor. Bu noktada atığın önlenmesi, kaynakların en iyi şekilde kullanılması ve aşırı tüketim yerine dengeli tüketimi kendisine ilki olarak benimsiyor sıfır atık girişimi.
3: Dünyada bir ilki gerçekleştirerek 2022 yılında Küresel Sürdürülebilirlik Turizm Konseyi ile işbirliği içinde Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programımızı hazırladık ve uygulamaya koyduk. Belirlediğimiz kriterler doğrultusunda 3 aşamalı bir sertifikasyon sistemi uygulamaktayız ve konaklama tesislerine belirli takvimler içinde bu standartlara uyma zorunluluğu getirdik.
1: Sıfır Atık Haftası kapsamında düzenlenen forum ve festival pazar gününe kadar devam edecek.
4: Evet, 60 dakika kaldığı yerden devam ediyor. Bir de aslında küresel şoklarda ve jeopolitik tansiyonlarda bu dönemde öne çıkan Çin ekonomisini konuşmak üzere şu an stüdyomuzda konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Altı Global Direktörü Altay Atlı bizimle. Altay Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Sizi görmek çok güzel.
5: Aynı şekilde.
4: Şimdi Çin ekonomisi diyoruz, aslında her yayınımıza yurt içinde konuşsak bile Çin gündemimizde oluyor. Çünkü jeopolitik tansiyondan da önce her zaman büyük bir ekonomi, nüfus çarpanından da kaynaklı olarak nitelendirebiliriz. Fakat bakıldığında en büyük ithalatçımız, bugünkü Mayıs ayı enflasyon rakamlarında da gördük Çin'in bizdeki payını. Diğer tarafta ise Amerika ile bir ticaret savaşının da olduğunu yakın zamanda izliyorduk. Fakat şimdi yükselen gümrük duvarları, değişen ticari rotalar derken Çin'de de yeni adımların geldiğini bu sabah saatleri haberlerde yavaş yavaş görüyoruz. Çünkü Çin yurt dışı yatırımlarında kurallarını sıkılaştıracağını evet. açıklamış. Peki bu kurallar neler olacak ve bu kurallar neden getirildi? Biraz sizden deneyelim. Çünkü biz şöyle biliriz, Made in EU olayında, yani AB menşeli ürünler sürecinde Çin'in Avrupa'ya girmemesi için böyle bir adım atmıştı Avrupa. Çin başka ülkelere farklı açılardan da arka kapıdan dolaşıyordu. Başarak pazarına girmeye çalışıyordu. Fakat şimdi yabancı ülkelerde Çin pazarına girmesin diye mi böyle bir adım atılıyorsunuz?
5: Aslında Çin bütün buna bir karşılık veriyor gibi görebiliriz. Bir süredir devam eden bir süreç. Yani bu bugün ortaya çıkmadı. Bu bahsettiğiniz kanun 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Şimdi neleri getiriyor? Her şeyden önce Çin'den dışarıya çıkacak yatırımları. Ama Çin firmasının yatırımı ya da daha önemlisi Çin'de kurulmuş olan yabancı ortaklı firmaları da bu içeriyor. Onların da üçüncü ülkelere yatırımlarını da içeriyor. Burada yapılacak yatırımları, Çin'den çıkacak yatırımları artık ulusal güvenlik denetimine tabi tutacak. Bu aslında bize çok tanıdık değil mi? Yani hani Amerikalıların da yaptığı bu.
4: Evet.
5: Made in EU dediniz. Hani birçok hani tek tek aslında Avrupa Birliği'nin de devreye aldığı bir konu bu. Çin ben de yapıyorum. Hani bunu diyor. Ulusal güvenlik. Şimdi ulusal güvenliğin tanımı burada çok önemli. Baktığımız zaman metne, kanun metne burada teknoloji konusunu ön planda görüyoruz. Yani teknoloji, hangi teknoloji çıkacak, hangisi çıkamayacak, belli teknolojilerin dışarıya çıkmaması, belli teknolojilerin dışarıyla paylaşılmaması gibi bir konu. Burada baktığımızda bu yeni kanun şunu getiriyor, yani belirli alanlarda bu denetim sonucunda yani o teknolojik ürünler, know-how, bilgi, hatta
4: evet.
5: personel, yani belirli teknolojiyle ilgili personel, bunların yatırım yoluyla dışarıya çıkmasının hani önüne geçilmesi. Çok detayları da var. Hani mesela şunu da söylüyor. Çinli bir firma

0: Gitti mesela yabancı bir ülkede yatırım yaptı. Eğer orada yatırım yaptığı zaman orada bir hukuksal bir durumu olursa yatırımıyla ilgili, üretimiyle ilgili bilgi paylaşımında yani yerel mahkemelerle, yerel yetkililerle bilgi paylaşımında Çin kanununa uymak zorunda. Yani sen gittiğin zaman başka ülkeye hangi bilgiyi paylaşacaksın ben bakacağım ona diyor Çin yönetimi. Bir detay daha ekleyebiliriz. Diğer ülkelerden hani Çin'e karşı, Çin'in yatırımlarına karşı bir ayrımcılık, uluslararası kuralları aşan şekilde, ihlal eden şekilde olursa Çin devleti ben burada devreye girerim diyor. Hatta buna şeyi de ekliyor. Sadece yabancı şirketler değil, burada Çin'de kurulmuş yabancı ortaklı şirketler üzerinden de bu gerçekleşirse ben bunu kontrol ederim diyor. Yani Çin yani burada hani kendisine karşı oynanan kartlara karşı bir kart da kendisi çıkartmış oldu. Bir süredir yeni kanunlar geliyordu. Bu daha böyle kapsamlı bir kanun. Aslında şeye bağlayalım. İlk başta siz nasıl açtınız? Şey dediniz. Çin bizim en çok ithalat yaptığımız ülke. Bu açık var. Biz bu açıkla yaşamayı öğrenmeye çalışıyoruz aslında. Bu açık devam edecek Çin'e karşı açığımız. Hep ne diyoruz biz? Bu açık varsa Çin'den daha çok yatırım alalım. Ama teknoloji içeren yatırım olsun. Yani montajcı da hani değil de mümkünse teknoloji getirecek Çin yatırımı gelsin diyoruz. Şimdi işte bizim de bu yeni kanunu iyi incelememiz gerekiyor. Çünkü hangi teknoloji gelebilecek, hangisi gelemeyecek bunlar artık daha kısıtlı olacak.
1: Yani Amerika'nın yanı sıra bir de artık Çin'in tarafındaki dinamikleri de yokmak lazım diyorsunuz. Çünkü OECD tarafından da bir rapor geldi ve Çin tarafındaki dinamikler de aslında içeride fabrika siparişinde bir gerileme olduğunu göstermişti. Evet. Çelik tarafında ise çok farklı bir uyarı yapıldı OECD tarafından ve enerji için uyarılarda bulundu kurum. Şimdi çatışmalarla beraber jeopolitik tansiyonun artmasıyla burada enerji maliyetleri bir hayli yükseldi ve çelik üretimine yük getirdiği konuşuluyor ki bu da aşikar fabrika siparişleri satışlardan, rakamlardan Çin nezdinde görülebiliyor. Bir diğer yandansa Çin'in şirketlere sunduğu sübvansiyonlarla evet. kapasite fazlasının da ortaya çıkmasıyla beraber burada ekonomik bir riske adım atabileceklerinin altını çiziyor OECD. Peki bu hem Türkiye için hem de Çin için ne anlam ifade ediyor ve bu riskler nedir? Biraz açabilir misiniz?
0: Yani bu riskler OECD bu uyarıyı bir süredir yapıyor. Aslında sadece çelikte değil birçok alanda yapılan uyarı var. Yani şu anda her iki konu yani sübvansiyonlar çok farklı sübvansiyonlarla Çin şirketlerinin desteklenmesi. Çin devleti tarafından işte hani düşük faizli kredilerden tutun da doğrudan işte maddi desteklere kadar sübvansiyonlar hatta yani ortalama OECD ülkesindeki bir firmanın kendi devletinden aldığının 15 katı kadar bir hani sübvansiyon alıyor şeklinde hesaplamalar da var Çin firmaları için. Bir bu bir de tabii Çin'in fazla kapasitesi özellikle bu çelikte çok ön plana çıkmış durumda. Öyle olunca o fazla kapasite içeride de yeterince tüketim olmadığı için dışarıda değerlendirilince bu orada Avrupa'da OECD ülkelerinde bizde Türkiye'de hani fiyatların aşağı çekilmesine, kar marjlarının daralmasına ve bu da bütün sektörün etkilenmesine, yatırımların yavaşlamak zorunda kalmasına yol açıyor. Şimdi burada tabii böyle bir durum var. Yani hani bu herkes bundan şikayetçi. Baktığımızda hani ben...
1: Dengelerin değiştiği bir döneme doğru adım atıyoruz ki her aslında, zaman bu adım evet. atıyoruz da Çin tarafında daha farklı, daha korumacı politikalar görmeye başladık galiba. Sonuçta.
0: Başladık ama işin bir tarafı, birkaç tarafı daha var. Birincisi evet çelik fiyatları düşüyor. Sektörler bundan çok zarar görüyor. Ama şöyle bir şey de var. Yani çeliği kullanan diğer sektörler düşük fiyatlardan faydalanıyorlar. Yani burada buzdolabından tutun da otomobiline, inşaat sektöründen işte birçok alana kadar aslında farklı bir hani çıkar dengesi de var hani evet. burada. Şimdi onları da sormak lazım bir. İkincisi çok konuşulmayan bir konu. Şimdi çelik özellikle çok karbon üreten bir sektör. Yani burada hani çevreyle bu çevre ile ilgili konularda en önde gelen sektörlerden bir tanesi. Fiyatlar, kar marjları bunlar yatırımlar aşağı düştükçe orada yeşile dönüşüm aslında sekteye uğruyor. O yavaşlamak zorunda kalıyor. Oraya yatırım yapamıyor firmalar. İşte Çin'de zaten hani daha farklı bir durum var. Dolayısıyla asıl tehdit yani evet OECD'nin raporu orada hani çelik sektörleri OECD ülkelerinde etkileniyor ama bir de işin daha uzun vadede bu çevresel boyutu var. Hani herhalde onu da altını çizmek lazım.
1: tabii bu

0: Bu süreçle beraber yabancı kurumların Çin politikasına ilgisinin son zamanlarda daha da arttığını görüyoruz. Fakat bir diğer taraftan da şu konuyu değerlendirmek lazım Altay Bey. Biz geçtiğimiz aylarda Amerika-Çin ziyaretlerini çok konuştuk. Trump'ın Çin çıkarması dedik. Buradan nasıl bir anlaşmayla geri dönecek derken 200 Boeing uçağı, gıda ve tarım ürünleri alma taahhütleri geldi. ABD-İran tarafında Hürmüz açılmalı sözlü mutabakatı yapıldı. Fakat bunların altı şu anda oldu mu yavaş yavaş göreceğiz diyelim. Çünkü biz geçmiş zamanlarda Boeing uçak satışlarının çokça sözlü söylemlerde yer aldığını fakat icraatte olmadığını görmüştük. Bir diğer taraftan Xi Jinping ise bu sefer Kuzey Kore'ye gidiyor. Evet. Kendisi ağırlamıyor. Kendisi başka bir yere ziyarete gidiyor. Tabii Kuzey Kore ile de arasındaki ticari ilişkilerden bir hayli merak uyandıracak. Peki siz nasıl bir ortam orada görüyorsunuz? Yani Xi Jinping hangi amaçlarla oraya gidiyor ve sizce nasıl bir anlaşmayla ülkesi geri dönecek?
1: Ya şimdi tabii birçok lider Çin'e gitti. Xi Jinping'i orada ziyaret etti. Son aylarda hep burada konuştuk da. Şeyi hatırlayalım. Geçtiğimiz sene Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın bitimiyle ilgili bir askeri geçit töreni vardı. Xi Jinping'in bir tarafında Putin oturuyordu. Bir tarafında Kuzey Kore lideri oturuyordu. Hani o görüntü bütün hani dünyada çok konuşulmuştu. Evet. Hani Xi Jinping 7 yıldır gitmiyormuş. Baktım. Hani pandemiden önce gitmiş en son. Ama Kuzey Kore her zaman için önemli. Kuzey Kore her zaman için Çin'in burada bir kartı. Şimdi ekonomik olarak baktığımızda aslında yani Kuzey Kore için bir hayat kaynağı sağlıyor Çin. Yani çünkü Kuzey Kore'nin çok farklı bir ticaret yatırım ilişkisi yok dünyanın geri kalanıyla. Çin'le var. Yani Çin için de aslında şöyle bir kaynak sağlıyor. Kuzey Kore ham madde, doğal kaynaklar, yeraltı madenler ve balık tabii Çin ciddi bir deniz ürün tüketicisi. Burada bir kaynak sağlıyor. Bu ekonomik olarak bunu bir köşeye koyabiliriz. Evet. Ama başka bir mesele daha var. Kuzey Kore geçtiğimiz günlerde başka bir konuyla gündeme geldi. Anayasa değişti Kuzey Kore'de ve artık Kuzey Kore Anayasası'nda Korelerin birleşmesine atıfta bulunulmuyor. Yani her iki Kore'de, Kuzey'de, Güney'de hep böyle bir birleşmeye atıf yapardı. Onu bir hedef olarak koyardı. Kuzey Kore bunu çıkarttı artık buradan. Ve diğer bir konuda bütün nükleer program ve nükleer silahların kullanması doğrudan lidere bağlandı. Şimdi Kuzey Kore nereye doğru gidiyor? Çok önemli bir soru. Çok önemli bir soru. Dolayısıyla hani Xi Jinping'in ziyaretinde herhalde en önemli konu bu
0: detayları
1: olacak.
0: Detayları izleyeceğiz diyorsunuz. Evet. Atlı Global Direktörü Doktor Altay Atlı çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Değerli izleyenler, buradan bir diğer özel röportajımıza gidiyoruz. W20 Kurucu Başkanı Gülten Türk'ten İstanbul'da düzenlenen Küresel Kadın Zirvesi'nde Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladığı bir kulak verelim.
2: Bugünkü kadın zirvesinde özellikle tema neydi? Hem bir zirveyle ilgili sizin gözlemlerinizi alalım. Aynı zamanda bugün dünya etrafında kadın liderler en çok hangi konuyu konuşuyor? Sizden dinleyelim.
3: Sondan başlayayım. Bugün dünya bir değişik, pivot dediğimiz bir noktadan bir başka noktaya gidiyor. Onun için beraber olmak ve bu tür zirvelere katılmak son derece önemli. Ve geleceği hep birlikte görebiliriz. Yani ben böyle arkaya dayanınca, ben bu yönetim kurulu başkanıyım, arkaya dayanınca ne olacağını söyleyebilirim diye bir şey yok. Siz bir şey söyleyeceksiniz, ben bir şey söyleyeceğim, konuşmacılar bir şey söyleyecek. Anca geleceği öyle bulacağız. Burada AI, dijitalleşme, her türlü gelecekle ilgili konu konuşulacağı için çok mühim. Kadınların da bütün bu konulara son derece ciddi merakı var. Yani acaba bir kişi eksikle kadromu yönetebilir miyim? Ne yapabilirim? Ne yapmam lazım? Bunlara çok duyarlı kadınlar. Zaten biliyorsunuz duygusal onlar deniyor ama çok duyarlılıktan o duygusallık ve fayda şirketlere. Hiçbir duygusallığımız olmazsa o şirket bom bom bom ve düşebiliyor. Dolayısıyla ben değerli buluyorum kadınların şirketlere katılmasını. Bu da bir kadın güçlendirmesi programı ve çok başarılı bir program. Çünkü kadın güçlendirmesi üzerine ben yaklaşık 10 yıl çalıştım. kadını güçlendirmek zorundayız. Eğitim vererek kadını güçlendirmek zorundayız. Birbiriyle tanışarak kadını güçlendirmek zorundayız. Güç vererek siz yapabilirsiniz cesaretlendirme programlarıyla. Siz yapabilirsiniz, çekinmeden yapın diyerek. Bunların hepsi çok mühim konular ve burada bunlar konuşulacak.
2: Bir diğer konu girişimcilik ekosisteminde özellikle kadın girişimcilerin finansmana erişimde yaşadığı sorunları görüyoruz. Ya da bugün işte yapay zekayı konuşuyoruz, dijital dönüşümü konuşuyoruz ama buradaki kadın temsilci sayısının hala az olduğunu görüyoruz. Bu noktada önümüzdeki bariyerler nelerdir? Biraz onlardan da bahsedelim mi kısaca?
3: Bu seminerde göreceksiniz, kadınların önünde teknoloji için çok büyük bir sorun yok. Bayağı başarılılar, hele Türkiye'de. Çünkü eğitim iyi, üniversitelere girme şansı kadınlar için iyi. Bunları gücümüz olarak yapmak zorundayız, ülkemiz olarak. Yani şu kadar mühendis mezunumuz varsa o kadar mühendisten muhakkak bir başarı çıkacak. Ben buna çok inanıyordum ve yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Şu 3 günü takip edin, göreceğiz. Tamam, istatistikler çok iyi değil ama gelecek olan geliyor diye düşünüyorum. Teknolojide, STEM'de, science, teknik, mühendislik ve matematikte kadınların özel başarıları da var. Bu imkanlar hep erkeklere verilmiş. Şantiyeye mi gideceksin? Boş geç o bölümü. Biçki dikiş kursuna git denmiş ve biçki dikiş kursu diye bir şey kalmadı dünyada. Herkes konfeksiyona döndü. Dolayısıyla da erkeklerin işlerini alabilecek çok başarılı kadınlarımız var. Ama illa işe almak değil esas olan, orada bir katkı yaratmak, orada bir yenilik yapmak. Bunu da yapıyorlar. Göreceğiz.
2: Peki kariyerine bugün yeni başlayan genç girişimci kadınlara ya da kadın liderlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
3: Bir kere cesur ve çalışkan olmalarını öneriyorum. Ben öyle başardım. Cesaret şart. Cesaretin ötesinde de sana ne soruluyorsa, ne söyleniyorsa onu cevaplayabilecek kapasiteyi geliştirmek. Apoletleri askerlerde apolet konuyor. Bak şunu, şunu, şunu yapıyor, yapmıştır diye. Onları yapabilmek. Bunu da yaptım, bunu da yaptım diyebilmek. Ve sonuçta kalkıp başarıyı ispatlayabilmek. Bak şunları yaptık diyebilmek. Masanın üstüne becerdiklerinizi ortaya koyabilmek. Bir nevi marka pazarlama o. Bir nevi iletişim. Her ikisini de kadınlar iyi yapabiliyor. Onun için benim güvenim sonsuz. Yapabilirler ve yapacaklar.
0: Evet, bu özel röportajlı haftanın son gününde, son işlem gününde 60 dakikaya veda ediyoruz. Herkese iyi hafta sonları dileyelim.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili

Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Ekonomi diyorsunuz, finans diyorsunuz, ben hiçbir şey anlamıyorum. Uzaylı gibi hissediyorum, kendimi kötü hissediyorum. Bir anlatın bana, siz ne diyorsunuz?
3: Bloomberg ET Radyo Ekonomi Sözlüğü.
4: Parasal genişleme nedir?
5: Kriz veya büyüyememe dönemlerinde merkez bankalarının faiz düşürerek ya da para arzını artırarak aldıkları konvansiyonel olmayan önlemlerdir. Miktarsal genişleme anlamına gelir.
4: Yani
5: ülkeniz var büyüyemiyor. İşsizlik yükselmiş, çekler geri dönüyor. Bankalar verdiği kredileri geri alamadığı için yeni kredi vermek istemiyor. Ülkenin Merkez Bankası önce faizi sıfıra yaklaştırıyor. Böylece sizin bankaya gidip daha ucuza kredi almanızı sağlamaya çalışıyor. Olmadı mı? Gidip bankaların o sorunlu kredilerini kendi üstüne alıyor. Yerine onlara taze para veriyor. Böylece bankaların daha kolay kredi verecekleri, insanların aldıkları krediyi harcayacakları, yani ekonominin daha fazla iş yaratacağı varsayılıyor. Amerika'sı, Avrupa'sı, Japonya'sı, İngiltere'si 2008'den beri hepsi bu şerbetin tadına bakmış durumda. Şimdi şerbetsiz yaşayabilirler mi? Onu anlamaya çalışıyoruz.
3: Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
6: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Beni korkutuyorsun. Bir dahaki gelişinde dövmeler buralara mı çıkacak acaba?
1: Doğru. Belli aralıklarla görüşüyoruz ve her seferinde çoğalıyorlar.
0: Evet, ne oluyor? Yukarı doğru, yukarı doğru. Dövmelerin seni boğacak Ufuk.
1: Vallahi bilmiyorum. Niyeyse tutuldum buna ama benim şimdi dövme stilim de böyle parça parça olduğu için şöyle oluyor. Şimdi vücudum boş. Bir tane oraya yaptırdın ya. Sonra oradaki boşluk diyorsun ki lan burası çok göze batıyor. Oraya da yapıyorsun. Sonra o ikisi bir kombinasyon oluyor. Sonra şuradaki boşluk. Böyle böyle derken işte böyle oluyor.
0: Mesela ensende var mı arkada?
1: Çok değil ya işte böyle.
0: Önde. Mesela farklı farklı buralara gelmiş böyle gelmişti. Değil mi? Buralar boşluk.
1: Doğru olmuş. Onlar sonradan geldi, sen daha yeni görüyorsun.
0: Evet, onları görüyorum. Parmaklar vardı galiba.
1: Vardır.
0: Parmaklar var mıydı?
1: Bunlar uzun yıllar oldu, evet.
0: Orada isim mi yazıyor, ne yazıyor?
1: Ya burada Eagle Claw yazıyor. Ha. İşte kartal.
0: Bir yerden bir şey çıkarır mıyım diye bakıyorum. Hani aşk meş, bir kadın yok, adı falan
1: Wolf,
0: var mı?
1: Ben zaten kurt adamım biliyorsun. Ha. Geyikler. Burada Jim Morrison'ın bir çok sevdiğim When the Music's Over Turn Out the Lights. İşte müzik bitince ışıkları kapat. Hı. Yazıyor falan. Ben dövmede ama çok anlamlı öyle şey yapmam yani. Görsel olarak önemli, yani görseli önemli olan bir şey olduğu için estetik güzel duruyor olması yaptırmama yeter. Yani ben böyle çok altında felsefe anlamda aramam yani.
0: Şurada deniz feneri mi o?
1: Orada
0: şuradaki ne, ışık yani güneş mi batıyor?
1: Evet, tren yolu güneş batıyor.
0: Güneş batıyor. Üstünde de barkodun mu var?
1: Johnny Cash gibi yani. O orada da 444 Hz yazıyor. 444 Hz geçmiş yıllarda, yani geçmiş yıllarda, 100 yıllarda pardon. Alternatif tıpta bir iyileştirici formül, metot olarak kullanılan bir frekans aralığı. İnsanları iyileştirdiği düşünülüyor. Ben de o yüzden gırtlağımın tam üstüne 444 Hz.
0: %44 Malatya'ya selam olsun. Malatya'ya selam olsun.
1: Tebrik ediyorum seni.
0: Ay yönetmen diyor ki ben 44'ü gördüm, Malatya sandım, Malatyalı. Bizim de
1: ben Elazığlıyım bu arada.
0: Bilgimiz
1: yaklaştı.
0: Olsun, Elazığ da güzeldir. Malatya da güzeldir. Selamlar olsun, öpüyoruz. Böyle memleketimize selam gönderiyoruz lafı
1: selam
0: geçince.
1: Selam Gakkolar.
0: Nasıl geçiyor hayat? Bak çapkınlık yapıyor musun, doğru söyle.
1: Yapıyorum.
0: Oh.
1: Beklemiyordum.
0: Bekarım kime ne diyorsun?
1: Artık evet yani. Sonuçta.
0: Peki.
1: Hayır, çünkü zaten benle ilgili şöyle bir önyargı vardı her zaman. Hep yıllardır bunu bir türlü, yani evlenmeden önce de evlenince de boşanınca da hep benle ilgili şu önyargı var. İşte bu adam zaten rockçı. Biliyorsun Teoman'ın ülkeye çizdiği profilden ötürü. Zaten rockçı olunca ben de şimdi motosiklet de var. İşte dövmeli pislik rockçı çocuk bu o her gün birisiyle takılıyordur gibi bir algı var. Böyle bir ön yargı var. Ben de artık diyorum ki evet ya, ben böyle birisiyim ya.
0: Madem, ama değil misin?
1: Normalde değilim, hayır.
0: Ya orada çay içiyor, sürekli çay içiyor, onu da söyleyeyim. Rockçı ama çay içiyor.
1: İşte oradan düşünün yani, bu rockçı tek tip bir model var böyle bizim Türkiye'de, bir rockçı modeli var. Sen olsun, herkes oymuş gibi.
0: Orada da şöyle bir şey var, ben kendi algımı söyleyeyim. Hani sahnedesin ya ve sana aşık çok kadın vardır diye düşünüyorum.
1: Popçuya da var, popçulara da aşıklar.
0: De kuyruklar olur. Bunlar da hiç fırsatı kaçırmazlar, kesin çapkıdır. Öyle bir sebep sonuç ilişkisi.
1: Abi bence bu şuradan geliyor şimdi. Aynı durum Türk sanat müziği yapanda da var, popçuda da var. Ne bileyim, sıra gecesi yapanda da var belki yani ama.
0: Sıra gecesi yapana da yani yakasını paçasını yırtmazlar. Rockçının da böyle sahnede...
1: Yok be, o eskisi gibi değil. Rock'n'roll bitti. Yok. Rock'n'roll bitti, eskisi gibi değil eski. Onlar eski efsaneler.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
10: Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
11: Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum sizinle.
0: İnsanın boyu kadar, yani benim boyum kadar kitap böyle arkasında kaybolabiliyorum. Bu kadar kitabı yazmış olamaz insan.
12: Ben çok mükemmel biriyim.
0: Annem, annem, annem.
12: Evet Aslı.
0: Huzurlarınızda.
13: Şarkı beğenmiyorum.
12: Efendim?
13: Yapında beğeneyim.
12: Yani çabuk beğenmem. Durum hiç iyi değil Aslı'cığım.
0: Kurt babaanneyi yiyordu çehovnesi.
12: Sevmek böyle bir şey.
0: Kaç yaşında kaldınız? İnsan bilir ne yaşadın 30-30 yaşında.
14: Çok şakacısınız.
15: Evet, evet.
16: Çok bir şey yaptım. Çok heyecanlı anlatıyormuş.
15: Evet, evet, dinliyoruz heyecanlı.
14: Çıtayı çok yükselttiniz.
0: Sen sağın gel. Seni yerim.
14: Rotamı Hollywood'a çevirdim.
0: İsim ver.
12: Düştün mü kalkacaksın. Böyle de iddialıyız.
14: Çayılından öteye...
12: Ben sadece Aslı Şafak'tayım.
0: İşte bu kadar.
12: Ay, hadi başlayalım mı?
0: Başlayalım. Kendinizi yalnız hissediyor musunuz?
12: Hayır etmiyorum.
0: Of of.
12: Burada ilk defa söylüyorum. Ben çok güzelim.
0: Çok tehlikelisiniz.
17: Haddini bil.
0: Ah bak kendine gel.
17: Sen kendine gel.
0: Ya hayat ne güzelmiş.
12: Tabii. Ben 50'den sonra fark ettim.
14: Turizm Bakanı olarak.
15: İtiraf edeyim.
0: Hadi et.
15: Şeker gibi bir adamım.
0: Hadi canım.
15: Bence.
0: Bodrum'da yazlık var mı hocam?
14: Çay çok güzel olmuş. Çay içtim bir şey.
12: Ben evde ağlamam.
0: Ne oldu sana?
15: Çıkar soktum.
0: Adam cillop ya. Fazıl Say ithaf etti bu kadına. Çok dürüst olacağım.
12: Bence aşkın bir zamanı var.
14: Çok güzel. Her şeyi beğenmemelisiniz.
13: Kötü adamı çok iyi oynarım yani.
17: Aslında sen değilsin seyirci.
14: Bazen bir musibet bin nasihatten daha iyi.
0: Ya sen babaanne dede mi oldun sürekli bana?
18: Ölür böcün beni biraz daha sevsen.
16: Kaç yaşındaydık? Ben kaçta birinci katıldım bu programa?
0: Kadın.
16: Gerçekten mi ya?
0: Biz ne yapmışız?
18: Yeniden başlasın, burada kalmasın.
0: Ya eskisi kadar dinlenme yok mu artık Ufuk?
1: Rock müzik anlamında mı diyorsun?
0: Herkes için. Ben bunu bütün dinlenmeler için
1: vallahi söylüyorum. Ben anlamıyorum yani birileri çok inanılmaz derecede dinleniyor gibi bir algı var. 90'lar sonu, 2000'ler başı. Ya ben yaşım kurtarmıyor da biliyorum sonuçta bir sürü... Sektörden abilerimizle, muhabbetlerimizden dolayı da şöyle bir şey varmış eskiden. Yani atıyorum popüler müziğe hizmet etmiyorsan da daha underground bir şey yaparak da bir kitle edinebiliyorsun ve bir şeyler elde edebiliyorsun. Yani o işi hala yapmaya devam edebiliyorsun. Şimdi aynı o ekonomideki orta sınıfın yok olması gibi ya popüler bir şey yapacaksın ya da yoksun evde gibi bir şeye dönüşmeye başladı bence yani. O aradaki niş kitleler yok olmaya başladı. Bence öyle bir sorun var. Ama orada da bazılarının çok dinleniyor olması bir illüzyon mu gerçekten mi bu kadar dinleniyorlar? O soru işareti tabii yani.
0: Bir de o niş kitlelerin hani saygın yaptığı abilerimiz, ablalarımız var ya o böyle evet. Önünde hürmet ettiğimiz Yavuz Çetin gibi.
1: Evet mesela.
0: Yani öyle isimler gibi. İsimler de artık kalmıyor.
1: Çünkü... Sistem onu içinde barındırmıyor. Onun barınmasını ve hayata geçirmesine, devam etmesine olanak sağlamıyor haliyle. Belki de onlarca Yavuz Çetin var ama haberimiz yok. Ya da kendinin de haberi yok.
0: O nasıl olmuş mesela? Ama o yoklukta da o nasıl oluyor? Yani sosyal medya yok, o yok, bu yokken var oluyorlardı. Çok ilginç bu.
1: Bence o zaman daha görünür her şey. Çünkü bir yetenek, bir şey varsa elde... Daha ön plana çıkan, daha konuşulan, daha parmakla gösterilen bir şeydi. Şu anda herkes sanatçı, herkes yazar, herkes bir şey. Sosyal medyada herkes bir şey. Ve o kadar herkes de olduğu için o kadar fazla alternatif var ki her şeyin yani. Haliyle kitleler çok bölünüyor artık. Yani atıyorum bir tane rapçi adı söylüyorlar ya da işte başka bir müzik janrasından. İşte tanımıyorum, ilk defa duydum diyorum mesela sektörde olmama rağmen diyor. Abi nasıl tanımazsın ya, bunun şu kadar dinleyicisi var, bu kadar takipçisi var falan filan. Bakıyorum harbiden de var yani ama ben bile sektördeki birisi olarak duymuş olmayabiliyorum yani. Artık çok şey bölündü. Yani eskiden televizyon vardı. Orada ne varsa oydu hepimizin bildiği. Şimdi herkesin kendi cebinde kendi televizyonu var. Herkesin kendi kanalı var. Dolayısıyla o kitleler çok bölünebiliyor, parçalanabiliyor. Onun için inanılmaz önemli birisi, benim hiç tanımadığım birisi olabiliyor yani.
0: Aynı şey kitapta da var mesela. Kitap fuarlarına gittiğinde hiç bilmediğin yazarların önünde kilometrelerce kuyruk var. Nasıl ya diyorsun?
1: Herkes yazıyor demek ki.
0: Ama hayır yani onun okuma, o kadar
1: okuma oranımız
0: kaç? Olması ve o kadar hayran kitlesi var adamın ya da kadının, ama diyorsun ki nasıl ya hani, Allah Allah, ilginç bir şey, o kendi kalabalığını mı yaratıyor kendi?
1: Ben yazmadım hiç.
0: Hayır, sen yazacak mısın? Sen bu derinlikte yazacak mısın?
1: Ben yok ya, ben kitap yazacağımı düşünmüyorum. Yazabileceğimi daha doğrusu.
0: Sen çok yürüyorsun. Herkese mi yürüyorsun?
1: Nasıl ya? Nasıl?
0: Yürümüyor musun? Çok yürüyorsun.
1: Kitapla bağlantıyı kuramadım da 10 şişe.
0: Olsun, pat diyesin.
1: Ha, yürüyüş. Yürüyüş.
0: Bak, yürüyüş de var. Söylemeyi unuttun. Evet. Yürüyüş de var.
1: Yürüyüş yaparım, evet, severim. Koşudansa yürüyüşü severim.
0: Hı, ama böyle uzun uzun.
1: Uzun uzun. Hı. Çok istikrarlı ve düzenli olmasa da evet.
0: Şey de çok iyi. Mesela Ay Tenli Kadın'a ulaştı mı diğer şarkılar?
1: Hayır.
0: Ya da o dönemin kendi içindeki işte o çok dinlenme hali miydi?
1: Yani
0: bu sesinle, bu derinliğinle mümkün değil diğerlerinin ulaşmaması da o yüzden.
1: Mümkün oldu işte. Bu da mümkün. Ya şöyle, o ama yani bunu benim kendi dinleyici kitlemle mesela sosyal medyada yazıyorlar. Hı. Mesaj ya da yorumlara yazıyorlar. Abi işte bu şarkın da çok iyi, nasıl bu Ay Tenli Kadın gibi olmuyor? Ya orada daha başka bir şey oldu. O sonuçta Ay Tenli'yi de yayınladığımız gibi uçmadı yani. Orada bir nasıl diyeyim, ben ona şey diyorum yani, Tanrı'nın eli değdi. Hı. Orada o sokak videosu, oradaki o tılsım, enerji, o his, yani o dönem. Yani gerçekten orada birçok parametrenin bir araya gelmesi var yani. Doğru yer, doğru zaman, herkes, hepimiz için yani. Onu başka bir noktaya taşıdı. İnsanlar sonrasında şarkıyı sevdiler ve hala dinlemeye devam ediyorlar. Hala en çok istek sizin rejiden de.
0: Program sonunda çalacak bize onu.
1: Aldığımız, hı-hı, istek gibi. O başka bir şey ama Ay Tenli Kadın'ın hepsinin içinden çok sıyrılmasının bence alameti, farikası bu yani. O artık bizim master hit dediğimiz yani. Yani o başka bir şey oldu artık. Yani ya bu hiçbir sanatçıya nasip olmayabilir. Dolayısıyla bir sanatçıya ikinci bir şarkıda da nasip olmayabilir bu yani. Bu o çok ayrı, özel bir şeydi yani.
0: Ama şimdi bir başka daha özellik var. Şimdi mesela senin Çukur şarkın ilk Kıskanmak, hı-hı, dizisinde yer aldı.
1: Evet.
0: Bu şimdi bu yoldan mı gitmek? Yani dizide kendini gösteren şarkıların mesela tutulmaları da nasıl oluyor?
1: Tabii ki daha etkisi fazla etkiliyor. Yani, hı-hı, çünkü şimdi orada şöyle bir şey var. Bir, dijital, hı-hı, mecralarda şarkı yayınlandığı zaman demin söylediğim gibi bir sürü alternatif olduğu için o dijital verilerin içinde araya kaynayabiliyor. Senin gerçekten dinleyicin, hı hı, kemik kitlen onu belki kaçırmıyor olabiliyor ama birçok insan için Ufuk Beydemir yeni bir şarkı mı yapmış, hiç

0: duymadım olabiliyor. Ama dizide çaldığı zaman bir, daha fazla kitleye ulaşıyorsun. İki, diziler, filmler ve müzik birbirini bence çok besleyen şeyler. Hı hı. Çünkü orada bir hikaye var. Ben de daha çok hikaye anlatıcısı gibi şarkı yazdığım için o yüzden dizi filme de daha uygun olabiliyor benim şarkılarım. Orada bir hikaye var. İnsanların haftalardır, aylardır belki izlediği bir hikaye bu. Ve oraya çok uyguncuk bir duygusal bir müzik şarkı geldiği zaman haliyle sahne müziği, müzik sahneyi büyütüyor. Hı hı. Çok daha başka bir şekilde sana ulaşıyor o müzik. Daha farklı dokunuyor. Yani senin onu dijital mecrada keşfedip bu neymiş diye dinlemendense burada daha başka bir servis şekli var. Haliyle de diziler etkiliyor tabii ki yani.
1: Fark ettin mi mesela o şazamlayarak diye takır takır takır hani hemen fark etti mi o dinlenme?
0: Ya Aytenli Kadın'daki Hı-hı. gibi böyle Hı-hı. ütopik bir sıçramadan bahsedemeyiz ama evet etkiliyor tabii ki.
1: Onun yolu ne Ufuk? Yani yeni şarkı çıkaracaksın.
0: 7 rakamlı ha. reklam bütçeleri herhalde.
1: Şaka
0: onun
1: yapıyorsun
0: yolu.
1: Ya
0: bence.
1: Öyle mi? Hadi.
0: Onun yani, dışında öyle...
1: Diziye girmek istiyorsun müziğinle.
0: Ha, onu diyorsun pardon. Onu, ben bir şarkıyı o kadar parlatmaktan
1: yok,
0: bahsediyorsunuz sandım.
1: O da ama yani o da var da onun...
0: Vallahi bilmiyorum burada network ilişkilerine Hı-hı. göre değişiyor olabilir ama... ...yani sağ olsunlar bazı dizi film yapımındaki kadrosundaki Hı-hı. kişiler benim ve müziğimi sevdikleri için... öyle bir durumda eğer şarkıyı sahneye yakıştırıyorlarsa ilk adres beni tercih edebiliyorlar. Ya da işte böyle bir şeyimiz var buraya göre bir şey yazabilir misin diyebiliyorlar. Bu herhalde zamanla işte network ilişkisi ya da işte senin yaptığın müziğin artık kimliğinin oturması ve Ufuk buraya gider diye akla gelmek vesaire. Öyle bir şey herhalde.
1: O zaman bir dinleyelim Çukur'u.
0: Çukur'u dinleyelim hadi.

0: Bu da yani nasıl ciğer dağılıyor ya? Sesin ayrı
1: Evet.
0: dağılıyor, şarkı ayrı dağılıyor.
1: Bir de cümlesi böyle küfür etmeden küfür etmiş gibi oldum. O çok Koç burcu olarak beni tatmin etti. Tanırım bu kaderin en eski ecdadını,
0: evet,
1: çok iyi.
0: evet.
1: Ya sövmeden sövmek.
0: Evet. Ve de bilmek yani. Bilmek yüzyıllar önceden gelmek. Kesin kendini öyle hissediyorsun.
1: Evet.
0: Değil mi? Kaç yüzyıl önceden?
1: Ben bilmiyorum. Ben bir Vikinglik var bende diye
0: O kadar
1: hissediyorum.
0: diyorsun. Denizmeniz? Tekne?
1: Deniz ama daha çok bence kara savaşları. Öyle bir şey hissediyorum vallahi.
0: Dalar mısın?
1: Yok, denizi
0: Hayır.
1: çok...
0: Kavgaya dalar mısın?
1: Ha, denize dalar mısın?
0: Ben dalar mısın orada? Böyle
1: Artık
0: hani
1: değil
0: kara
1: canım.
0: savaşı da değil mi? Dalar mısın yani gözünü karartıp?
1: Öyle bir savaşçı tarafım var benim.
0: Hadi ya o
1: Tabii.
0: kadar. Önce öfken
1: Koç,
0: sonra
1: akrep.
0: aklın
1: Evet.
0: geliyor değil mi?
1: 20'lerde daha şeydi tabii de. Ama o içte var yani.
0: Böyle mi? Sana bir şey yapmanı ya da yapmamanı söylüyorlar ama iyiliğin için söylüyorlar. Ben senin çok yakın arkadaşım. Ya Ufuk ya bak bunu yapma. Böyle hani bir otorite gibi o anda kendine müdahale gibi algılıyor musun onu?
1: Yani yapmanın altındaki mantık çok önemli. Yani o beni ikna edecek bir mantık yoksa, ikna değilsem kesin yaparım onu ben. Beni iyi tanıyanlar o yüzden söyleyeceği şeyin tersini söyler.
0: Yap diye.
1: Tersini yapacağım
0: O
1: diye.
0: kadar mı ya?
1: Tabii.
0: Ne bu akıldan bağımsız bir şekilde gibi yani şu anda anlattığın şey?
1: İşte bağımsız zaten.
0: Kötü çuvalladığım bu
1: Ama işte
0: huyumdan
1: o
0: dolayı.
1: demek ki hikayelerde bu şekilde insanı buluyor yani. O şarkıları yazmanın bir sebebi var.
0: En çuvalladığın, bu huyundan dolayı en çuvalladığın şey ne?
1: Ya
0: Lisededir, üniversitede, sahnede, aşk hayatında ne bileyim yani.
1: hepsinde de var bir şeyim bu arada. Yani şu az önce 3 saniyede sıraladığın bütün başlıkların hepsinde başıma gelen bu sebepten bir şeyler var. Ama en bombastik, ne bileyim, ben liseden zaten atıldım. Dışarıdan bitirip sonra üniversiteye girdim. Bu yüzden çok taşındığım oldu benim. Yani onlarca ev değiştirdim. Yani bir şeyleri hep yaşayarak, tecrübe ederek görmem gerekti. Hala da taşınıyorum gerçi. Yani son
0: Neden?
1: bulmuş değil.
0: Neden? Sıkılıyor
1: Bilmiyorum,
0: musun?
1: çok taşınıyorum ben.
0: Yani ev sahibine mi dalıyorsun? Sıkılıyor musun? Kiracı olduğun varsayımından çıktım ama belki ev
1: Yani
0: olarak taşınıyorsun.
1: sürekli ev alıyorum ya. Ya bunun bir cevabı yok, biliyor musun? Şartlar öyle gelişiyor ve gerektiriyor. Taşınıyorum.
0: Hani sen darlandığın için değil.
1: Yok yok,
0: Ha,
1: şey
0: tamam.
1: demiyorum ben yani. Ay ben çok sıkıldım, şuraya gideyim taşınayım demiyorum. Yani bir şeyler oluyor. Kendimi taşınırken buluyorum.
0: Hayat. Belki
1: Hayat işte.
0: orada bir tutmuyor seni.
1: Evet.
0: Bir dolaştırıyor
1: Evet.
0: sürekli.
1: Sürekli ama yani.
0: Peki senin öyle ay bir durayım şurada bir 5 yıl gibi bir hayalin
1: Her
0: var mı?
1: gittiğim yerde de bunu diyorum. Tamam diyorum, artık diyorum burada. Bir süre buradayım diyorum. Bir ay oturduğum evim oldu ya. Bir ay sonra çıktığım evim oldu.
0: Mutlu musun?
1: Mutluyum ya, vallahi çok
0: Her şey
1: mutluyum.
0: yolunda mı? Çünkü geçen yılki boşanmadan sonra bu artık yani 1 yıl geçti üstünden. Hani ilk doğum
1: Evet.
0: günü geçiyor bak onsuz. İlk bayram geçiyor, ilk yılbaşı geçiyor. İlk evlilik yıl dönümü geçiyor. 1 yıl bitiyor.
1: Doğum günü falan değil de bayramda çok.
0: Elini öpemedim diye.
1: Ya açıkçası yani şey gibi bir algı oluşmasın zaten, şimdi benle ilgili ön yargılar var. Oh boşandım çok iyi falan gibi bir, bunu karşılıklı bitirmek istediğiniz zaman bir sebebi oluyor ya, artık ikinizi de tatmin etmeyen bir şey var belli ki, o yüzden bir değişikliğe gidiliyor. Dolayısıyla da ben şahsen aldığımız kararla ilgili bir pişmanlık duymadım, ama bu şey gibi bir yerden değil yani, oh iyi ki boşandım falan değil yani, ikimiz için de daha iyi oldu kanaatindeyim.
0: Yok ya o
1: İyi geldi yani.
0: pişmanlık değil de alışkanlığında getirdiği bir şey var ya onu kırma bir dönemi oluyor. Onun için sormuştum ben.
1: Ya insan çok her şeye hızlı adapte oluyor bence.
0: Ya bu kadar pragmatik cevap veremezsin.
1: Ama öyle yani, insan böyle bir varlık yani. Çok büyük acılara bile, çok büyük yani kötü şeyler, örnekler vermek istemiyorum başımıza gelmesin diye. Hı. Öyle şeylerde bile insan her şeye alışıyor yani çok hızlı bir şekilde.
0: Senin öyle ritüellerin falan var mı? Mesela 7-7-7 oldu. Kişisel gelişim şunu yaptım oldu, kağıda yazdım ya, oldu.
1: O şekilde yok ama düşünce gücüne inanırım ben. Hı hı. Yani. Yani istemek, düşünmek onu. Hı. Özellikle gitarlarda çok başıma gelir bu. Yani benim bir gitar, hı hı, durumum var yani, bunu beni tanıyanlar çok iyi biliyor. Dayanamıyorum, onu da alıyorum falan. Böyle ülkede bulması çok zor. İhtimalleri çok düşük bir şey görüyorum yurt dışında bir yerde mesela, sosyal medyada. O kadar kalpten istiyorum ki onu. Ertesi hafta oluyor bir şekilde, beni buluyor o.
0: Aa, çok ilginç.
1: Böyle şeyler çok yaşadım yani.
0: Bu sadece gitarda mı?
1: Gitarda çok oluyor. Genel oluyor hayatta, hmm, ama gitarda çok oluyor bu.
0: Aklından geçenin olması, kalbinin, evet, istediğin. Ne güzel. Manifest dediklerin oluyor yani.
1: Manifest dediklerimiz var.
0: Ya. Aa, bu bir itiraf mı?
1: Ne itirafı?
0: Manifest dediklerinin olması itirafı.
1: Evet, manifest dediklerim var.
0: Ay, biz şifreli konuşup halkın önünde çok affedersiniz. Sormaya çok utandığım için sormuyorum.
1: Tamam. Sen utandıysan sorma.
0: Ben öyle soruları soramam ya. Hiç öyle özel hayatla ilgili falan. Vallahi yok ya, işin şakası bir olsun. Gerçekten utanırım. Hani böyle bir adın çıkmıştı ya, böyle bir dedikodu.
1: Ha,
0: o
1: yok,
0: anlamda oraya gönderme yaptım.
1: Hayır canım, yok.
0: Öyle bir şey yok mu?
1: Hayır.
0: O dedikoduydu.
1: Ya onu ben nasıl olduğunu ben de anlamadım. Çünkü ya,
0: Manifest grubunun üyelerinden biriyle adı çıktı Ufuk Bey'de. Şimdi seyirci ne diyor
1: çünkü
0: diyecek.
1: Çünkü o zaman bence şöyle... Artık halka. Bence orada çünkü şöyle bir şey oldu. O benim muhtemelen yeni boşandığım dönemlerdi. Hmm. Yine deminki konu aslında. Hmm. Benle ilgili o oyun yargı var ya. Bence orada şu Ufuk'u sıkı takip edelim. Bu kesin bir şeyler yapıyor dedi bence birileri. Boşandım ya çünkü. Bir tane like'tan öyle saçma bir haber çıktı. Yani orada 100 bin kişinin like'ı var. Niye Ufuk Bey demiş? Neden ben yani? Ya dolayısıyla onun hiçbir altını dolduracak bir şey yok yani.
0: En uygun aday sendin çünkü belki o yüzden.
1: Evet, o sırada evet yeni boşanmış işte falan filan. Öyle canları öyle istedi yani.
0: Ya bey planı yapıyor musun mesleki anlamda da?
1: Yapıyorum.
0: Yani sektörün gittiği yerde belli ya.
1: Ha, başka sektör anlamında.
0: Hayır. Yine müzikte yok. Ama gittiği yer belli. İnsanın pek aklını da ermediği ve 3 gün sonra ne olacağını bilmediği algoritmalar içinde de debeleniyoruz ya hepimiz birlikte. Yani orada şöyle yapayım diye kendini hani bir bey planı oluşturduğunu. Başka sektörde olabilir, kendi sektöründe olabilir.
1: Gerçi ben bunu sordum ama her ikisiyle de ilgili benim sürekli hep fikrim vardır.
0: Değişir mi?
1: Dönem değişir. Gelinen nokta, yaptığım analizler. Benim böyle bir gereksiz bir şeyim vardır. Çok ilkel bir şekilde gelen survive etme içgüdüsü. Yani asla beyaz bayrak sallamak yok. Yani her zaman çözüm odaklı, sonuç odaklı bir yapım var. Dolayısıyla hem müzikle ilgili hem başka sektörlerle ilgili benim... yani sekmelerden biri hep çalışır böyle. Şunu da yapabilirim, bunu da yaparım. Bak şöyle bir şey yaparsam iyi olabilir falan. Yani bu sadece şeyle de ilgili değil. Yani müzik sektörünün iyi kötü gitmesiyle ilgili değil. Her şey çok iyi gitse de ben bunu yapıyorum yani. Bir şekilde böyle bir analiz etme ve yaptığım analize karşılık bir tez çıkarma ortaya. Bu durumlar bu, o zaman bu yapılabilir gibi böyle bir fikir üretme huyum var.
0: Biz bu yıl hafıza temasını işledik. Burada bir hafıza duvarımız da var ve sorduğumuz soru şu konuklara. Söyle.
1: Ya bu ayı görünce aklıma...
0: Ne geldi söyle.
1: Hamile kişilerin... Ha, ultrason. Ha. Adını unuttum da. Geçmiş senelerde bir midemle ilgili bir rahatsızlığım vardı. Ultrason yapıldı. Yaptırmam gerekti. orada şimdi soyundukça benim dövmeler çoğalıyor ya. Tam şurada şöyle bir boğa kuru kafası var. Boynuzlu falan filan. Şimdi bir de her yer dövme falan, çok dövme, bir marjinal bir tip soyundu falan. Şimdi doktor bey de sağ olsun şey yapmak istedi kendini böyle. Ya hani biz de marjinaliz, severiz senin gibi çocukları gibi bir yerden bir izlenim bırakmak istedi bende. Onu hissettim yani. Bir sessizlik var, gergin bir sessizlik. İşte mideme bakıyor o sıra. Ultrasonla ekrana bakıyor falan. Sonra şey dedi birdenbire. Ben tabii yani ne bileyim orada o an boğa dövmesi aklıma gelmiyor. Şöyle yaptı birden. Chicago Bulls mu? Nasıl dedim, anlamadım dedim. Boğa var ya dedi. Chicago Bulls mu? Hani şey yapmaya çalıştı. Bu benim için çok normal. O kadar okeyim ki yani dövmeler hakkında konuşabilirize getirmeye çalıştı. Ha dedim, yok ya dedim o...
0: Bildiğin kafası.
1: Şimdi burada da boğayı görünce aklıma o hikaye geldi, ona güldüm.
0: Ya boğa felsefede aslında bilincin ve hafızanın başlangıcı olarak anlatılır. Hmm. O yüzden bu heykeli görünce benim şu yuvarlaklar...
1: İspanya.
0: Korteksi çağrıştırdı, o döngüselliği zamanın. Hmm. Yani heykeli fotoğrafını ilk gördüğümde çok beğendim.
1: Aa, öyle düşününce evet,
0: öyle,
1: ne kadar
0: ya,
1: güzel.
0: O beni çok etkiledi ve bu Şahin Bayram'ın eseri. Ağrılı bir iş insanı almış, Ağrı'dan getirttirdik biz bunu.
1: Süper.
0: Evet, yani sırf şu hani o... Hafıza ve kortekse gönderdiğini düşündüğüm, varsaydığım figürler açısından. Sorumuz ne biliyor musun? Şurada da işte yani kaç yaşında kaldın diye
1: bence
0: soracağım.
1: Bence Kadıköy boğasını bununla değiştirmeli, güncellemeli.
0: Çok güzel. O kadar güzel bir şey önerdin ki bak hiç aklıma gelmedi. Bu çok doğru. Ama o çok daha büyük değil mi bundan Ufuk?
1: Çok da büyük değil.
0: Hı. Ne diyeceğim sana? Benim... Bak. Evet. Soru şu, orada koca meydanda olduğunu düşün ama. Bir tık, ben bunun iki katı gibi falan ya. Ama yapar, Şahin Bayram
1: miydi?
0: Yapar.
1: Şahin Bey, daha büyüğünü Kadıköy Meydanı'na.
0: İstiyoruz.
1: Ben eski Kadıköylü olarak.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Uyumadan önce elimizi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
4: Kaç yaşında kaldın soru bu. Ama kalmak derken ruh yaşın kaç yaşında bilmem ne değil, hissediyorsun diye. Yaşadığın bir olaydır. Bu iyi de olabilir, kötü de. Yani travma olabilir, çok sorumu. Mutluluk da. Bir olayda 3, kalırsın 4, ya.
5: 3-4 yaş.
4: Ne kadar 5. ya? Ne oldu orada?
5: O yaşlar. Benim o yaşlarım harikaydı ya. Kötü bir şey olmadı yani, iyi bir şey oldu. Böyle bir tane odam vardı. Halı flex. O oda, ya hala o yüzden halı flexli odalar bana şey daha safe, güzel hissettirir yani. Huzurlu hissettirir. Ve orada benim böyle ben saatlerce oyuncaklarıyla kendi başına oynayan, kimseyle diyalog kurması gerekmeyen akıllı uslu bir çocuktum yani. Yani akıllı derken o sırada. Onlarla böyle film senaryoları yazardım. Onlara karakter biçerdim, oynatırdım. Böyle bayağı yönetmen gibi falan filan. O duygu ve o zamanlar benim hep var gözümde yani. Hala işte mesela şimdi gitar kayıt falan yaparken de aslında o odada o oyuncaklarla oynuyormuşum feedback'i yaşıyorum yani. O yüzden soruyu çok iyi anladım ve benim için o kesinlikle o zaman. O da muhtemelen 3-5 yaş arası.
4: Peki 4 diyelim ona. 30 diyelim. Bugünkü ufuk, 30 yıl önceki ufuğa.
5: Evet.
4: Bugünden ama bakarak bir kelime söylese o günkü çocuğa. Bir kelime ne derdin? Bunları yaşamışsın, yaşamışsın, bugünden söylüyorsun.
5: Of, sadece ne derdim? Tadını çıkar derdim.
4: Müthiş. O kadar nasıl evet. olacak? O zaman bir Ufuk Beydemir ve tadını çıkar rica edelim oraya. Aa, yapıştırmak için. 4 yaşını hatırlıyorsun yani, 3-4 yaş.
5: Ben çok net hatırlıyorum ve her şeyi, evet.
4: Belki de bak şimdi sen böyle anlattın ya, onlara diyaloglar yazardım diye. O bütüncül görme yeteneği yani, o topunu görüyorsun ya, tümünü görüyorsun ya. Belki ona ilişkin de ileride her şeyi sana ait bir şeyler. Ya bunlar da her şeyi sana ait değil mi?
5: Evet.
4: Ama daha
5: ya
4: büyük.
5: Ya bu ne güzel bir konsept düşünmüşsünüz. Müthiş olmuş.
4: Evet, bak orası öyle doldu. Yani sezon boyunca gelen konukların
5: bakacağım daha
4: söyledikleri
5: sonra.
4: Falan.
5: Kimler nerede
4: yani.
5: Kalmış?
4: Belki o bütününü gördüğün yine aynı şeyi yaparsın nerede?
5: Yani
4: diyaloglar yazıyorsun, oynatıyorsun.
5: Veya o zamandan sakladığım oyuncaklarım var hala. Duruyor. O kadar ev değiştirdim, hepsi gezdi benimle yani.
4: Sen yönetmenlik yapmayı falan hiç hayal ettin mi?
5: Hiç hayal etmedim ya. Açıkçası.
4: Yazmayı, şiir,
5: yazmayı
4: kitap,
5: düşünüyorum.
4: Kurgu.
5: Ben ikinci üniversite gittiğim üniversitede dramatik yazarlığa girmiştim zaten. Sonra ben en son beden eğitimi okudum, bıraktım da, bitirdim de. Ama yazarlık, yani kitap yazmak değil de bir senaryo, hikaye yazmak. Çünkü kendiliğinden geliyor bana böyle fikirler.
4: Ama geliyor fikirler.
5: Kendi kendine geliyor ama.
4: Kendi kendine de gidiyor mu?
5: Bazen tutuyorum onları, bazen gelip gidiyorlar. Bana şey geliyor o iş açıkçası. Ben o kadar fazla bir şeyler yapıyorum ki yani, o çok ciddi bir zaman adamak lazım ona gibi ve o yüzden bir türlü ama kim başlayacak ve diğer şeyler ne olacak düşüncesinden ona hiç başlamıyorum. Yani çok böyle aklıma ulan bu bayağı iyi bir fikir diye gelen bir şey varsa onu en azından bir iki paragraf böyle not alıp yani kenarda dursun, ne olur ne olmaz.
4: Vallahi çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin.
5: Ne
4: bu
5: oldu,
4: arada
5: bittik mi?
4: Bittik vallahi. Bayağı su gibi aktı. Şimdi Ayten'le kadını dinleyeceğiz kendisinden ama ondan önce kitap demişken bir meslektaşımızın kitabından da ben bir dakikanızı alarak bahsetmek istiyorum. Mesut Çiftçi bizim Show Haber'in editörlerinden, çok değerli bir televizyoncu, haberci arkadaşımız. Onun Duvara Koşanlar 3. kitabı yeni çıktı. Burada onu tanıtmak istiyorum. Bir polisiye bu arada ve bir heykelin işlediği cinayeti anlatıyor polisiye sevenler. Ben çok sevdiğim için. Buradan da Mesut Çiftçi'ye satışı bol olsun, okuyanı bol olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ufuk Beydemir, iyi ki geldin.
5: Vallahi ne güzel oldu. Ben hiçbir şey anlamadım. 10 dakika ben, olmuş gibi.
4: Yok, 35 dakika konuştuk. Bu arada gibi geldiğine şuralara falan da, burun deliklerinin içine falan da.
5: Onları çıkardım.
4: Böyle gözlerinin altına. Yok yok, dövmeler.
5: Ha, dövme olarak.
4: Kulak memelerine. O zaman Ayten'li kadın.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar efendim. Saatler 21. Ekonomik görünüm başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Bu akşam sizlere ben eşlik ediyor olacağım. Zira kuşağın sahibi Hande Demirel, sevgili Hande, an itibariyle herhalde en iyi ekonomi programı ödülünü almak üzere ekonomik görünüm adına şu anda Atatürk Kültür Merkezi'nde. Dolayısıyla kendisini bir kez daha buradan kutlayalım istiyorum ben, bir mesai arkadaşı ve dostu olarak. EGD'nin 18. Ekonomi Basın Başarı Ödülleri'nde en iyi ekonomi programı ödülüne layık göründü ekonomik görünüm Hande Demirel'le birlikte. Elbette bu bir ekip işi. Editörümüz, prodüktörümüz, yönetmenimiz, ses, ışık, herkes emek veriyor bu yayınlara. Hepsine tek tek hem teşekkür ediyoruz Bloomberg KT ailesi adına bu ödülü evimize getirdikleri için, hem de başarının devamını diliyoruz diyelim efendim. Bu girişten sonra hemen konuklarımı takdim edeyim sizlere. Aslında her cuma ekonomik görünümde olduğu üzere bugün de stüdyoda bana BDO Türkiye Şirket Ortağı Emrah Akın, uzaktan erişimle de sevgili iş ve sosyal güvenlik uzmanımız, hocamız İsmail Sevinç eşlik ediyor. Beyler hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Şimdi öncelikle biz Emrah Bey'le, tabii İsmail Hocam siz uzakta olduğunuz için yayın öncesi biraz sohbet etme imkanı bulduk. Şöyle bir başlıkların üzerinden de geçiyorduk ki ben aslında biraz Emrah Bey de müsaade buyururlarsa sizinle başlayıp bugün gelen enflasyon verisi üzerinden bir önce değerlendirme alalım istiyorum. Çünkü 1.71 aylık TÜFE geldi. 1.59'du Bloomberg KT anketinde ortaya çıkan beklenti. Bir miktar üstünde, evet, hem yıllıkta hem aylık bazda, ama yani bu tabii cebimize nasıl yansıyor? Bu enflasyon bizden ne götürüyor? Emeklilerden ne götürüyor? Çalışanlardan ne götürüyor? Bizim için bir toparlar mısınız lütfen?
3: Tabii enflasyon aslında Türkiye'nin tamamı için önemli ama emekli ve çalışan için ayrı bir önemi var. Çünkü bunların maaşlarına direkt etki ediyor. Emeklinin direkt ama çalışanın da dolaylı olarak ücret artışlarında bir fonksiyon olarak yerini buluyor. Tabii aslında enflasyon kötü, yüksek enflasyon dezavantaj. İşte bu ayda 1.71 oldu. Dediğiniz gibi beklentilerin biraz böyle üzerinde gerçekleşti. Belki de kiminin beklentisinin de altında, ortalama diyebiliriz. Burada gıda fiyatlarında az bir düşüş vardı ama diğerleri de tabii enflasyonu tetikledi, diğer unsurlar. Tabii enflasyonu, yani sadece enflasyon fiyat artışı, tabii bir de hayat pahalılığı diye bir şey var da o daha kalıcı oluyor. Asıl olan da aslında biraz da ücretler açısından da hayat pahalı oluyor. Yani enflasyon düşse de, sabit olsa da onlar için enflasyon belki %1'ler olabilir.

0: Yani yıllık %3-4 olabilir ama hayat onlar için hala pahalı da olabilir. Şimdi 1.71 nasıl yansıdı? Öncelikle bu tabii olumsuz. Yani neye olumsuz diyelim? 1.71 olduğu zaman tabii biraz daha satın alma gücü erimiş oluyor.
1: Evet.
0: İlk 5 aylık erime 16,61. Yani
1: İsmail Hocam oraya bir virgül koyalım müsaadenizle. Şimdi bu dakikalar tabii ABD tarafından gelebilen son dakikalarda meşhurdur. Malumunuz Trump yine bir şeyler söylüyor. Tayvan'a silah satışını değerlendiriyoruz demiş. Yani yeteri kadar bölgesel jeopolitik gerilim yokmuş gibi Çin'le Tayvan arasındaki zaten potansiyel tehlike hattından hepimiz haberdarız. Oraya silah satışını değerlendirdiğini söylüyor. Tüm büyük yapay zeka şirketleriyle de bir araya geleceğini söylemiş. Bütün bu başlıkları sevgili izleyicilerimize söyleyeyim. Şimdiden not edeyim. Küresel piyasalarda enine boyuna konuşuyor olacağız. Bu son dakikalar birikiyor bir kenarda yani. Merak etmeyin, bunları konuşuyor olacağız. İsmail Hocam buyurun lütfen.
0: Tabii. Şimdi 1.61, yani bunun etkisi 16.61'e geldi. Yani ilk 5 ayda TÜFE 16.61 oranında arttı. Bu ne demek? İşte yılbaşında siz 20 bin lira bir emekli aile alıyorsanız, en düşük emekli aile, bu yaklaşık 3.500 lira azaldı. Yani işte 16.500 liralar satın alma gücüne düştünüz aslında bu ay itibariyle. İşte 30 bin lira alıyorsanız siz yine işte ne oluyor? 5 bin lira kadar düştü. Aslında 25 bin lira satın alma gücüne düşüyor. İşte siz eğer asgari ücretle çalışıyorsanız 28 bin lira alıyorsunuz. O da 4 bin liranın üzerinde bir satın alma gücünü. Aslında 28 değil de 23.500 lira neredeyse para alıyorsunuz. Bunun telafisi oluyor aslında 6 aylık artışlar. Asgari ücretli için bunu söyleyemem çünkü yıl sonunda olacak ama emekliler açısından, yani 16 milyon emekli açısından ve 4 milyon memur açısından, 20 milyon kişi açısındansa 6 ayda bir düzeltme. Yani 6 ayda bir aslında kaybedilen, düşen satın alma gücünü tekrar telafi etme diyebiliriz. Çünkü artı bir şey olarak değerlendirmek son derece zor. Tabii burada 16.61 gerçekleşti. Bir ay daha var. Bir ay
1: Evet.
0: daha var. Bir ayda ne olur o önemli. Şimdi bir ay eğer %1 olursa, yani varsayımsal olarak %1 oranında gelirse Haziran TÜFE'si 17.76 olacak. SSK Bağkur aylıklarındaki 6 aylık artış, yani Temmuz'da şimdiki aylıklarını 1.1776 ile çarptıklarında aslında aylıklarını bulmuş olacaklar. Eğer 1.5 olursa bu 18.36, %18.36 bir artış olacak. Haziran eğer 1.5 gerçekleşirse, 2 gerçekleşirse de 18.95, 19'u buluyor.
1: Bu
0: Bu memurlar
1: şekilde
0: için
1: Temmuz
0: böyle.
1: maaşlarını hesaplamak mümkün diyorsunuz. Bu
0: Mümkün.
1: arada
0: Mümkün, evet.
1: İran'dan da gelen açıklamalar var. İsmail Hocam ve Emrah Bey müsaadenizle, hasar gören iki rafineride enkaz kaldırma çalışmalarının %60'ı tamamlandı diyor İran tarafı. Takip ettiğimiz en önemli başlıklardan biri şüphesiz. Bu arada biraz önce Trump'ın bir başka değerlendirmesi de petrol varil fiyatları ile ilgili vardı, ekrana yansıdı. Hemen söyleyeyim, insanlar petrol varil fiyatının daha yüksek olacağını düşünüyordu der Trump. Hoş, yine kendisi bugün de piyasalar, ABD borsaları sert satışlara maruz kalırken tarım dışı istihdam verisinin ardından piyasaların buna pozitif reaksiyon vermesi gerekir demişti. Şu an bakıyorum hala ekside ABD borsaları, %3,5 geçti Nasdaq hatta bir ara. O yüzden ilginç ama biz paylaşıyoruz. İsmail Hocam, şimdi çalışanların yani memurların Temmuz maaşı ne olacak hesabını anladık. Peki emekli maaşı ne olacak? Yani en düşük emekli aylığı ne olur? Seyyanen bir zam gelir mi? Oradaki beklentiler nasıl şekilleniyor?
0: Şimdi tabii 18.95 dedik. Yani %18 bir artış SSK Bağkur emeklilerinde olabilir. Memurlar açısından ise 4 puan kadar düşük gelecek. Yani orada bir 4 puan kadar düşüş olur. O da memurun hesaplama yöntemi dedik daha önce. Önce alıyor yok sonra alıyor derken orada da bir %14'lük bir beklenti var. Şu anda 12.41 orası. Yani memurlarda biraz daha düşük gelecek bu ay itibariyle. Bu 6 ay itibariyle. Geçen 6 ayda onlar bir 5 puan daha yüksek almıştı. Yani onlar da bir telafi sistemi oluyor. İşte 70 bin lira, 64 bin lira alan bir memur işte 74 bin liraya çıkıyor. İşte 80 bin lira alıyorsa, 75 bin lira alıyorsa bir uzman öğretmen işte onun maaşı da 10 bin lira kadar artıyor. İşte 150

0: bin lira alan bir uzman doktor 170 bin liraya maaş çıkacak falan. Yani yüzde memur açısından %14'lük bir artış ortalamada görünüyor. Tabii burada dediğiniz gibi bir seyyanen zam gelecek. Bir emekli maaşı %18'lerde bir artış. Memurlarda %14'lerde bir artış. Bir seyyanen bir zam gelir mi? Bir beklenti var mı? Bir seçim ekonomisi var mı? Ya ben açıkçası seçim olsun olmasın emeklilerle ilgili böyle önemli bir zam beklemiyorum. Yani olması gerekiyor ama açıkçası beklemiyorum. Yani böyle bir politika beklemiyorum. Şimdi emeklilerin ihtiyacı var mı? Hem de çok var. Çünkü niye? 20 bin lira alıyorlar. Ortalama da 24-25 bin lira emekli maaşı Türkiye'de. Tabii ki 80-90 bin lira alanlar var. Ama ağırlıklı bir kesimi söylüyoruz. Şimdi seyyanen niye gerekli? 2 yıl önce 23 bin lira. Çünkü aslında memurlarımıza vermiştik. O bile yetmedi. Memurlarımıza yetmiyor da. Çünkü yani bugün işte 115 bin lira ne olmuş? Yoksulluk sınırı olmuş. Yani iki memur çalışsa ancak yoksulluk sınırının dışına çıkabiliyor. Dört asgari ücretli çalışsa hala yoksulluk sınırında. Çalışıyoruz ama yine yoksulluğuz olayı oluyor. Yani onun için hani burada bir seyyanen zam mutlaka gerekiyor. Memurlara 25 bin lira. Şu andaki seyyanen zamın 2023'te 8 bin lira yapılan seyyanen zamın Temmuz'daki değeri şu an 22 bin lira. Temmuz'da 25 bin lira. Yani siz memur emeklisi, SSK'lı, Bağkurlu'ya da 25 bin lira vermemiz gerekiyor. 25 bin lira vermek demek kimi için maaşının iki katı vermek anlamına geliyor ama bu gerekiyor. Neden? Türkiye'de bakın bekar bir kişinin yaşaması için ihtiyaç duyulan rakam 45 bin lira bu ay itibariyle. Yani bu Türk işin çalışması, mütevazi bir çalışma, Ankara için yaptığı bir çalışma. Diyor ki 45 bin liranız varsa bir kişi geçinebilirsiniz diyor. Biz bu bir kişi geçinebilirsiniz demek aslında asgari ücret demek. Aslında bu en düşük emekli aylığına yakınsamak demek. Yani bugün 45 bin lira bir kişiye vermeniz gerekiyor mutlaka. Burada seyyanen zam beklentim tabii 25 bin verilmeli ama bunun tabii ciddi bir maliyeti ve hazırlığı
1: Maliyeti olmalı.
0: gerekiyor. Burada da tabii ciddi bir yani burada bir bakış açısı aynı zamanda bir maliyet gerektiriyor.
1: Ama
0: Buna bir
1: siz ama
0: katlanmak
1: bunu böyle bir
0: gerekecek.
1: seyyanen zam öngörmüyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani seçim
0: Yok.
1: veya seçimsiz yani
0: Seçim
1: hani.
0: olsa da öngörmüyorum. Aynen. Bazıları mesela ben duyuyorum böyle siyasetçiler konuşuyor diyor ki yani ya seçim dönemi galiba verilir. Ya ben böyle bir şeyin altına girileceğini düşünmüyorum. Yani şöyle 2-3 puanlık şeyler verilir. Yani nasıl 18'i 20 yapma.
1: Evet.
0: 3 bin lira 2 bin lira verme. Ama bunlar zaten emekliyi ya da memuru bunlar hiç tatmin etmez. Yani bunlarla bir yere gidemez
1: Evet.
0: yani. Şimdi 20 bin lirayla çünkü bir şey yapamıyorsunuz. 20'nin 24-25 olması anlamsız. Ama memura verilen gibi o kadar bir seyyanen zam yani 25 bin lira, 20 bin lira, 15 bin lira böyle paraların çok emekli tarafına, çok memur tarafına verileceği kanaatinde değilim. Yani o kapıyı ben kapalı görüyorum açıkçası. Yani
1: Maalesef, evet.
0: seçim de olsa o kapıyı kapalı görüyorum. Yani öyle bir beklenti bazen hani böyle olması gerekiyor mu? Kesinlikle olması
1: Evet.
0: gerekiyor. Bu insanlar çünkü yıllarca çalıştı, biriktirdi. Şimdi bir çok düşük bir ücretle yani sadece bir şey yapabiliyorsunuz 20 bin lirayla kiranızı ödeyebiliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Eviniz falan varsa biraz idare
1: Tabii.
0: edebiliyorsunuz. Bu
1: Peki,
0: tamam
1: buyurun
0: buyurun.
1: son cümlenizi de alayım bu konuyla
0: Evet
1: ilgili.
0: seyyanen zam beklentisi yok. Yani en azından tüfe şey verilebilir. Bakın gelişme hızı var %2,5 oldu. Yani gelişme hızından büyüme hızından da bu
1: Anlaşılıyor
0: zamlarda
1: zaten.
0: yani yararlanın. Evet yani
1: Evet.
0: büyüme hızını da verelim. Yani
1: Evet.
0: tüfeği değil sadece bir de ülke büyüyor. Büyümeden de pay verelim. Yani niye vermiyoruz yani? Niye biz sadece tüfeği veriyoruz? Ülke büyüyor aynı zamanda büyümeden de pay vermek gerektiğini
1: Gerçi
0: düşünüyorum.
1: küçülerek büyüdü tabii. Son gelen veri öyle yani ve aşağı yönlü revizyonlar da geliyor yıl sonu büyüme hedefiyle ilgili 2026'ya ilişkin ama dediğinizde haklısınız
0: İki
1: hocam. Çok
0: buçuk diyorum.
1: teşekkür
0: Doğru.
1: ediyorum. Emrah Bey şimdi bir kapı kapanır başka bir kapı açılır. Vergilerin kapısı aralandı. Hatta sonuna kadar açıldı çünkü yürürlüğe giren paketler de var. Şimdi 7582 sayılı
0: Evet,
1: kanun bir
0: evet.
1: kere resmi gazetede yayınlandı
0: Yayınlandı.
1: ve yürürlüğe girdi. Neler içeriyordu bu paket? Onu bir hatırlayalım.
2: Didem Hanım bu paketi çok konuştuk biz. Yani çünkü bir önceki hazırlık dönemi var. Özellikle bu Körfez'deki krizle birlikte. Biz acaba uluslararası yatırımları Türkiye'ye daha çok nasıl çekeriz? Yaklaşım içerisine girdik. Türkiye ile birlikte birçok ülkede girdi. Dolayısıyla biz aşağı yukarı bir buçuk aydır, 2 aydır bu konuyu konuşuyoruz. Meclisten de bu arada bayramdan önce çıktı aslında meclisten.

0: kurulundan. Ama resmi gazetede yayınlanması birazcık geç oldu. Bu hafta yayınlandı resmi gazetede. Hayatımıza yeni girdi. Bu önemli bir paket. Dediğim gibi Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırım ihtiyacı çok önemli bir problemi. Onun dışında ihracatı desteklemek bizim için kritik konulardan birisi. Bunun dışında ekonomik konjonktürün ve mükelleflerin bütçesine yarattığı ciddi bir hasar var. Evet. Bu hasar dolayısıyla da tecil imkanlarının, yani kesinleşmiş kamu alacaklarına ilişkin de bazı adımlar atılması gerekiyordu. Bunların hepsini bu torbanın içinde görüyoruz. Öncelikle temelde bu kamu alacaklarıyla ilgili kısımdan başlayalım. En çok dikkat çeken şeylerden birisi o. Özellikle finansmana erişim güçlüğü, karlılıkların düşmesi, maliyetlerin artması, mükelleflerin vergi ödeme ve idari diğer yükümlülükleri yerine getirmesini de güçleştirdi. Tabii bunu güçleştirince ne oluyor? Mükellefler bu tip borçları ödeyemedikleri için ciddi mali yükler altında kalıyorlar. İcra işlemleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Evet. Bizim 6183 sayılı kanunumuz çok eski bir kanun. Ya aşağı yukarı herhalde 60-70 senelik bir geçmişi olan bir kanunumuz bizim 6183. Onun için de bir tecil imkanı var. Yani idare mükellefin borcunu 36 aya kadar tecil edebiliyordu. Tecil dediğimiz taksitlendirebiliyordu. Ancak bu tecili yapabilmeniz için 250 bin lira yaşıyorsa borcunuz bir teminat mekanizması da gerekiyordu. Yani zaten çok zor durumda olan bir mükelleften 250 bin lirayı aşan bir borç için bile teminat istiyorduk biz. Bir kere bu teminat rakamı 1 milyon liraya çıkartıldı yasayla birlikte. Bu olumlu bir şey. İkincisi 36 ay kadar bir tecil imkanı veriliyordu idareye. Şimdi artık bu 72 aya çıkartılmış durumda. Bu da iyi. Ama tabii şunu da söyleyelim. Maliye Bakanlığımız aslında bu maddeyle piyasaya şu mesajı da verdi bana kalırsa. Yani bir ciddi bir af beklentisi var piyasada. Ciddi bir yapılanma beklentisi var. Bence o beklentilerin de önüne ket vuruyor aslında. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu yaklaşımı, evet ben bunu yapıyorum, bunun ötesinde daha fazla bir adım atmayacağım mesajını da içeriyor. Benim açımdan onu da söylüyor. Ama tabii çok olumlu olmasına rağmen bu düzenlemenin yeterli olacağını söyleyebilir miyiz? Ben söyleyemem. Çünkü 1 milyon lira da günümüz şartlarında çok yüksek bir rakam değil. Hı. Dediğim gibi tecil faiziyle bizim yapılandırmalarda kullandığımız faizin arasında da önemli bir fark var. Dolayısıyla mükelleflerin yapılandırmada yararlandıkları faiz oranları çok daha düşük. Çünkü enflasyon endeksli oluyor.
1: Tabii.
0: Ama tecil faiz oranı birazcık daha yüksek kalabiliyor dönemsel.
1: Ne kadar oluyor aradaki fark kabaca?
0: Bazı yapılandırma dönemlerinde bayağı ciddi makas açılmıştı. Evet, yani aşağı yukarı 4,5 olduğu dönemler oldu tecil faizin. Aylıktan bahsediyoruz.
1: Aylıktan tabii.
0: Evet, aylıktan bahsediyoruz. Tabii. Bu boyutuyla baktığımız zaman tabii ki yapılandırmanın yerini alması çok zor. Ama bu atılan adımın da olumlu olduğunu söylememiz lazım. Tabii Maliye Bakanlığımız bu konuda önümüzdeki dönemde değerlendirecektir diye düşünüyorum. Ama asıl verilen mesaj buydu. Onu söyleyelim. Yani o beklentilere birazcık ket vurmak için. Onun dışında başka mevzuatımızda olmayan yeni kavramlar mevzuatımıza giriyor. Mesela bir kere nitelikli hizmet merkezi kavramı. Türkiye'yi biz bölgesel merkez yapmak için çok önemli gayretler gösterdik geçmişte ama başarılı olamadık. Yani bir Dubai'nin, bir Katar'ın bu alanda attıkları adımları Türkiye çok fazla gerçekleştiremedi ama bu sefer doğru bir adımla doğrudan yabancı yatırımlar kanununun içerisine bir nitelikli hizmet merkezi diye bir şey koyduk.
1: İstanbul Finans Merkezi de bu çerçevede herhalde.
0: Bu teşviğin bir tarafı İstanbul Finans Merkezi. Onu da söyleyeceğim. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Çünkü bu teşviklerin bir kısmı şöyle. Dışarıda yaparsanız diyelim %70, İstanbul Finans Merkezi'nde yaparsanız %100 çekim. Bu nitelikli hizmet merkezi için de öyle. Nitelikli hizmet merkezi ne? Dünyada en az 3 tane ülkeye hizmet sunan, o hizmet türleri kanunda sayılmış. Mesela finansal danışmanlık, muhasebe hizmetleri gibi, bakayım birkaç tane daha söyleyeyim, stratejik danışmanlık gibi, yatırım ve sermaye yapısı planlaması, bütçeleme gibi hizmetleri eğer Türkiye'den yaparsanız ve gelirinizin en az %80'i bunlardan oluşursa, diyor ki bizim yeni sistemimiz, elde ettiğiniz gelirin 100 euronun 95 eurosunu hemen artık kurumlar vergisi almayacak. Ama eğer İFM bünyesinde, İstanbul Finans Merkezi bünyesinde bunu yaparsanız hiç almayacak. Dolayısıyla bu sadece bu değil. Burada çalıştırdığınız personel için de bir teşvik mekanizması getiriyor. Dolayısıyla zaten nitelikli bir personel çalıştırmanız gereken bir alan
1: tabii,
0: bu arası.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla Türkiye'yi bir bölgesel hizmet, bölgesel yönetim merkezi haline getirmek için oldukça önemli bir adım. 20 yıl boyunca bu vergiyi almayacağım diyor bir de. Onu da söylemiş olalım. 20 yıllık bir vergi tatili.
1: Tabii o da
0: öngörü.
1: Çok önemli bir rakam. 20
0: evet,
1: yıl.
0: Evet.
1: Acaba yani tabii şimdi bu düzenlemelerin ne kadarı mesela Dubai'de karşılık buluyor, ne kadar birbirlerine benziyor diye de merak ediyorum. Sizin var mı bu konuda fikriniz, araştırdınız mı hiç?
0: Var, benim çok üzerinde durduğum konulardan birisidir son 10 yıldır Türkiye'nin bir bölgesel merkez haline getirilmesi. Çünkü çok uzun süredir YASET'le birlikte çalışma fırsatı bulan birisiyim, Uluslararası Yatırımcılar Derneği ile. Biliyorsunuz YASET'in en önemli gündem konularından birisi de Türkiye'nin bir bölgesel merkez haline getirilmesidir. Tabii. Bu arada tabii YASET Türkiye'deki neredeyse ihracatın ve üretimin %80-85'ini temsil eden bir sivil toplum örgütü. Dolayısıyla o açıdan baktığımız zaman zaten Körfez ülkeleri, Didem Hanım, iki ana konuda çok öne çıkıyorlar. Bir finans, iki bölgesel merkez olma konusunda. Verdiğimiz teşvik oldukça iyi, oldukça faydalı ama Sayın Cumhurbaşkanımız bu paketi açıklarken, ilk açıklandığında daha meclise inmeden tek merkez uygulaması getiriyoruz demişti. Yani uluslararası yatırımcı için daha kolay çalışma izni almak, Türkiye'de daha kolay bazı işlemleri yapabilmek, resmi işlemleri yapmak, şirket kuruluşlarında one stop shop dedikleri bu ecnebilerin bir yaklaşımın içerisine gideceklerini söylemişti. Sanırsam o kısmı Başbakan bir yatırım ajansı yürütecek büyük ihtimalle. Dolayısıyla o tarafı da görmemiz lazım. Onları ikisini bununla birlikte birleştirdiğimiz zaman Türkiye önemli bir cazibe merkezi haline gelebilir. 20 yıl önemli bir süre. Bunu söylemiş olalım. İkincisi transit ticaret. Bizim bölgemiz çok problemli bir bölge. Hem siyasi gerginlikler hem de bu gene ecnebilerin sanction dediği engellemeler, yaptırımlar dolayısıyla Türkiye'den yapılan transit ticaret çok kıymetli hale geliyor. Mesela dünyada transit ticareti çok iyi yürüten ülkelerden birisi mesela İsviçre, çok büyük paralar kazanıyor bu işten. Yani milyar dolarlardan bahsediyoruz. Türkiye şimdi bu role de aslında güzel bir teşvik veriyor. Zaten lojistik anlamda çok kuvvetli bir ülkeyiz biz. Ya kara lojistiği anlamında özellikle. Şimdi de diyor ki transit ticareti yaparsan veya yurt dışındaki ticarete aracılık faaliyetlerini yürütürsen eğer İFM bünyesindeysen tamamen kurumlar vergisi ödemeyeceksin. Ama İFM dışındaysan, İstanbul Finans Merkezi dışındaysan %95'inden ödemeyeceksin. Yani gene elde ettiğin 100 euro kazancın 5 lirası üzerinden sadece vergi ödeyeceksin diyor. Bu da oldukça önemli. Transit ticaret açısından dediğim gibi milyar dolar kazanan ülkeler var şu an dünyada ki hiç ticaretin hiçbir şeyine bulaşmadan kazanıyor bu arada.
1: Aynen öyle.
0: Evet, sadece aracılığıyla kazanıyor. Bir diğer konu hatırlarsanız çok tartışıldı. Sayın Cumhurbaşkanı da açıklamıştı bunu. İhracatçılar için yeni bir kurumlar vergisi modeli getiriyorduk biz, indirimli. Diyorduk ki
1: imalatçı ihracatçı
0: için %9, diğer ihracatçılar için %14'lük bir kurumlar vergisi getiriyoruz diyorduk. Ama bu plan bütçe komisyonunda doğru bir şekilde hem iktidarın hem muhalefetin desteğiyle değişti. Niye? Bazı muazzalı işlemlere yol açabilecek bir yapısı var bu vergi modelinin. Ne yaptık şimdi yeni durumda? Kanunun çıktığı halinde artık sanayi sicil belgesine bağladık. Sanayi sicil belgesine bağlı imalat yapan imalatçılar için ve zirai üretim yapan kurumlar için %12,5 yaptık. Ama kafa karışıklığı olmasın, bir kurumun tek kazancı imalattan veya zirai üretimden gelmez. Kur kazancı da olabilir, finansman kazancı da olabilir. Başka bir yer satar, ondan da bir kazancı olabilir. Sadece imalattan veya zirai üretimden gelen kazançları için.
1: Diğerlerini ayırıyor yani bir kenara.
0: Bizim işimiz birazcık daha zorlaşacak. Meslek mensupları olarak onu söylemiştim. Herhalde şu an 15 tane kurumlar vergisi oranı var şu an piyasada değişik şekillerde bakarsak. Bu da yeni bir oran olarak geliyor ama olumlu bir adım. Sadece ihracatçılar açısından değil, bütün imalatçıları kapsadığı için önemli bir adım.
1: Başka bir
0: adım.
1: Şey var mıydı buradan?
0: Bunun dışında belki biraz sonra bir değerlendiririz. Varlık barışı geldi tabii. Yani.
1: Ona gireceğim.
0: Evet,
1: ona gireceğim ayrıyeten... ama müsaade ederseniz bir 3-4 dakika bir araya gidelim.
0: Tabii ki.
1: Dönüşte de hem varlık barışını konuşacağız Emrah Bey'le, hem de tabii diğer taraftan İsmail hocamız da bize işsizlik verileri de geldi ya. İşsizlik verileri nasıl görünüyor, bu ne anlama geliyor, işsizlik fonu son durumu nedir gibi başlıklara değiniyor olacak. Bizden ayrılmayın.

112.

arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ekonomik görünüm devam ediyor. Ben Didem Arslanoğlu. Tekrar hoş geldiniz. Emre Akın ve İsmail Sevinç ile birlikteyiz. Bu arada bir son dakikada Meta hissesinden Amerika'dan geliyor. Hisse satışı seçeneğini değerlendirdiği yöndeki haberin ardından Meta %7.1 değer kaybetti. Bu arada Amerikan borsaları da ekranınıza yansıyor. Dow Jones

0: %1'e yaklaştı. S&P 500 de %2'nin üstüne çıktı kayıplar. Nasdaq'ta da %3.57 bir arada 4.1'e ulaştı. Şimdi aslında ay başından bu yana da elde ettikleri kazanımların önemli bir kısmını bugün vermiş oldular. Mesela Nasdaq 4.1 primli ay itibariyle. Ama yılbaşından bu yana da hala tabii nispeten pozitif bir görünüm var her birinde. Bakalım bu satışlar nerelerde karşılanacak ya da karşılanacak mı? Şimdi hemen İsmail hocamızla devam edelim istiyorum. Çok veri vardı İsmail hocam bu hafta. Şimdi büyümeden biraz bahsettik enflasyona değinirken, hani oradan da pay verilmeli aslında vatandaşa şeklinde. Şimdi işsizlik verileri kısmı önemli. 8.2, yani manşete baktığınızda %8.2'lik işsizlik verisi tek hane, yani hani çok kötü değil mevcut koşullar altında. Ama geniş tanımlı işsizlik, genç işsizliği, bunlar problemli alanlar olmaya devam ediyor. Biraz isterseniz buradan bahsedelim. Nedir şimdi görünüm genel olarak istihdam piyasasında sizce? Ve tabii işsizlik fonu merak edilir her zaman işsizlik verilerinin ardından. Nedir oradaki son durum hocam? Buyurun.
1: Evet İdem Hanım, yani bu işsizlik görünümü aslında bir yıldır falan birbirine yakın seyrediyor. Yani bir puan artıyor, bir puan azalıyor. Yani işsizlikte bu ay 2.868.000 işsizimiz olmuş ve işsizlik aslında 5.000 kişi de azalmış, yani işsiz sayısı 5.000 kişi kadar, yani çok değil. Ama 8.2 olmuş, bir puan da artmış işsizlik. Yani bu artma azalma biraz işsizliğin hesaplanma şeklinden kaynaklanıyor. Yani işsizliğin tanımından kaynaklanıyor. Dediğiniz gibi bunun üzerinde duracağız. Yoksa aslında bizim halk arasında anladığımız bir işsizliğin mi üzerinde duracağız? Ama temelde bu veri tabii uluslararası kullanılan bir veri. Eurostat'ın da kullandığı veri. Yani 30 bin hane üzerinde Türkiye'de araştırma yapılıyor. Ve buradan çıkan sonuç diyor ki, yani son işte 4 haftadır iş aradın mı, aradın mı, aramadın mı? Aramadım. Aradın mı? Aradım. İşte 2 hafta içinde işe başlayabilir misin? Yok, 3 hafta içinde başlarım, işsiz değilsin. İşte 4 hafta içinde aramadım, işsiz değilsin. Yani 1 ay önce aramıştım, yine işsiz tanımına girmiyorsun. Yani tanım biraz dar olduğunu söylemek istiyorum. Bunun içinde tabii geniş tanımlı bir işsizlik var, bu dediğiniz. O da %30'lara dayandı. 1 puan azaldı ama yine de %30'larda, yani 10 milyon kişi falan yapıyor bu. Yani büyük bir kesim de aslında işsiz tanımına girmiyor ama atıl iş gücü, yani çalışabilir nüfus ama çalışmıyor. Burada eve genci dediğimiz insanlar da var, genç olmayan insanlar da var, bilinçli olarak işsizliği tercih edenler var, iş bulamayanlar var, küsmüş olanlar var. İşte öğretmen, eğitim fakültesini bitirmiş, bir iki defa müracaat etmiş, ya düşük ücret teklif etmişler, asgari ücret, ya sonra hatta asgari ücretin altında bazen teklif etmişler, vazgeçmiş. Çalışınca çok fazla maliyeti olduğunu düşünenler olmuş, yani gidiş geliş, işte o zaman evde oturayım demiş. Yani ücretlerin düşüklüğü de burada bazen katkı yapıyor ama gene itibariyle böyle bir sınıf var. Genç işsizlik hala yüksek. Yine kadınlardaki işsizlik erkeklerin 2 katı kadar yüksek. Yani istihdam oranımız Avrupa'dan, yani gelişmiş OECD ülkelerinden çok düşük. Yani %48-50'lerde, oralarda %70'lerde. Yani bunlar hep birbirini tetikliyor. İstihdam bu ay, yani bu yıl itibariyle azalmış ama işsizlik, yani verilerine o kadar yansımıyor. Çünkü hesaplanma biçimi farklı. Genel itibariyle baktığımız işsizliği yorumlamak için bu ay yine bir defter karıştırdığımızda şeye bakıyoruz. Acaba İşkur işsiz tanımını nasıl yapıyor? İşkur da işsizi sayıyor. Yani ben işsizim, bana iş bul diye İşkur'a müracaat ediliyor. Evet. Oradaki sayı da bu ay paraleldi ama 5.000 kişi orada da azalma var. Orada da 2.519.000'di geçen ay, bu yıl 2 milyon, bu ay 2.514.000 falan olmuş. Bu 5.000'ler tutmuş. Bu zaman zaman biz eleştiriyorduk, ya bunlar hiçbirbirini tutmuyor, bayağı bir rakam farkı var diye. Bu ay tuttuğunu tebessüm ederek gördük, tuttu yani bu ay. İkisi ama çok farklı, yani hesap mantık aynı gibi görünse de hesaplama tekniği farklı. Biri birebir sayı, biri tabii ki istatistiksel yöntem. Tabii diğer taraftan SGK'ya bakıyoruz. SGK verileri, istihdam verilerine bakmak gerekiyor. İstihdam verilerinde de Nisan'ı yayınlamadılar ama Mart ayında evet bir artış var. Yani bir önceki aya göre de artış var. Bir yıl önce aynı aya göre de 400 bin kadar

0: artmış görünüyor. 23 bin, 376 bin yani istihdam. 16 milyonun üzerinde de, 16.400 civarında da kayıtlı sigortalı, yani zorunlu çalışan dediğimiz, esas ona bakmak gerekiyor. Orada bir sayı var. O da geçen yıla göre %4 artmış. Neredeyse büyüme hızı kadar bir artış var. Bunlar 1 milyon falan olması gerekiyor. Normal Türkiye'nin ortalama büyümelerinde öyleydi ama biraz durgunluk. Yani şu var yani. Çok durgunluk değil ama biraz durgunluk var. Bir stabilite var yani. Artıyor ama istihdam artıyor. Ama böyle artıyor.
1: Evet.
0: Tabi burada sektörel dağılımla falan ayrıca bakmak gerekiyor. Şimdi tabii çok da uzatmadan işsizlik fonuna geçersek, buradan göründen işsizlik fonuna geçersek. İşsizlik fonunda da evet kuvvetli artış devam ediyor. Biz bundan yani Nedim Bey'le de konuştuğumda, rahmetli, o zaman 86 milyar lira
1: Nurlar içinde
0: düşmüştü.
1: yatsın Nedim hocamız da.
0: Allah rahmet
1: Evet,
0: eylesin.
1: nurlar içinde yatsın.
0: Gani geniş. Onunla 2021'de konuştuğumuzda da o pandemi döneminde 86 milyar lira düşmüştü. Şimdi o 736 milyar lira kadar çıktı. Çünkü fondan az harcıyoruz, çok biriktiriyoruz. Çok biriktiriyoruz derken burada kamu tarafı da %1'lik olan katkısını %0.5'a düşürmüştü. Ama buna rağmen yine birikiyor. Ama bunun etkisini bu ay görmedik. Ayda 60 milyar lira bir gelir tarafında bir para birikiyor. 30 milyarı bu, yani diğer 30 milyarı faiz geliri, ama 30 milyar da normal işte işveren payı oluyor. Burada diğer taraftan işsizlik fonunda biriken para 736 milyar. Bunun 10 milyarı aslında doğrudan işçiye giden para. O 30 milyar giderlerden 10 milyarı doğrudan işçiye gidiyor. Diğerleri işverene veya işverene verilen istihdam desteklerine gidiyor. Gitsin, bir zararı yok ama yine de para kalıyor. Yani bu fon hızla büyüyerek devam ettiğini söyleyebilirim. Bu gidişte de her ay böyle bir 20-30 milyar koyarak üzerine gidecek gibi görünüyor. İşsizliğin seyri böyle biraz yatay.
1: Evet.
0: Türkiye'nin genel ekonomik politikalarını yansıtır nitelikte görünüyor ama esas sorun istihdamda olmayan bu atıl iş gücü neden burada duruyor? Çünkü ilerisi için bu risk. Çünkü bu insanlar çalışmadığında, üretmediğinde sigorta açısından da, sosyal güvenlik açısından da problem. Hızla yaşlanıyorsunuz. Sonra size birileri ödemesi ve bakması gerekiyor. Yani ama arkada ödeyen kimse yok. Yani çalışan kimse yok. Tabii bu ileride önemli bir sorun olarak karşımıza çıkar. Ya o istihdama katmamız gerekiyor.
1: İsmail hocam, evet, bu özellikle emeklilik dönemiyle ilgili bir başka soru da var benim size yönelteceğim. EYT'liler, maaş alanlar acaba alamayacaklar mı? Ne olacak? Böyle bir takım haberler çıkıyor karşımıza sosyal medyada. Onu da soracağım. Ama Emrah Bey'e şimdi dönüp varlık barışını sormak istiyorum. Bu önemli bir başlık. Aslında bir önceki sohbetimizin içinde bir ufak noktayı atlamıştık. Ben onu müsaadenizle hemen tekrar sormak
0: Tabii.
1: istiyorum. Biliyorsunuz hisse senedinin çalışanlara verilmesiyle ilgili de yürürlükte olan tabii belli kanunlar, kurallar var. Onlarda da herhalde bir esnemeye doğru gidiliyor. Bir anlatır mısınız çok kısaca onu?
2: Bu paketin içerisindeki önemli hususlardan birisi o. Özellikle şirketlerin çalışanlarına ücret veya diğer menfaatlerin yerine hisse senedi vermeleri çok yaygın bir uygulama, özellikle modern ülkelerde. Hakeza körfez ülkelerinde de. Türkiye'de şimdi burada bir kapı açıyor. Burada tabii kapıyı birazcık dar açmış durumdayız biz. Çünkü bizim sistemimiz o hisse senedi menfaatlerle ilgili kazançları da direkt ücret gibi değerlendiriyor. Herhangi bir istisnası, muafiyeti, hiçbir şey yok. Ha para vermişsiniz, ha hisse senedi vermişsiniz. Oysa ki hem çalışan bağlılığını arttırmak açısından önemli, hem de gene yayın başında sizle konuştuğumuz gibi borsanın derinliği, hisse
1: tabii.
2: senedi piyasasının daha sağlam hale gelmesi açısından da kıymetli bir
1: Daha
2: şey.
1: tabana
2: Daha tabana
1: yayılması,
2: yayılması
1: evet.
2: açısından kıymetli bir şey. Burada sadece teknik gelişim sermayesi şirketlerine şimdilik böyle bir hak tanınıyor. Tabii bunu bence bütün şirketlerimize yaymamız lazım. Orada belli istisnalar getiriliyor. Asgari ücretin belli katları kadar tutarı vergiye tabi olmayacak o hisse senetlerinden elde edilen kazançların. Hem böylelikle şirketleri buna yönlendirmiş oluyoruz. Biliyorsunuz iş hayatındaki son yıllardaki en büyük problemlerden birisi bu, bizim özellikle çalışanları uzun süre tutabilme durumu şirketlerde. Yani 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl gibi süreler artık uzun olmaya başladı. Dolayısıyla bu hisse senedi menfaatler hem çalışanın çok uzun yıllarını şirkete bağlamasını

0: sağlıyor. Hem de dediğiniz gibi işte hem sanayi piyasalarının derinliğini, genişliğini artıran bir uygulama. Olumlu bir adım ama genişletilirse çok daha iyi olur. Önümüzdeki dönemde inşallah evet. bütün şirketleri kapsayacak şekilde hayatımıza evet. girer.
1: Hem iş dünyası, çalışan ve işveren arasındaki köprülerin sağlamlaştırılması hem de aslında piyasanın derinleşmesi kesinlikle. Ve biraz daha şeffaflaşması açısından da faydalı bir uygulama olur. Kesinlikle. Bu dünyadaki örneklerini biliyoruz zaten. Şimdi varlık barışı, daha önce de biz zaten bu başlığı duyduk, gündemimize geldi, yürürlüğe girdi ve buradan elde edilen bir para girişi, sermaye girişi oldu. Şimdi bu defa farklı ne var ya da kendisi nasıl şekilleniyor bu varlık barışıyla ilgili? Neler söyleyebiliriz? Bunun maliyet tarafı da var şüphesiz. Ona da değinirseniz sevinirim.
0: Şimdi bu biraz önce konunun bir tarafından bahsettik. Uluslararası doğrudan yabancı yatırım çekmekten. Bu da diğer tarafı. Türkiye ciddi bir tasarruf açığı olan bir ülke. Yani o tasarrufu bir şekilde bulma ihtiyacında her zaman. Yani bu döviz olabilir, başka varlıklar olabilir. Tabii döviz tarafı daha ağır basıyor. Biz varlık barışı uygulamalarını zaten hayatımızda birkaç defa gördük. Özellikle son 20-25 yıllık dönemde. Bu sefer de yine hayatımıza bir varlık barışı giriyor ama geçen dönemlerdeki varlık barışları özellikle bizim canımızı bu gri listeye girme konuları dolayısıyla çok sıkmışlardı.
1: Doğru.
0: Ancak o konuda da şeyin hakkını yemeyelim. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ekonomi bürokrasisinin yoğun çabasıyla biz bu uluslararası mali eylem gücünün gri listesine 2022'de girdiğimiz gri listesinden 2024 yılında çıkmış olduk. Şimdi acaba ona yeniden mi daveti çıkartıyoruz diye insanların kafasında soru işareti olabilir. Bu sefer birazcık daha sınırları katı çizilmiş, özellikle korumasının vergi olduğu. Çünkü bu sadece o kaynağa ilişkin ödemediğiniz vergiyle ilgili size bir koruma sağlıyor varlık evet. barışı. Öncekilerde şöyle bir şey vardı. Sanki ne olursan ol getir. Nerede kaynağı ne olursa olsun getir hissiyatıyla insanların davranmasına neden olan varlık barışları yaşadık biz. Tabii o durumda da hem kara paranın aklanması hem terörün finansmanı gibi konularda suç gelirlerinin aklanması konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadık.
1: O biraz diye. Monopoldeki kodesten çıkış kartı kesinlikle. Gibiydi değil mi? Ben evet. onu öyle evet. Hep kafamda tahayyül ediyordum. Benim, bu daha farklı evet. bir yapıya sahip.
0: O peki. Birinci tarafı gene yurt içi ve yurt dışı varlıklara yönelik olarak getiriyoruz. %5'lik bir vergimiz var. Yani yurt dışındaki varlıklarınız veya yurt içinde olup da kayıt içinde olmayan varlıklarınızı götürüp bankalara bildirirseniz %5'lik bir vergiyle bunlarla ilgili herhangi bir sadece vergi soruşturması ama verginin konusu da o kaynakla ilgili olmak zorunda. Yani şöyle de yanlış anlamasın bizim izleyicilerimiz. 500 bin liralık bir varlık barışından yararlandım. Benim 500 bin liralık bir sigortam var kenarda. Hayır, onun kaynağı ile ilgili. Başka kaynaklarla ilgili bir vergi incelemesi yaşarsanız onun sıkıntısını tekrar yaşayabilirsiniz
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bunu dikkate almak lazım. Ama başka yine önemli ve güzel bir mekanizma getiriyor. Bu kaynakları eğer siz vadeli mevduatta, hazine bonosunda, kira sertifikasında, genel kurulda eklendi, girişim sermayesi yatırım fonlarında, gene bakın sermaye piyasası,
1: evet,
0: girişim
1: tabii.
0: sermayesi yatırım fonları da biliyorsunuz bu gene... Yabancıların şey dedikleri, pre-IPO dedikleri şeylerdir. Yani ön halka açılma mekanizmalarıdır. Dolayısıyla oralarda değerlendirirseniz ve derseniz ki mesela ben 5 yıl bu hesaplarda tutacağım. O takdirde %0 vergi. 4 yıl tutacağım %1. 3 yıl tutacağım böyle gidiyor. Dolayısıyla o hesaplarda tutacağınızı tutmayı taahhüt ederseniz böyle bir mekanizma da getirilmiş. Ne zamana kadar yararlanabileceğiz? 31 Temmuz 2027'ye kadar. Ama kritik bir tarihimiz daha var. Eğer 1 Ocak 2027'ye kadar yararlanmazsak 1 Ocak'la 31 Temmuz 2027 arasında bunlar yarım puan artacak. Mesela 5 yıl taahhüt vermenin vergisi 0 değil 0.5 olacak.
1: Anlıyorum.
0: 31 Temmuz 2027'den sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var. Muhtemelen o yetkinin kullanılacağını varsayarsak o zaman da 1 puan arttırım uygulanmaya başlayacak.
1: Yani süre uzatılabilir varlık barışından evet. faydalanma zamanı ama arttıkça 6'şar evet. aylık herhalde
0: evet.
1: diye.
0: Şu anki süresi Temmuz'a kadar.
1: Temmuz'a kadar.
0: Yani yasayla Temmuz'a kadar siz varlık barışından yararlanabilirsiniz. Evet. 2027 Temmuz bu arada.
1: 31 Aralık 2026'ya kadar da
0: bu vergilerle.
1: Bu vergilerle.
0: Ama Ocak'la Temmuz arası yarım puan artacak.
1: Yarım puan.
0: Temmuz'dan sonra eğer Sayın Cumhurbaşkanı yetkisini kullanırsa o zaman da 1 puan artacak.
1: Peki.
0: Dolayısıyla kritik. Ama şuna da hazır olmak lazım. Evet, çerçevesini güzel çizdik.

0: dikkatli bir şekilde takip etmeye çalışacağız ama hem sivil toplum örgütlerimizin hem kamunun yurt dışında Türkiye'ye projektörlerin döneceğini düşünerek bazı çalışmalara da şimdiden başlaması lazım. Kendimizi iyi anlatmamız lazım bu konuda. Yoksa Türkiye'nin bir kez daha bir gri listeye girme tahmini olduğunu zannetmiyorum. Özellikle böyle bir dönemde.
1: Yani. Ay kesinlikle yani girmesi kolay çıkması zor bir
0: kesinlikle.
1: Liste çünkü o. Emrah Bey teşekkür ediyorum. İsmail Hocam biraz önce söylediğim o başlığa bir değinelim mi birlikte? Şimdi özellikle sosyal medyada çıkan haberlerden bahsettik. SGK'nın 18 yaş altında sigorta olan emeklilerin ve EYT'lilerin maaşını iptal ediyor dendiği sosyal medya haberleri.
2: Evet, çok, çok.
1: Nedir bunun aslı, astarı var mı böyle bir şeyin?
2: Yani aslında kısmen aslı oluyor ama tabii o yansıdığı kadar olmuyor. Şimdi 18 yaş altındaki hizmetler tabii geçerli fiili çalışmaya dayanırsa. İş kanununda belli işlerin belli yaşlarda yapılacağına yönelik işte 16, 15, 14 yaşında yapılacak işler var. Hatta 2 yaşında siz reklam ajansında çalışıyorsunuz, fotoğraf vermişsiniz, sigortalı göstermişsiniz. Bu da fiili çalışmaysa sosyal güvenlik açısından çalışma olarak kabul ediliyor. Tabii bu bahsedilen konu aslında daha spesifik bir konu. Şöyle, SGK'nın bir genelgesi var, o şöyle diyor. Eğer siz annenizin ya da babanızın iş yerinde çalışmışsanız ve henüz 18 yaşını aşmamışsanız siz diyor, doldurmamışsanız muhakkak hakim kararıyla yani şöyle hakimin sözleşmeyi iş sözleşmesinde imzalaması, onay vermesi isteniyor yani o iş sözleşmesine. Yani çalışabilir şeklinde. Anne babanın yanında çalışma olacak ve 18 yaşının altında olacak kişi. Böyle bir şey eklemiş. Sanki kazayı rüşt nevinden bir şey aslında. Yani bu genelgedeki bir hüküm. Kanunda böyle bir şey yok ama SGK buna göre zaman zaman aylık kesti. Yani dedi ki ya sen böyle bir resmi bir belgen yok. Hakim kararı yok. 18 yaş altı anne babanın yanında çalışmışsın. Oysa ki genel kural şu, evet insan çalışabilir, ihtiyacı olur, çalışır. Ve fiili bir çalışmaysa bu sosyal güvenlik açısından bir hizmettir. Sigortalı gün kazanmışsınız demektir. Aslında mahkemeler de bu yönde onlarca karar verdi. Yani Yargıtay'da da 10. Dairesi'nin belli kararı var bu konuda. Yerel mahkemelerin onlarca kararı var. Hatta bugünlerde çıkan bir karar da vardı. Yani şu, diyor ki fiili çalışma varsa hayır öyle bir yazılı belgenin hakim imzalaması gerek olan bir sözleşme yok. Yani onaylamasa da fiili çalışma varsa okey tamam diyor. Yani kabul ediyor bunu. Ama SGK zaman zaman bunu birden bakıyor. Bugünlerde de birden geriye doğru bir bakma ihtiyacı duymuş anladığımız. Yalnız bu bakarken şuna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi vatandaş, şimdi hizmetini vatandaşın genelgeye göre kesiyorsunuz, o da dava yoluna gidiyor. Şimdi bu kesmeleri zamanında yapmanız lazım bakın. Çünkü çok kişi ağlıyor, çok kişi üzülüyor. Neden? Diyorsunuz ki ya seni emekli yaptım, dosyanı inceledim. Aradan 10 sene geçiyor, 5 sene geçiyor. Diyor ki pardon böyle bir şey ben bakarken, incelerken buna denk geldim. Senin maaşını iptal ediyorum. Şimdi böyle dediğin zaman adamdan 3-5 milyon lira alıyorsunuz ve emekliliğini alıyorsunuz. Zamanında kontrol etmeniz lazım. Mesela hizmet tespit davasında kişiler 5 yıl sonra açamıyorlar işten ayrıldıktan sonra. Bir zaman aşımı süresi var. Ya bir kurumun verdiği, yaptığı kontrollerde hiç mi zaman aşımı olmaz? O kadar mı geriye gidebilirsiniz? Yani geriye gidip kestiğiniz zaman o insanlar çok mağdur oluyor. Zamanında yapın. Eğer bunu tespit ediyorsanız ve kişinin aylığını çok geriye doğru kesiyorsanız lütfen orada çalışan memurlar, yöneticiler onlar hakkında da inceleme yapalım. Niye bunu zamanında tespit etmediniz? Niye gözden kaçırdınız? Niye görevi ihmal ettiniz diye. Biz hep böyle sigortalıya diyoruz ki ya pardon gördüm 5 sene geçmiş ama yanlışlık olmuş senin aylığını kesiyorum diye. Burada da ben bir parantez açmak istedim. Yani buradaki kontrolleri lütfen zamanında yapalım. İnsanlar emekli olduklarını düşünüyorlar. Emekli oluyorlar, paralarını alıyorlar, yıllar geçiyor. Geriye dönüyoruz. Buradaki olay yalnız böyle bir geriye dönmede mahkeme kararları da var. Yani mahkemeye gittiğiniz zaman hemen alıyorsunuz. Mahkemeyi madem kazanıyorsunuz, madem daire kararları da var, o zaman neden hala genelgeyi o şekilde tutuyorsunuz diye de insanı tabii sormadan edemiyor. Yani bu konu özellikle şeye ait bir konu. Yani annesinin babasının yanında çalışan ama 18 yaş altı Problem görünmüyor ama problem çıkarsa

0: Dava açacaklar. Yani bir inceleme var ama bu incelemeleri lütfen zamanında yapalım. Ya aklıma geldi ben geriye doğru bir gideyim denildiği zaman çok kişinin canını yakıyor. Ama canı yakanlar herhangi bir şekilde ihmale yönelik bir disiplin işlemi, bir ceza işlemi de yapılması lazım ki insan kendine bir çeki düzen versin. Yani çünkü bu insanlar ciddi kayıplar yaşıyor.
1: Peki İsmail Hocam teşekkür ediyorum. Şimdi Emrah Bey, vergi dediğimizde her zaman da olumsuz bir algı oluşmaması lazım. Gerçi vergi dendiğinde zaten olumsuz bir algı oluşmaması lazım.
2: Vatandaşlık şeyi.
1: Eğer onu içselleştirebilirsek faydalanıyoruz da vatandaş olarak en büyük aslında hem vazifemiz hem de en büyük beklentimizin doğabileceği alan.
2: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla bunu söylerken de biraz hani bu koşullar altında maalesef öyle olduğu için söylüyorum ama bir gençlerimizi ilgilendiren bir düzenleme var. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu 22 Mayıs'ta meclise sevk edilen vergi düzenlemeleriyle ilgili bir eğlence vergisi
2: Evet.
1: nedir ve ne oluyor şimdi yeni düzenlemeyle?
2: Eminim ki çoğu izleyicimizin bilmediği bir şey eğlence vergisi ama aslında hayatımızın çok içerisinde olan bir şeydi. Özellikle son dönemde bazı istisnalar tanındı eğlence vergisine ilişkin ama yani sinema biletlerinden, tiyatro biletlerinden, yani eğlenmeye gittiğiniz eğlence mekanlarından, at yarışlarından, luna parklardan falan ödediğiniz bir vergiden bahsediyoruz. Bu lokal bir vergi. Biz vergi sistemini ikiye ayırırız. Bir merkezi vergi sistemi, bizim bütçe dediğimiz aslında konuştuğumuz hep o. Ama eğlence vergisi özellikle belediyeler için, mali idareler maliyesi için önemli gelir yaratıcı kaynaklardan birisi olarak düşünülerek hayata sokulmuş bir vergi. Eski bir vergi, çok yeni bir vergi değil eğlence vergisi. Dolayısıyla devlet bütçesine değil, belediye bütçelerine giden bir vergiden bahsediyoruz. Bu arada rakamı da söyleyeyim. 2024 yılında 79 milyon TL toplanmış şeyden. Eğlence vergisinden. 2025 yılında da aşağı yukarı yine 80 milyon civarında, 80 milyon TL, yani çok büyük bir rakamdan da bahsetmiyoruz bir taraftan. Özellikle bu pandemiyle birlikte sinema ve tiyatro sektörü çok ciddi şekilde sıkıntıya girdiği için biz zaten 2021 ve 2022 yıllarında Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla eğlence vergisini tiyatro ve sinema biletleri için kaldırmıştık.
1: Evet.
2: Bu arada oranı da çok az değil. Mesela yerli filmler için %20, yabancı filmler için bilet bedelinin %50'si. Tiyatro, opera biletlerinde.
1: Niye öyle bir yerli yabancı ayrımı var
2: bu
1: acaba?
2: işte ilk konulduğu dönemde ne düşünüldüyse belki yerli sinemayı birazcık daha destekleyelim diye mi düşündüler? Çünkü onda daha düşük vergi.
1: Evet.
2: Yabancı sinemada daha yüksek.
1: Evet.
2: Ne bileyim tiyatroda %5, spor müsabakaları ve at yarışlarında ve konserlerde, gittiğiniz her konserde de %10. Ama Sayın Cumhurbaşkanı yetkisini kullandı. Bunu biz 2021-22 yıllarında ödemedik. Sonra 2023 yılının başında gene bir kararname çıktı. Onunla birlikte de spor müsabakaları, konserler, yabancı yerli film gösterimleri ve tiyatro için zaten sıfırlandı. Oran sıfır şu an uygulanıyor Cumhurbaşkanı yetkisinde. Peki biz şimdiki değişikliği niye yapıyoruz diye izleyicilerimizin aklına gelebilir. Yani zaten ortada bir vergi yok. Aslında vergi var. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için. Biz tabii çocukluğunu birazcık daha sokakta yaşamış insanlarız.
1: Doğru.
2: Ama şimdiki gençler için artık alışveriş merkezlerindeki veya başka yerlerdeki eğlence parkları çok kıymetli. Ve o eğlence parklarından da biz şu an %20 civarında eğlence vergisi alıyoruz. Dolayısıyla aslında bir taraftan hem o eğlence vergisi çarpıklığını orada halletmiş olacağız. Dediğim gibi rakam zaten çok büyük değil. Yani şöyle bir şey de izleyicilerimizin aklına gelmesin. Ya belediyelerimiz için çok büyük bir kaynaktan vazgeçiyor da değiliz. 70-80 milyon liradan bahsediyoruz. Yani bütün Türkiye'den bahsediyoruz
1: Evet,
2: bir de.
1: tabii.
2: Dolayısıyla özellikle o eğlence merkezlerindeki, olunan parklardaki vergiyi aslında gençlerimiz ve çocuklarımız için kaldırıyoruz. Kaç yaşına kadar? 18 yaşına kadar olan veya tahsildeyse de 25 yaşına kadar olan gençlerimizden artık dolayısıyla biz buradaki hizmetler dolayısıyla vergiyi almayacağız. Eğer bu şekilde yasalaşırsa. Dolayısıyla son derece olumlu ama bana kalırsa eğlence vergisinin tümden kaldırılması lazım. Çünkü birazcık arkaik bir vergi eğlence vergisi. Tabii mali idareler maliyesine yönelik başka vergiler tartışabiliriz biz. Hiç onları tartışmıyoruz mesela. Bu özellikle modern ülkelerde düzenleme ortaklık payı denilen işte belediyenin yarattığı rantların vergilenmesine yönelik çok daha güzel modeller var. Onları tartışmamız lazım. Bu eğlence vergisi gibi şeylerdense. Ama dediğim gibi özellikle luna parklar ve eğlence parkları açısından ben kıymetli görüyorum. Olumlu bir gelişme en azından burada ülkede.
1: Harika, olumlu bir gelişme gerçekten. Bu arada süremizin sonuna geldik ama benim elimde de Bugün Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin ödül töreninde ödüle layık görülen 3 arkadaşımızın harika bir fotoğrafı var. Ben göstermezsem çatlarım. Şöyle yapacağım, bunu görebilecek miyiz acaba arkadaşlar? Sevgili, şöyle yapacağım. Hepsine selam olsun. Öncelikle çok tatlılar. Burada gelen mesajlar, çok özür dilerim, buyurunuz. Sevgili Hande, Cengiz ve Çağlar. Üçünüzü de kutluyoruz efendim tekrar. Vallahi harika, ne güzel. Hande bugün o yüzden yayında değil. Ama sevgili Çağlar Kuzlukluoğlu, Cengiz Güven, Hande Demirel, üçüne de layık görüldükleri ödüller için tebrik ediyoruz bir kez daha. Emrah Bey, Emrah Akın, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İsmail Hocam, İsmail Sevinç Hocamız, çok teşekkür ediyorum. Bir başka güzel vesileyle tekrar buluşana dek kendinize iyi bakın diyelim. Ve ekonomik görünümü noktalıyoruz. Sırada bir aranın ardından küresel piyasalar var.

Amerika'da tarım dışı istihdam Mayıs'ta 172 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi artışın 88 bin olması yönündeydi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yüz yüze görüşme çağrısına mesafeli yaklaşarak mevcut koşullarda böyle bir görüşme için neden görmediğini söyledi. Amundi'ye göre Asya'da yapay zeka öncülüğünde yaşanan teknoloji hisseleri rallisinin devam etmesi için hala alan var. Ancak ABD faiz beklentilerindeki değişimler bu yükselişi tehdit edebilir. TÜİK verilerine göre Mayıs'ta tüketici fiyatları aylık %1.71 arttı. Nisan ayında ABD-İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaşın etkisiyle aylık enflasyon %4'ün üzerinde gerçekleşmişti. Mayıs ayında yıllık enflasyon ise %32.61 oldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, katılım finansın Türkiye'de istikrarlı şekilde büyüdüğünü belirterek, katılım finansın varlık payı 2010'ların başında yaklaşık %4,5 seviyesindeyken bugün yaklaşık %9'a yükseldi dedi.

Küresel piyasalarda tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu, bir kez daha hoş geldiniz. Başlıkları paylaştık. Şimdi bir rakamları hatırlayalım isterseniz. Özellikle içeride bugün BIST 100'ün 13.700 puanın altında kapandığı bir gün oldu. Haftayı da 13.694 puandan kapatırken aslında teknik olarak da bir miktar riskli bir bölgede olduğumuzu söyler uzmanlar. %1.28'lik bir değer kaybı yaşandı bugün kapanışta. 172 milyarlık işlem hacmi düne göre %18 civarında daha az bir rakama işaret etse de satış dikkat çekiciydi. Özellikle de bankacılık endeksinde %3.62'lik bir daralma olduğunu, bir gerileme olduğunu takip ettik. Elbette enflasyon verisi açıklandı. Piyasa beklentilerinin çok hafif de olsa üstünde geldi ama enflasyon verisi açıklanmadan hemen önce de aslında bir pozitif sürpriz de olabilir mi soruları daha fazla dillendirilmeye başlamıştı zannediyorum. Biraz da burada o pozitif beklentinin aslında gerçekleşmemesinin de fiyatlandığı bir gün oldu. Bunu tabii takip edeceğiz önümüzdeki hafta ve günlerde, özellikle Merkez Bankası'nın faiz patikasıyla da biraz daha gelişmeler şekillenecek. Dolar TL'ye bakalım. Bugün 46'nın üzerinde bir seyir takip ediyoruz. %0.12'lik bir artış var dolar TL'de. 46.07.95'teyiz. Zira bu esnada tabii dolar endeksi 100 sınırını geçti. Bu da çok mühim. Birazdan anlatacağız, zaten konuşuyor olacağız detaylı. Euro TL tarafına baktığımızda %0.71'lik bir gerileme var orada. 53.12.41 seviyesindeyiz. Ve Euro dolar paritesi dün öğleden sonra 1.16.30'ları konuştuğumuz bir noktadan bugün bu dakikalarda 1.15.20'leri konuştuğumuz bir noktaya gelmiş durumda. Dolar endeksindeki hareketlilikle birlikte, doların değer kazanmasıyla birlikte. Avrupa borsalarında da aslında kırmızılar gün sonunda özellikle biraz daha hakim oldu. Londra'yı, belki FTSE 100 endeksini dışarı

0: dışında bırakabiliriz bu yorumun ama yani sadece %0.07'lik bir yükseliş var orada da 7 puan bu kadar. Paris CAC 40 endeksi %0.32 düştü. Frankfurt DAX %0.75 değer kaybetti. İtalya'da FTSE MIB de yine %0.56'lık bir gerileme ile günü noktaladı. Az sonra Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan da detayları dinleyeceğiz. ABD borsaları hali hazırda elbette açık işlem gören piyasalar olarak çok dikkat çekici seviyelere geldiler. Ağır satışlar var demek herhalde bugün yanlış olmaz. Nasdaq'la başlayayım. %3.77'lik bir kayıp var ki %4'ün de üzerine geldiğini gördük. S&P 500'de %2.38'lik bir düşüşten, Dow Jones'da da %1.28'lik bir kayıptan bahsediyoruz. ABD borsalarını özellikle SpaceX IPO'su halka arzı üzerinden de biraz konuşacağız. Yani AI teması, teknoloji teması, bütün bunların etkileri var şüphesiz. Dün gelen Broadcom bilançosunun da etkisi olduğu gibi. ABD tahvil tarafına dönüp baktığımızda burada da yine bu kez sert satışlar diyebileceğimiz bir seyir izliyoruz. Hemen söyleyeyim de bu sert satışlarla birlikte getiriler tüm vadelerde yukarı fırladı. 10 yıllık tahvilde getiri 4.53.63'e geldi. 5 yıllıkta 4.27.78'deyiz. 2 yıllıkta da 4.15.74'e geldik. 11 baz puanlık bir yükseliş var mesela sadece 2 yıllıkta. Emtia ve Bitcoin ekranına baktığımızda da şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Altında ve gümüşte giderek sertleşen bir satış eğilimi. Spot altın %3.5'a ulaştı. Dün yine 4500'leri konuşuyorduk. 4500'e çok yakın seviyelerdeydik. 4318 dolardan geçiyor altın spotta işlemler. Gümüşe bakıyorum, %7.75'lik bir kayıp var burada. Yani 68 dolar 16 sent civarındayız. Gerçekten çok volatil ve çok sert bir satış. Bitcoin'de de %6.71 oldu. Hemen şunu söyleyeyim, evet, 60 bin dolarında altına gelindi. Bitcoin'de an itibariyle 59.335 dolardan geçiyor işlemler burada. Ve Brent petrolü ABD tipi ham petrol, yani normal şartlarda Brent petrolü ABD tipi ham petrol yükseldikçe daha farklı bir seyir izlerdik bu emtia tarafında ve Bitcoin'de. Bugün biraz işler karıştı gibi çünkü Brent petrol %2 düşüyor, 93 dolar 11 sentte. ABD tipi ham petrol de %3.16'lık düşüşle 90 dolar sınırına geriledi. Ama buna rağmen piyasalarda sert satışları neredeyse her yerde görüyoruz. Biraz bunu açmamız, konuşmamız gerekiyor. Ama temelde zannediyorum en önemli husus biraz Fed'in ne yapacağı. Bugün tarım dışı istihdam verileri geldi. Biliyorsunuz saat başında da paylaştım. 172 binlik bir veriyle karşı karşıyayız. Beklentinin yaklaşık iki katı bir tarım dışı istihdam verisi gelince istihdam tarafının bir problem yaratmayacağı, enflasyona odaklanılabileceği üzerinde konuşuldu. Trump dedi ki yani büyüme enflasyon yaratmıyor. Aslında bu tarım dışı istihdam verisi hisse senetlerine yukarı yönlü etki yapmalı. Tam tersi oldu ve şu an olmakta. Ve Fed bundan sonra ne yapacak? Bütün bunlar küresel piyasaların bugün gündeminde. Ama şimdi Avrupa tarafının detaylarını almak üzere Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'na veriyoruz sözü. Buyurun.
1: Avrupa borsaları Cuma günü ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası kazançların bir kısmını geri vererek karışık seyre döndü. Değerli metaller düşüşün hızlanmasıyla madencilik endeksi %3'ü aşan düşüşle en sert değer kaybının yaşandığı sektör olurken onu teknoloji endeksi takip etti. Yapay zeka işlemlerine dönük heyecanın azalmasıyla teknoloji endeksinde %3'e ulaşan bir düşüş yaşandı. Dolar endeksi 2 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Euro dolar paritesi %0.6'lık düşüşle 1.1550'ler seviyesine geri çekilmiş oldu. 8 Haziran haftasında gözler merkez bankalarında olacak. İçeride biz Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararını takip edeceğiz. Avrupa'da ise Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası kararları takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası'ndan piyasa 25 bas puanlık faiz artışına kesin gözle bakıyor. Piyasalarda tam fiyatlanıyor. Bloomberg

0: Katılımcılarla, ekonomistlerle yaptığı son anketi bu sene içinde 2 faiz artışı beklentisinin öne çıktığını gösteriyor. İlki Haziran'da, ikincisi Eylül'de olmak üzere. Ardından piyasa katılımcıları Avrupa Merkez Bankası'nın bekle gör yaklaşımı içerisinde olacağını ve sonrasında 2027 ortası itibariyle yeniden faiz indirimlerine başlayacağını öngörüyorlar. Büyüme ve enflasyon tahminlerinde olacak gözler. Katılımcılar büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyon, enflasyon tahminlerinde ise bankanın yukarı yönlü revizyona gideceği varsayımını paylaştı. İngiltere Merkez Bankası tarafında ise Bloomberg ekonomistleri 25 bas puanlık faiz artışı bekliyorlar İngiltere Merkez Bankası'ndan. Fakat pek çok kurum bu toplantıda İngiltere Merkez Bankası'nın pas geçmesini bekliyor. Hatta hafta içerisinde tahminlerini yayınlayan OECD bu sene içinde İngiltere Merkez Bankası'ndan herhangi bir faiz hamlesi beklemediğini belirtmişti.
1: Ceren'e çok teşekkür ediyoruz bu notlar için ve biraz önce de bahsettiğim gibi yani bir yandan tabii jeopolitik gelişmeler, bir yandan hisse senedi tarafında özellikle devrede olan yapay zeka teması, teknoloji teması bunlar gündemimizde ve bu gündem, bu başlıklar nasıl toparlanabilir diye şöyle bir kulak vereceğiz şimdi. Çünkü Bloomberg HT Araştırma Müdürümüz Çağlar Kuzlukluoğlu anlatacak efendim. Buyurun.
2: Yılın ilk yarısı bitecek diye son özellikle küresel piyasalar notlarımızda sık sık tekrar ediyoruz. Ama nasıl bitecek? Bugün iki önemli haber vardı web sitemizde bloomberg.com'da gün boyu bizler de dilimiz döndüğünce siz değerli izleyicilerimize ulaştırmaya çalıştık. Bir tanesi belki birkaç günlük harekete bakarak söylüyoruz bunu ama özellikle olası bir savaşın gündemden kalkması ya da en azından dondurulmuş vaziyete bürünmesi halinde yaza dair beklentiler biraz daha pozitifti. Lakin burada gelen rakamlara ya da yatırımcı hareketlerine baktığımızda bu eğer olumlu senaryo olursa yine yapay zeka teknoloji tarafıyla bir trend oluşturacak mı sorusuna biraz daha nötr ya da negatif yanıtlar verilebilir mi noktasında tartışmalar sürüyor. Özellikle Broadcom'un beklentileri karşılayamayan satış tahminlerinin yapay zeka sektöründeki havayı bozabileceğine dair çokça emare var elimizde. Bilhassa Philadelphia Stock Exchange'deki düşüşler, bunu takiben S&P 500'de yükselenlere baktığımız aralarında bunun paralelini görmemiz ve içeride aslında sınayideki yukarı yöndeki değişim ya da düşüşlerdeki dirence benzer bir Dow Jones'un son dönemde ön planda çıkması özellikle ABD hisse senedi piyasası için biraz daha konvansiyonel geleneksel hisse senetlerine ya da sektörlere dönüş var sorularını akla getiriyor. Bu noktada yapay zeka temasının küreselde gelişmiş gelişmekte olan ülke ayırt etmeksizin aslında taşıyıcı olduğunu sık sık konuşuyorduk. Biraz önce ABD ile ilgili söylediğimiz konuların paralelinde MSCI Asya'da da yine buna dönük temanın endekslere etkisinin negatif çapta izlendiğini söylemek mümkün. Bilhassa bununla ilgili olarak bir de karşı argüman koyalım. Özellikle Güney Kore ve Asya genelinde yapay zeka ve teknoloji hisselerinden çıkılmasına rağmen Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi henüz balon riski yok diyor. Stratejist Alessia Berardi özellikle Güney Kore ve Tayvan'daki teknoloji şirketlerine gelen rekor yükselişlerin bir balon olduğunu düşünmediklerini ifade etti. Bilhassa Samsung Electronics ve SK Hynix gibi şirketler için kar beklentileri çok yüksek olsa da beklenen kazançlar dikkate alındı, mevcut değerlemeler makul görünüyor şeklinde. Buradan bir miktarda tez antitez noktasından senteze ilerleyecek olursak tüm yapay zeka teknoloji vesaire aynı tabiri caizse cephedeki şirketlerin aynı şekilde hareket etmeyeceğine dair de bir görüş öne çıkmıştı. Yani burada da seçici olmak önümüzdeki süreçte geçmişten devam eden ya da ucuz kalan bir takım teknoloji şirketleri devam edebilir ama bazılarında da köpük alınabilir şeklinde görüş. Belki yılın ilk yarısı biterken tekrar üzerine duracağımız bir yatırım stratejisi olarak özellikle küresel varlık sınıfı ve portföy optimizasyonu anlamında önümüze çıkabilir. Ama tabii ki gün ve gün gelişmeler algıyı da hareketliği de yatırımcı hareketlerini karar almalarında değiştiriyor. Bakalım daha neler konuşacağız Haziran bitene kadar.
1: Evet, bakalım daha neler konuşacağız Haziran bitene kadar. Doğru söylüyor Çağlar Kuzlukluoğlu efendim. Küresel piyasalarda bir reklam arasına gidelim. Dönüşte Abdurrahman Yıldırım ve doçent doktor Derya Hekim'le küresel piyasalar devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg GT Radyo. She was 19 with a baby on the way on the east side of the city. She was working every day cleaning dishes in the evening. She could barely stay awake. Bloomberg GT televizyonuyla ortak yayın.
1: Küresel piyasalar devam ediyor. Bu bölümde her cuma olduğu üzere sevgili doçent doktor Derya Hekim, Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi benimle birlikte stüdyoda. Derya hoş geldin.
2: Hoş buldum Didemciğim.
1: Ve Abdurrahman Yıldırım, gazeteci, Bloomberg HT yorumcusu. Abdurrahman abi sen de hoş geldin.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Bu arada dün de yayında seninle birlikteydik, sormayı unuttum. Neredesin?
3: Şu anda Trabzon'dayım.
1: Ya memlekettesin yani. Peki.
3: Memleketliyim. Burada bir Turizm Bakanlığı'nın kültür festivali var. Hı hı. O çerçevede de burada festivali izlemeye başladım.
1: Harika.
3: Bütün yemek yerlerini, iyi yemek yerlerini geziyoruz, tadıyoruz.
1: Eminim. Yani
3: işte yarın da resmi açılışı yapılacak.
1: Kuymak yer misin benim için bir kaşık da olsa?
3: Peki olur, yiyeceğiz. Yarın menüde var zaten.
1: Harika, süper. Peki tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi bugün tamam haftayı kapattık ama yani Amerika haftayı henüz kapatmadı ve bayağı da problemli bir piyasa takip ediyoruz şu an Amerika cephesinde. Tarım dışı istihdam verisi geldi. Bugün 172 bin olarak geldi. 88 bin bekleniyordu anketlerde. İki katı peki tamam. İstihdam tarafında bir sorun yok gibi sanki. Sonra Trump'ın açıklamaları geldi. Şu oldu bu oldu vesaire derken. Derya hocam sen istersen bize bir veriyi yorumla, üzerine piyasa etkilerini vesaire Abdurrahman Yıldırım'ı da alarak konuşmaya devam edelim.
2: Evet, şimdi beklentilerin çok üstünde geldi aslında 172 bin. 88 bin civarındaydı herhalde beklentiler. 172 bin onun iki katı bir istihdam geldi. Şimdi bir de Didem bunun yanında Mart ve Nisan da yukarı doğru revize edildi. Yani Mart'ta 214 bin, Mayıs'ta 179, Nisan'da 179 bin, Mayıs'ta 172 bin. Yani son 3 aydır ABD ekonomisi istihdam tarafında oldukça güçlü aslında gibi görünüyor. Yani burada işte Fed'in iki tane hedefi var diyoruz. Bir tanesi baktığımızda enflasyon, bir tanesi istihdam. İstihdam tarafının kötü gidiyor olması aslında bu faiz indirimlerinin bir gerekçesi olarak gösteriliyordu. Yani çok da kötü değildi ama hafif bir durgunluk sinyali gösteriyordu. Ancak bu son gelen verilerde bu acaba öyle değil mi sorusunu tekrar gündeme getirmeye başladı ve bu faiz indirimlerinde bu nedenle tartışmaya açtı. Şimdi aslında verinin altlarına baktığımızda biliyorsun orada bir süper kupa var şimdi.
1: Tabii.
2: Süper kupadan dolayı işte bu turizm tarafında 70 bin ekstra istihdamdan bahsediliyor. Yani bu önemli bir kısmı buradan geliyor. İkincisi tabii sadece buna bağlamamak lazım. 70 bin sadece. Aradaki uçurum çok yani.
1: Dünya kupası. Evet.
2: Evet, dünya kupası nedeniyle.
1: Futbolla çok ilgilendiği için Derya. Süper kupa.
2: Öyle bir dünya kupası evet. Pardon.
1: Rica ederim. Estağfurullah.
2: FIFA'nın tahminlerine göre daha da bu artıracak istihdamı. Tabii. Yani 188 bin civarında bir istihdam artışı olmasını bekliyor FIFA bu sene ABD ekonomisinde. Ama Didem bu tabii ki istihdamı arttırdığı gibi oradaki harcamayı da arttıracak.
1: Tabii.
2: Enflasyon setisiz olacak. Yani bugün geldiğimiz noktada zaten enflasyon %3.8'e gelmiş durumda. Hı-hı. Ki bu ay %4'ü de aşması bekleniyor. Dolayısıyla işler biraz karıştı. Yani oraya gelen borç çok enteresan bir şeyle karşı karşıya kaldı. Yani piyasalar da o yüzden böyle bir şokla karşı karşıya kaldılar bence. Burada hiç faiz arttırımı yani hani faiz indirmez diye bekliyorduk belki sene sonuna kadar. Hani de çok düşük bir faiz arttırımı beklentisi varken şimdi faiz arttırımı iyiden iyiye bütün denklemlerin içerisine girmeye başladı. Dolayısıyla bugün bu yavaş yavaş fiyatlanıyor. Sadece tabii burada turizmden kaynaklanan bir istihdam artışı da yok. Bir taraftan biliyorsun çok ciddi bir data center yatırımları devam ediyor. Bu ABD'deki büyümeyi, bu fonluyor aslında ABD'deki büyümeyi körükleyen bir şey. Hı hı. Bu data center yatırımları tabii burada da istihdam artıyor. Yani bunun istihdam tarafı da istihdam, tarım dışı istihdam da karşımıza çıkıyor. Burada yansıyor. Yani dolayısıyla burada şimdi bizim karşımıza şöyle bir denklem çıktı. Enflasyon yükseliyor, iş gücü piyasası da iyi. Ha şuradan şöyle bir nokta var. Yani burada faiz belki hani artışına gerek duyurmayacak bir nokta var. Biz ne diyorduk? Enflasyon yükselecek. Neden böyle bir şok karşısında petrol fiyatı arttığını, bu bir arz yönlü şok. Neden Merkez Bankası buna müdahale etmeli? Yani normalde petrol fiyatına yapacak bir şeyi yok aslında baktığımızda. Diyorduk ki ikincil etkilerini engellemek için. İkincil etkileri de işte ücret fiyat sarmalına neden olmasın diye engellemek için. Burada Merkez Bankalarının bu şartlarda müdahale etmesi gerekir. Ha, burada olumlu bir taraf, ücretlerde o kadar yüksek bir artış yok. Yani ücretlerde herhalde işte %3.6'lar civarında bir artış var. Bu da aslında bakarsan enflasyonun altında.
1: Tabii.
2: %3.8'in tabii. altında. Yani reel anlamda ücretler aslında reel anlamda artmıyor. Yani bu bir baskı unsuru. Yani eğer bu da olsaydı bu artık bence hani tüm denklemi değiştiren bir şey. Artık demek ki ücret şeyine de girmiş, ücretlere de girmiş bu fiyatın etkisi. Ve böylelikle ikincil etkilerini de görüyoruz. Ve bu fiyat ücret sarmalına dönüştürülebilir nitelikte olacaktı. Henüz o durumda değiliz. Ama bence burada piyasalarda zaten uzun süredir bir rally var. Yani hepimiz şaşırıyoruz değil mi? Yani bu kadar şey oluyor, savaş oluyor ama piyasalar buna rağmen hala yani savaşın bu şeyini görmeden bir bu AI, bu yapay zeka yatırımlarıyla birlikte bir hype yakalamış durumdalar. Dolayısıyla bu hype'lar da her şeye rağmen yükselen ve tek tamı üzerinde yükselen bu hype'lar da böyle ufacık bir, yani bu bir balon gibi hani düşünelim, ufacık bir şeyden etkilenebiliyorlar. O da burada bir faiz artışı beklentisinin artık iyice fiyatlanmaya başlaması ve burada şeylerin, tahvil faizlerinin, tahvillerin satış yemesi, tahvil faizlerinin yukarıya gitmesi bence burada oldukça belirleyici oldu. Yani bunu, buradaki bu hype'ı bir dakika ya ne oluyor acaba dedirten bize bir şey oldu.
1: Şimdi tam da ben söyleyecektim ama yönetmenim Selçuk da dikkatini çekmiş. Diyor ki Trump İran'daki durumun oldukça iyi gittiğini düşünüyorum diye bir açıklama yapıyor. Borsalar tepe taklak olunca evet. Trump'tan olumlu açıklamalar gelmeye başladı. Ay, tam anlamıyla benim söyleyeceğim şeyi yönetmenim kulağıma söylemiş oldu hakikaten de. Hatta bugün işte veri açıklandıktan sonra dedi ki yani hani büyüme enflasyon yaratmıyor. Bu istihdam verisiyle piyasaların yukarı yönlü hareket etmesi gerekir. Tam tersi oldu ve olmaya da devam ediyor. %4.50'yi gördü Nasdaq'taki kayıplar. Abdurrahman Yıldırım, Abdurrahman abi şimdi uzunca bir süredir aslında Derya'nın da söylediği gibi her şeye rağmen hep bardağın dolu tarafını görmek isteyen ve bunu fiyatlayan riskli varlıklar gördük. Hisse senedi piyasaları gördük. Bugün bu tablo Amerika'da değişiyor mu artık? Yoksa bu bir hani şok etkisi gibi bir şey mi? Buradan bir rebound, bir geri yükseliş, bir reaksiyon için ne tür bir gelişme beklemek lazım? Bunu konuşmak için çok mu erken olduğunu düşünürsün yoksa?
3: Çok erken değil ama şöyle bir şey de, yani kalıcı bir düşüş de olmayabilir bu. Çünkü kalıcı bir düşüşün başlangıcı değil gibi. Yani bütün işte varlık fiyatları aşağıya geliyor. Petrol dahil, altın dahil, para piyasalarındaki paralar dahil, emtialar dahil ama yükselen işte dolar. Yükselen Amerikan tahvilleri. Böyle bakınca evet piyasalarda sert bir satış dalgası var. Bir sarsıntı yaşanıyor. Bunun nedenini de Derya açıkladı. Yani asıl neden şimdiye kadar işte gelen veriler ışığında önce Fed'in faiz indirimi fiyatlanırken sonra bu faiz indiriminin kolay kolay olamayacağı anlaşıldı ve bu fiyatlandı. Ama bugün çok net bir şekilde Fed'in faiz artıracağı fiyatlandı. Bu fiyatlama Fed'in çok kısa sürede faiz artıracağını gösteriyor diyelim. Yani fiyatlama gösteriyor. Çünkü önümüzdeki 17 Haziran'da Fed'in Fed'in yeni başkanla beraber ilk toplantısı olacak. Dolayısıyla son toplantıda da bölünmüş bir Fed vardı. İndirim yönünde bir üye, artırım yönünde iki üye oy kullanmıştı. Sanki bu artırım yönünde olan üyelerin sayısını hakikaten çoğaltacak ve bir artırıma yol açabilecek. Çünkü hem yeni başkanın ilk toplantısı yükselen bir enflasyonla karşı karşıya, ayrıca işte güçlü bir istihdam piyasası var. Dolayısıyla bu aynı zamanda ekonomik bir canlılığa işaret ediyor. Yine Derya'nın bahsettiği, az önce işte söylediği şeye göre bu Dünya Kupası'nda bu ekonomik canlılığa bir katkıda bulunacak, artı istihdama da katkıda bulunacak. Bunları dikkate aldığımız zaman sanki borç göreve faiz artırımıyla başlamak zorunda, bunu istemeye istemeye olsa da yapacak fiyatlamasını piyasa yaptı. Bunun haricinde yine 12 Haziran'da çok büyük bir halka arz geliyor. Bugün o halka arzın tamamı kadar, hatta tamamını da aşan oranda bir talep oluştu.

0: haberleri var. Bu piyasa için pozitif bir gelişme. Ancak işte büyük halka arzdan sonra ne olacak? O 1,7 trilyon dolarlık hacmi piyasa değerini koruyabilecek mi hisse senedi? İşte böyle bir önemli bir eşik aşılıyor. Şimdiye kadarki tarihi en yüksek halka arz açık ara. Dolayısıyla burada bir beklenti de bitti. Artık bundan sonrası yani satıp tatile gidelim de olabilir. Yani kalıcı bir düşüş değil, tatile çıkabilecek bir düşüş. Ben yine bu konuda Trump'a güveniyorum. Trump bir şeyler yapacaktır piyasa için, piyasaları ayakta tutmak için.
1: Şunu söylüyor, dedi ki bugün yine ekonomik görünüme denk geldi bu açıklaması da. Tüm büyük yapay zeka şirketleriyle bir araya geleceğim dedi örneğin. Yani piyasaya destek olması gerektiğini de hissediyor herhalde. Ara seçim gelecek çünkü Kasım'da değil mi? Biraz
2: Evet.
1: ona da yatırım yapması
2: Barometre gibi.
1: lazım. Bu tablonun hoşuna gitmediği çok aşikar bugünkü
2: Evet.
1: açıklamalarını dikkate alacak olursak eğer. Abdurrahman abi şimdi burada peki SpaceX tek değil tabii yani dediğin gibi ama sırf bugün biraz önce rakamları da verdik. S&P 500'de işte 2,5'ların %2,5'ların üzerine geldi düşüşler. Yani zaten trilyon dolar üstü değer kaybı var şu anda piyasa değerinden düşen miktardan bahsediyoruz. Hakikaten büyük bir
2: Evet.
1: satış var. Peki satalım tatile gidelim ne kadar sürer? Yani eğer fiyatlara girdiyse Fed'in bir faiz artışı olasılığı, bundan sonra biraz daha böyle veri odaklı, daha sektörel, daha hisse bazlı beklentilere yönelik bir hareketlilik görmeyi beklemez miyiz?
0: Yani bence oralarda satın alınabilecek çok fazla bir şey kalmadı. Yani çok karlı olan işte şirketler kesimi satın alındı. Ekonomik büyüme satın alındı. İşte faiz artırımı fiyatlandı. Hatta kısmen bu barış, İran'la barış da kısmen o da fiyatlandı. Ancak bundan sonra Trump'ın işte piyasada pozitif şok yaratabilecek bir açıklaması, bir eylemi olabilir ya da bir teşvikçi olabilir. Ya da hakikaten bir süre gevşek bir piyasayla, daha çok satış ağırlıklı bir piyasayla karşı karşıya kalırız. Ancak bunun süresi herhalde yani Haziran, Temmuz, Ağustos gibi yaz aylarını kapsayabilir. Ekim'le beraber bu sefer ya da belli bir süre dinlenmeden sonra bu kadar da sürmeyebilir. Trump bu sırada başka önerilerle, başka açıklamalarla piyasayı destekleyen ortaya çıkabilir ve eninde sonunda piyasaları bir türlü pozitif etkileyecek bir şeyi yakalar. Ya icraat, ya ekonomik karar ya da açıklama diyelim. Yani bugün de zaten bunu yapmaya çalıştı. Yani normalde işte büyüme iyi gelecek, işte istihdam verileri gayet iyi. O zaman hisse senetleri de yükselmeli. Bunu biliyoruz. Yakınlarının da yine borsada işlemleri olduğunu biliyoruz. O haberler geliyor. Dolayısıyla Trump da hakikaten seviyor. İki göstergeye bakıyor. Biri tahvil faizlerine. Orada pek istediği olamıyor. Çünkü işte bugün de 10 baz puan kadar yükseldi bütün vadelerde. Çünkü enflasyon korkusu baskın. Çok da fazla yükselmedi. Belki Fed faiz artırabilir. Dolayısıyla Fed'in faiz artırma ihtimali enflasyonu hızını kesebileceği için artış yani borsalar gibi sert düşüş şeklinde ya da onun tersi şeklinde gerçekleşmedi. Ama nispeten tahvil piyasasındaki satışlar da ağır satışlar diye tabir edilebilir. Ama hisse senedi piyasasında ondan sonra kriptolarda altında, emtialarda hakikaten güçlü satışlar meydana geldi.
1: Evet. Yani sadece yani, altın bile zaten hani bu seneki kazanımlarını sildi, bıraktı bugünkü satışlarla yani, birlikte. Gümüş keza %7'nin üzerinde düştü. Bu tarafı izleyeceğiz. Bir izleyicimizin şöyle bir sorusu var. Temel Reis Rumuzlu izleyicimiz. Bitcoin, dolar, coin piyasaları yine ABD tarım dışı verilerinden etkilenerek mi düştü sizce? Fed faiz indirim beklentisi tamamen rafa mı kalkmış oluyor diyor. Zaten onu konuştuk. Biraz öyle. Yani evet, rafa kalktı. 60 binin altına geldi Bitcoin tarafı. Ya o daha tabii kendi içinde başka dinamikler de barındıran bir alan belki, ama var mı orayla ilgili söyleyeceğim bir şey? Özellikle dolara da değindiği için izleyicimiz onu da vurgulamanı isterim. Yüzün üstüne geldi.
2: Yüzün üstüne geldi. DXY. Çünkü işte o yani tamamıyla faiz artışını artık o tarafta şey yapmaya başladı, fiyatlamaya başladı. Ama bence şurada kaçırdığımız bir nokta daha var. Şimdi bu SpaceX var ya, SpaceX'in halka arzı. Bu da bir para toplayacak yani. Bu bir yerden bir satış gelmesi lazım. Sadece bu değil, bence bunlar da fiyatlanıyor. Anthropic geliyor. Evet. Yani o da neredeyse işte 1 trilyon değerlemeye, 1 trilyon dolar değerlemeye yaklaştı. O da bir miktar piyasadan para çekecek. Onun arkasından hemen OpenAI gelecek. Yani bunlar mega IPO'lar baktığımızda. Yani bunlar çok büyük şirketlerin IPO'ları. Bir de şöyle bir şey başladı Didem. Alphabet hisse satıyor, 80 milyar dolar. Hisse satacağını açıkladı.
1: Meta'da.
2: Evet, Meta'da açıkladı.
1: Ya söyleniyor. Şimdi, o yüzden %7'nin üstünde düştü.
2: Şimdi neden? Bu neden önemli? Çünkü artık bu şirketler, bu yapay zeka şirketleri çok inanılmaz bir CapEx yatırımı yapıyorlar. Çok sermaye yatırımları inanılmaz. Şimdi bunları borçla finanse edemiyorlar. Bir kısmını bu borçla, yani bu yapay zeka yatırımlarını yapmak için, özellikle bu data center ve oradaki altyapı yatırımlarını yapmak için farklı, yani kendi üzerlerinde görülmesin diye hatta private bu kredi tarafını da çok kullandılar. Hı-hı. Ve orada işte çeşitli şirketler üzerinden borçlanıp onların tekrar şey yaptılar. Orası da bu sefer private kredi tarafı da şimdi sıkıntılı olmaya başlayınca bu yatırımların bir yerden fonlanması lazım. O yüzden şimdi dikkat edersen hem Alphabet hem Meta yavaş yavaş hisse çıkartmaya hazırlanıyorlar. Şimdi bunların hisse çıkartması demek bu kadar arzı kaldırabilecek mi piyasa? Bir yerden satış gelecek ki bu hisseler alınacak. Tabii. Yani dolayısıyla bence bu da fiyatlanmaya başladı yavaş yavaş. Yani zaten tadı olmayan, böyle yavaş yavaş faizlerin yüksek olacağı ve de likiditenin az olacağı bir piyasa olacaksa, bir de ekstradan bunların şeyi gelecekse, bunlar arz edilecekse piyasaya, o zaman bu piyasadan demek ki bir çıkış olacak gibi bence bir fiyatlama da yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bir de şunu da aslında vurgulamak lazım. Evet, piyasa hype'taydı diyoruz, işte ne zamandır çok yükseliyordu, işte inanılmaz hani bir yükselişler vardı, hiçbir şey umursamıyordu diyoruz ama.
1: Balon muydu değil miydi konuşuyorduk.
2: Hep tartıştık ama bunlar şu temada, yapay zeka temasında öyle. Şimdi burada baktığımızda diğer şirketler, mesela Coca-Cola, Procter & Gamble'ın falan olduğu şirketler tarafına baktığımızda, mesela geçmiş 18 çeyreğin 13'ünde bu şirketlerde zarar var. Aslında yani bu tema sadece yapay zeka ve onun çevresinde dolanan, işte son zamanlarda biraz da işte şey oldu, petrol ve işte bu bazı madenleri işte çıkartan şirketler tarafında dolanan bir aslında yükseliş. Onlar bu piyasaları yükseltiyor. Baktığımızda zaten mesela Güney Kore'ye döndüğümüzde, Güney Kore'de de Güney Kore borsasının o kadar şey rekorlara koşmasını sağlayan iki tane şirket var. Onlar da işte çip şeyle olduğu için, yapay zeka teması yine aynı tema üzerinden. Doğru. Dolayısıyla bu temada artık da bir sıkışıklık olmaya başladı. Bu cash flow'lar zaten negatif. Çok yüksek yatırım harcaması var. Bu sefer de ne oldu? Bu yatırım harcamalarını yapmak için hisse senedi piyasalarına yönelmeye başladılar bunlar. Bence bu da yavaş yavaş artık fiyatlamaların içerisine giriyor.
1: Yani birden fazla faktör burada etkili, ama özellikle cash flow tarafındaki takış tarafıyla ilgili altını çizdiğim başlık da bence çok önemli. Sürekli yeni yatırım gerektiren, enerji fiyatlarının arttığı ama enerjiye her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulmasını getiren bir yapay zeka ekosisteminden de bahsediyoruz.
2: Kesinlikle
1: aslında.
2: Kesinlikle, bir de öyle bir bu yapay zeka ekosistemi ki, yani kazanan belki de her şeyi tek başına alacak. Evet. Yani çünkü bunlar şimdi rakibinden geri kalmamak, yarışabilir piyasalar diyoruz aslında biz buna iktisatta. Yarışabilir piyasalara döndü bu piyasa. Yani birbirinden eksik kalmamak için diğer rakibi yapıyorsa, mesela OpenAI, Anthropic yapıyorsa OpenAI de yapmak zorunda. Tabii. Geri kalmamak için çünkü. Bu yarışta birileri kazanacak ama...
1: Ya da bir sinerji oluşturmaları gerekiyor bir şekilde. Hani birbirlerinden de beslenen çünkü rakipler aynı zamanda.
2: Evet,
1: evet. Kolay bir süreç değil. Heyecanlı bir süreç.
2: Kesinlikle.
1: Ama çok bir kolay dönüşüm. Bir süreç değil.
2: Yani bu dönüşümler böyle oluyor. İşte. Aynen, bu bir dönüşüm öyle. Yani dönüşüyor burada. Hem piyasalar hem biz hem dünyanın yatırım çerçevesi yeni bir şekle bürünüyor aslında şu anda.
1: Peki. Abdurrahman abiye hemen dönmek istiyorum. Ben tabii şimdi içerideki piyasayı da konuşmamız lazım. Bugün bu yaşanan Amerika tarafındaki satışlar sadece oraya özel değil. Biz de içeride 13.700'ün altında bir kapanış yaptık. Burayı teknik analistler önemsiyordu. Bunun altında gelen bir kapanış biraz resmi bozar mı, bulanıklaştırır mı? İçeride enflasyon geldi tabii. Bizde de faizle ilgili beklentiler biraz daha belki bozuldu. Merkez Bankası tarafının ne yapacağı merak ediliyor. Abdurrahman abi, bunu nasıl yorumlamak lazım? Enflasyon verisi üzerinden bir piyasa değerlendirmesi yapar mısın?
0: Yani geçen ayki şok Mayıs ayında tekrarlanmadı diyelim. Çünkü beklenti çerçevesinde geldi gibi. Yani bir 14 baz puan kadar beklentilerin üzerinde gelmiş olması bir şok etkisi yaratmaz. Yani dolayısıyla çıkan enflasyon 1.72. Yani bu aylık bazda %2'nin altına düşen bir enflasyon demek. Yıllıkta da %32 düzeyinde kaldık. Yani yatay bir seyir söz konusu. Bundan sonraki dönemde ben daha bir stabilize olmuş gıda fiyatlarının meyve sebze etkisiyle daha düşük gerçekleşebileceği birkaç ayı yaşayacağımızı umut ederim. Bu arada işte Mayıs ayını asıl yukarı çıkartan faktörlerden bir tanesi aylık bazda şey oldu. Giysi, konfeksiyon, işte ayakkabı. Bunlar mevsimlik etki. Mayıs sonrasında görülmeyecek. Ortadan kalkacak zaten. Kaldı ki üretici fiyatıyla tüketici fiyatı arasında hakikaten ciddi farklar var. Yani üretici fiyatları %30, tüketici fiyatları yıllık bazda %10'lar civarında. Böyle bir gariplik de var rakamlarda. Ama dediğim gibi en azından bu garipliği de dışlasak, Haziran ayında bu kalemde böyle ciddi artışlar olmayacak, normale dönecek. Dolayısıyla gıda da normale dönerse, yani akaryakıttan gelebilecek olan artışlarda nispeten vergiyle karşılandığı için, törpülendiği için buradan da yine enflasyona katkı ya da enflasyona yükseltici etki sınırlı olacak. Bu çerçevede ben enflasyonun %32'lerde, 33'lerde stabilize olacağını, tepe noktasını görebileceğini, belki sonbahardan sonra da yönünü aşağıya çevirebileceğini umarım. O takdirde %30'un altı mümkün ama %24-26 mümkün mü? Orası biraz soru işareti. Ekstra çaba ve önlem gerektirir. Eğer böyle bir önlem alınırsa enflasyonu aşağıya düşürücü düzenleme ya da vergi ayarlamaları gibi ya da kamusal zamları tutucu gibi işte yapmayarak böyle bir sonuca ulaşılabilir. Dolayısıyla faiz indirimi artırımı bence söz konusu değil. Bu gündemden çıktı diye tahmin ederim. Ama bunun yerine faiz indirimi hemen gündeme gelir mi? Herhalde bu da gelmeyebilir. Yani önce şu 3 puanlık fiili faizin, gecelik faizin düzeltilmesini beklemek lazım. Ondan sonra da faiz indirimleri belki şeyden sonbahardan itibaren daha kolay yapılır. Bir de Fed'i de görmek lazım. Yani Fed de faizi artıracak mı, ne kadar artıracak? Ve nasıl bir yeni para politikası tutumu takınacak? Bunu gördükten sonra da belki Merkez Bankası da kendi para politikasını kısmen revize edebilir. Çünkü Türkiye dış fonlamaya çok fazla ihtiyaç duyan bir ekonomi. Dış fonlamada hem doların değeriyle, hem Amerikan faizleriyle, hem de Fed'in para politikalarıyla yakından ilgili oluyor. Evet. Dolayısıyla kur istikrarı da buna bağlı ayrıca.
1: Peki, şimdi peki borsaya nasıl yansıyacak bu anlattıkların Abdurrahman abi? Bu arada hani VIX endeksi de aslında 20'nin üzerine çıktı tekrar, 16'lardaydı dün ben yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla hani orada da bir belirsizlik, bir endişe var, onu görebiliyoruz. Kur dedin, 46'nın üzerine geldi dolar TL, dolar endeksi zaten 100'ün üzerine geldi demiştik. O taraftan da etkileniyor şüphesiz. Döviz mevduatları da bir miktar yükseldi, onu da gördük verilerden. Nasıl bir yatırım ortamı oluşuyor sence şu anda içeride?
0: Şöyle, yani dolar endeksi yükseliyor, dolar yükseliyor demektir bu. Biz kura bakarken sadece doları değil, euroyu da hesaba katmamız lazım. Yani sepet kura bakmamız lazım.
1: Evet.
0: O sepet kurda bence bir şey yok henüz. Yani %1,5'luk aylık artış ya da 1,5'ün altında bir, enflasyonun altında bir artış gerçekleşiyor. Dolayısıyla Türk lirası hala değerlenmeye devam ediyor. Değer kaybı söz konusu değil. Bunun böyle sürebileceğini tahmin ederim. Yaz aylarında zaten rezervlerde de güçlenme olacak. Döviz gelirleri daha fazla. Ama onun dışında elbette yani yurt dışında korku arttı bir anda. Yani kar realizasyonu mu, kalıcı bir düşüş mü, Fed faizi artıracak mı, yeni politikası ne olacak? Belirsizlikten ziyade yanlış pozisyon almanın getirdiği bir fiyatlama gibi görülüyor. Ve bir korkuya yol açmış durumda. Korku endeksi de onun için yükselmiş durumda. Bu korku yurt içine az yansır. Zaten bizim borsamızın düşüşü, Amerikan borsalarının düşüşünün yarısı düzeyinde bile değil. Daha düşük. Dolayısıyla bu yurt dışı piyasa kötüleşmesi devam ederse bunun yurt içine yansıması daha düşük düzeyde kalır. Ama bu aynı zamanda Türkiye borsasının daha sonra yapabileceği zıplamayı daha büyük, daha uzun vadeli ve daha güçlü kılar. Yani ne olursa olsun yatırımcıların sabretmeyi öğrenmesi lazım.
1: Evet.
0: Borsa sabır işi. Sabreden kazanır, sabrı uzun süren kazanır. Ne kadar vaden uzunsa o kadar avantajlısın demektir. Bizim borsayla yabancı borsalar ya da benzer borsalar arasında oluşan ve Türkiye'nin aleyhine oluşan büyük fiyat farkı eninde sonunda azalacaktır. Yani kapanacak demiyorum, azalsa da yeter. Dolayısıyla yurt dışı borsalar çok kötüleşirse bu Türkiye'ye az kötüleşme şeklinde yansıyacak. İyileşirse de bence Türkiye borsası diğer borsaları geçecek. Ve bu döneme de iyice yaklaşıyoruz. Eğer hani bir jeopolitik riskle karşılaşmazsak bence bu durum ya da aradaki makas önümüzdeki çeyreklerde
1: bizim lehimize
0: yoluna girecek. Evet.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Abdurrahman abi sana da. Şimdi Derya Hekim hocamıza enflasyonla ilgili yorumunu sormak istiyorum. Aynı şekilde tabii Merkez Bankası ne yapar öngörünü de alacağım. Kalan süreyi de 4 dakikan var sana vereyim. Nasıl yorumlamak lazım?
2: Şimdi aslında enflasyon düşük geldi 1.71. Yani beklentilerimizin biraz üstünde ama geçen aya karşılaştırdığımızda tabii oldukça düşük geldi. Bekliyorduk da böyle düşük gelmesini.
1: Gıda etkisiyle özellikle değil mi?
2: Tabii mevsimselliğin çok önemli bir etkisi var burada. Çünkü gıda fiyatlarında negatif aylık gelmiş. Bu yalnız şunu dikkat etmek lazım. Yani havalar iyi gitti, yağmurlar oldu ve burada hasat da iyi gitti. Bunun üzerine işte gıda da oldukça iyi geldi. O yüzden de enflasyon düştü. Şimdi mevsimsellikten arındırdığımızda baktığımızda nasıl olacak? Bu çok önemli. Çünkü son 3 aydır yaklaşık ortalama %2.74 geliyor mevsimsellikten arındırılmış enflasyon. Ve bunun yıllığı %38 eder. Yani bu oldukça bizim yüksek bir enflasyon patikasıyla aslında devam ettiğimizi gösteriyordu. Şimdi ben yine mevsimsellikten arındırılmış enflasyonun %2 üzerinde çıkacağını düşünüyorum. Yani B ve C endekslerine baktığımızda çünkü 2.87, 2.92. Yani burada çekirdek enflasyon hala oldukça yüksek görünüyor. Hala %31'ler, 30'lar civarında. Evet. Dolayısıyla bu noktada bence biraz onu izlemekte fayda var. Şimdi ikinci olarak baktığımızda temel mallarda da bir yükseliş var. Yani temel mal fiyatlarında yükseliş olmaya başladı. İşte burada giyim ve ayakkabı tarafında aslında bence çok uzun süredir neden bu kadar sürekli bir fiyat düşüşü var? Yani %14 yıllıkta sanıyorum %12 idi bu ayda karşılaştığımız enflasyon. %11,5 civarında. Yani bu kadar bir ayda geliyor ama bütün yıllıkta hep negatif olduğu için yıllık enflasyon çok yüksek çıkmadı. Şimdi bunun böyle devam ediyor olur mu olmaz mı? Bu da biraz mevsimsellikle alakalı olabilir giyim tarafındaki. Ama temel mallarda genel olarak bir artış inmesi başladı bir iki aydır. Şimdi burada tabii biraz ulaştırmanın da negatif etkisini görüyor olabiliriz. Orada da yaklaşık havayolu taşımacılığı özellikle %15 artmış havayolu taşımacılığı, uçak biletleri. Bunun tabii şeyin de etkisi var. Burada jet yakıtı bulunamamasının kesinlikle da etkisi var bunda. Ama tabii bu bizim karşımıza ne yazık ki böyle bir enflasyon patikası çıkardı. Hem Mayıs ayında, Haziran ayında da yine düşük görebiliriz enflasyonu. Ama mevsimsellikten arındırdığımızda yine bence %2'ler civarında devam eden bir enflasyonla karşılaşacağız. Ve tabii ki Merkez Bankası şu şartlar altında evet enflasyonu düşük gelmiş olabilir ama onun takip ettiği enflasyonun ana eğilimi göstergeleri altında bence yani burada faiz indirimine yol açacak bir iyileşme görmüyordur. Zaten faiz indiriminin olabilmesi için öncelikle işleyen faizin politika faizine bir inmesi gerekir. Yani daha henüz orada bir adım olmadı. Evet. Ve Merkez Bankası daha da sıkılaştırdı hatırlarsan. Yani bayram tatilinde yeni bir sıkılaştırmaya gitti. Yani şunu beklememek lazım. Böyle bazı yorumlar da okuyorum. Hani Merkez Bankası acaba faiz artırımına gider mi? Bence faiz artırımına da gitmeyecek. Çünkü bence makro ihtiyati önlemlerle sıkılaşmayı yaptım diyecek. Ve zaten
1: bugün de öyle bir mesaj verdi aslında Merkez Bankası.
2: Finansal istikrar tarafında da çok bir sıkıntı yok gördüğümüz kadarıyla. Evet DTH'da bir miktar artış gördük ama onun detayına baktığımızda onun birçoğu altından kaynaklanıyor. Evet. Altın mevduatındaki artıştan kaynaklanıyor. Dolayısıyla böyle hani bu şey sonrasında yani bu politik süreç sonrasında geçtiğimiz haftalarda yaşanan ciddi bir dövize yönelim olmadı dikkat edersen. Evet, yani geçen seferki gibi olmadı. Burada bence biraz daha burada hem gerçek kişilerde hem tüzel kişilerde artık Merkez Bankası'nın kuru kontrol etmede muktedir olduğu düşüncesi.
1: Başarılı artık, olduğu, evet, rezervlerinin buna yettiği, güçlü
2: artık
1: olduğu.
2: Artık inanmaya başladı. Evet. Böyle bir inanç oluştu. Dolayısıyla bu geçişi de görmüyoruz. O yüzden Merkez Bankası'nın artırma yönünde bir hamle yapmasını beklemem. Düşürme yönünde ise düşürmeden önce tabii önce başka adımları atması lazım. Önce bu yani biraz geçirsin, bir politika faizine yaklaştırsın. Ondan sonra da onu konuşmaya artık sonraki aylarda başlayabiliriz.
1: Peki ona daha var diyorsun. Derya Hekim hocamıza ve Abdurrahman Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de Trabzon'a selamlar Abdurrahman abi bir kez
0: teşekkür
1: daha.
0: Ederim.
1: Çok çok mersi. Efendim biz de küresel piyasalarda şimdi bir reklam arasına gidelim. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Küresel piyasalar devam ediyor. Öncelikle müjdeler olsun. Business Week yeni sayısı girdi yayına efendim ve bu hafta çok önemli, biraz önce küresel piyasalarda konuştuğumuz mega halka arzlar konusunu ele aldı sevgili Mehmet Özdemir. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Trilyon Dolar Kulübü Wall Street'e iniyor başlığıyla haberin detayları Business Week'te bu hafta. Ve bir röportajla şimdi sizlere veda ediyorum. Gedik Eğitim Vakfı, GEV ve İstanbul Gedik Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen 2. GEV Gelecek Zirvesi, geleceğin ekosistemi girişimden geleceğe temasıyla gerçekleşti. Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Hepinize mutlu, güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi 17'de görüşene dek hoşça kalın.
2: Geçen yıl eğitim, teknoloji ve istihdamı konuşmuştunuz. Bu yıl neden girişimciliği merkeze aldınız Gelecek Zirvesi'nde?
3: Girişimcilik, çünkü aynı zamanda geçen sene yapmış olduğumuz istihdam, eğitim ve teknolojinin bir doğal devamı olarak düşünüyoruz. Girişimcilik de bu ekosistemin içinde olan bir durum. Ve tabii ki yapmamızın sebeplerinden önemlisi İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Eğitim Vakfı'nın birlikte yapmış olduğu bu zirve ve orada da genç öğrencilere destek olabilmek. Tabii ki üniversite

0: Öğrenciler, tabii ki öğrenciler için üniversite hem girişimciliğinin tam tavan yaptığı bir dönem ve aynı zamanda onun için inovatif bir ortam da sağlıyor. Biz de İstanbul Gedik Üniversitesi artı yatırımcı kimliğimizle birlikte destek çıkmak istedik. Ama burada aynı zamanda bizim bir farkımız kurumsal da bir firma olmamız ve sanayi şirketi de olmamız sebebi. Oradaki çalışanlarımızın da yatırımcı olma istekleri varsa onlara da destek çıkarak girişimcilere destek yatırımcı olarak kurumsaldaki çalışanlarımız da destek olmasını istiyoruz.
1: Bu platformun aynı zamanda bir girişim sermayesi yatırım fonu da olacak değil mi?
0: Evet. Şu an var zaten girişim GSYF'miz var ve tabii ki onun da avantajlarını ve faydalarını şu an kullanıyoruz.
1: Peki bir yatırımcı ve iş insanı gözüyle baktığınızda başarılı bir girişimciyi diğerlerinden ayıran şey nedir? Siz bir girişime yatırım yaparken önce neye bakarsınız?
0: Tabii ki ilk önce baktığımız iş modeli, nasıl bir iş modeli, bu iş modelinin geleceği var mı, bize bir getirisi olabilecek mi? Çünkü bildiğiniz gibi yatırım yapıyoruz biz, fakat her yatırımda başarılı olamayabiliyor. Buradaki başarı aynı zamanda ekibe bakıyoruz. Yani bu ekipler acaba zor zamanlarında bu güçlüğe dayanabilecek yapıları var mı, savaşçılar mı ve buralarda kendilerini rahat hissedebiliyorlar mı ve konularında tecrübeliler mi? Bunlar bizim için önemli ve bize tabii ki bu yolda destek oluyoruz. Yani biz yatırım yaparken sadece sermaye vermek gibi bir oluşum içinde olmak istemiyoruz. Geçmişten gelen deneyimlerimizle onlara kullandırarak ve network'ümüzü de kullandırarak daha faydalı bir girişimci olmalarını sağlıyoruz.
1: Yatırımın yanı sıra aslında onları destekleyen her anlamda hem iş hem de bilgi anlamında destekleyen bir platforma oluşturmuşsunuz. Peki gelecek için baktığımızda genç insanlara, genç girişimcilere hangi alanlara yönelmelerini tavsiye edersiniz? Çünkü Türkiye'nin rekabetçiliği açısından önümüzdeki yıllar bugünden de zorlu olacak gibi görünüyor. Nerelerde fırsat var sizce?
0: Zaten o kadar hızlı değişen bir konjonktür içindeyiz ki, ama Türkiye'ye baktığımız zaman dinamik bir gençlik görüyoruz burada. Bunun içinde de savunma sektöründe zaten ülkemiz çok başarılı, çok başarılı firmalarımız var. Tabii her sektörde olduğu gibi teknoloji işin içinde, savunmada da aynı zamanda. Biz endüstriden geliyoruz. Tabii ileri endüstri teknolojileri çok önemli. İşte enerjisi olmuyor. Zaten bütün savaşların da sebebi enerji. Bu enerji konusu da çok önemli. Başka söyleyebileceğim sürdürülebilirlik şu an çok önemli ve Avrupa'nın çok değer verdiği bir konu. İhracatla da çok ilintili. Bu konular çok ön plana çıkacak diye düşünüyorum.
1: Peki teknoloji ve yapay zekanın kullanımı noktasında özellikle siz üretici sanayici bir gruptasınız ve çok uzun yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Layığıyla da yapıyorsunuz. Gençlerin bu alanda sizin gibi şirketlere destek olabilmesi adına yeniliklere, girişimlere bakması gerekir mi sizce? Buna ihtiyaç var mı?
0: Tabii ki var. Çünkü her şey bir değişim halinde şu an. Bizler de kendimizi yeniliyoruz. İşte üniversitede gördüğümüz eğitimler artık çok geride kalmış olabiliyor. Kendimizi hep update etmek durumundayız. İş modelleri değişiyor, işe bakış tarzı değişiyor, insan yönetimi değişiyor. Tabii gençlerin de yeni gelen gençlerin de devamlı kendilerini eğitmeleri gerekiyor. Biz bir üniversite sahibi olarak eğitim sadece üniversiteyle sınırlı değil. Üniversite sonrası da kendilerini devamlı eğitmeleri lazım.
1: Peki üniversite dediniz, üniversitenin girişimciliğe katkıları bu yeni platformla sınırlı değil bildiğim kadarıyla. Orada öğrencilere girişimcilik adına nasıl destekler koyuyorsunuz?
0: Biz Üniversitemizde şu an bir kuluçka merkezi kurma aşamasındayız ve Teknopark'ta da yerimiz var. Öğrencilere destek vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu GIRAP girişimcilik platformunda da ilk yatırımımızı kendi üniversite öğrencimize yaptık. Bu bakımdan da açıkçası çok mutluyuz. Böyle entegre bir çalışma şekli olmuş oluyor. İnşallah devamları da gelir.
1: Peki son olarak GIRAP platformuyla birlikte girişimciliğe önümüzdeki 5 yılda ne kadar yatırım yapmayı planlıyorsunuz? Hayalinizdeki yatırım

0: Miktar nedir?
1: Tabii siz Bloomberg olarak mutlaka bir sayı duymak istiyorsunuz. Fakat önümüze gelecek girişimler de çok önemli. Yani girişimler ne kadar miktarda olacak ve sadece Türkiye ile de sınırlı olarak düşünmüyoruz. Yani yapılan girişimin dünyaya açılabilir bir girişim olması lazım ve sadece Türkiye'de kabul görmüş değil, her tarafta kabul görmüş olması lazım. Onun için hani bir miktar vermek bence şu aşamada doğru olmaz.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik.

güçlendik bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.